da ve cini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmişti diyor Allah Teala. Âl-i İmrân suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Kul sadakallahu fettebi'u millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikîn. De ki diyor Allah Teala: Habibim, Allah doğru buyurdu. Öyleyse hanif olarak İbrahim'in dinine tabi olun. Ve mâ kâne minel müşrikîn. Ve o müşriklerden olmadı. Müşriklerden değildi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, karanfil. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de hanif dininin mensuplarıyız. Kim İslam'ı bir bütün olarak yaşarsa o haniftir. Yani ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim edecek olan 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'ı yaşayanlar, onlar haniftirler. Öyleyse Allah ile olan dizaynımıza baktığımız zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti İbrahim hanifti. Hanif olan kişi müşriklerden olamaz. Neden? Çünkü o tek Allah'a inanır. Hanif olmanın birinci özelliği tevhiddir. Allah'ın tekliğine kesin imandır. Öyleyse hanif olan bir kişinin müşrik olması mümkün değildir. Hanif olan kişinin ikinci özelliği ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle Allah'a teslim olmaktır. Ve böyle olunca hanif dininden olun dediğinde Allah-u Teala, Allah'a dört emanetinizi teslim edin demektir bunun manası. Şimdi bakalım Nisa suresinde ne diyor Allah-u Teala? Nisa 125. Hemen ahsenu dinen mimmen esleme ve cehulillahi ve huve muhsinun. Ve teba millete İbrahim'e hanifa. Ve tehazallahi İbrahim'e halila. Allah Teala diyor ki o kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Veçhi ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. O kişi ki muhsinlerden olmuştur. Ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuştur. Ve Allah Hazreti İbrahim'i halil kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, hanif olmanın standartlarına baktığımız zaman ruhun teslimini de hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Fizik vücudun teslimini de hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Nefsin teslimini de hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İradenin teslimini de hanif olarak gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Burada Allah-u Teala'nın bu ayet-i kerimesinde, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde gördüğünüz gibi kişi fizik vücudunu ve cini Allah'a teslim ediyor, muhsinlerden oluyor ve hanif olarak bunu gerçekleştiriyor. Hazreti İbrahim'in dinine hanif olarak tabi olan kişi fizik vücudunu
Allah'a teslim etmiş

bir insandır. Öyleyse burada gördüğümüz şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi, fizik vücudumuzun Allah'a tesliminin hanif olarak gerçekleşebileceği gerçeğidir. Daha sonra ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimizde gene onun da hanif olarak gerçekleştiğini göreceğiz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman onun da hanif olarak gerçekleştiğini göreceğiz. Şimdi bakalım En'am suresinde Allah Teala hanif konusunda ne söylüyor? Allah Teala buyuruyor ki inni veccehtu veciye lillezî fatara's semâvâti vel arda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Allah'ın zatına dönmek yani kıbleye yönelmek ve hanif olduğu cihetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabiatıyla sadece Allah'a tapan bir hanifti. Ve Allah Teala gene ilave ediyor her seferinde müşriklerden değilim ifadesi de ilave edilmiş. En'am suresinin 161. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kul de ki inneni hedani Rabbi ila sıratın müstakim. Muhakkak ki Rabbim beni sırat-ı müstakime hidayet etti, ulaştırdı. Dinen kıyamen millete İbrahim'e hanifen. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in milletinin dinine hidayet etti, ulaştırdı de diyor. Kulle başlıyor ayet-i kerime. Bir defa daha Allah Teala açıkça söylüyor. Kıyamete kadar ayakta kalacak olan kainatın tek dini. Zaten başka bir din hiç olmamış. Diyeceksiniz ki iyi de bu Hristiyanlar var, Yahudiler var, Müslümanlar var, Budistler var, Brahmanlar var, var oğlu var. Biz de diyoruz ki yok oğlu yok. Aslında hiçbirisi mevcut değil. Hepsinin peygamberine, Resulüne ulaştığımız zaman bakıyoruz ki o da Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşamış sadece. Ve zaman içerisinde iblis evirmiş, çevirmiş dinleri, her birini birbirinden ayırmakla kalmamış, her dini diğerlerine düşman kılmış. Ve hala birçok din adamı, belki de bütün dinlerde, başka dinleri birbirine düşman sayıyor. Tabi bu arada şeytan da bütün dinleri kendisine düşman sayıyor. Öyleyse muhteva açıkça ortaya çıkıyor. Sadece bir tek din olmuş Hazreti İbrahim'in hanif dini ve Hazreti İbrahim'in milletinin dini. Tek Tanrı'ya inanan kainatın yegane dini. Allah Teala
Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde bulunuyor ki, buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimizi, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e vasiyet ettiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı, seni de hanif kılarak sana da şeriat kıldık diyor Allah Teala. O müşriklere teklif ettiğin şey hanif dini ağır geldi diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Kainatın şeriatı sana vahyettiğimiz şeriatta diyor. Allah Teala aynı şeriattır diyor. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hepsinin şeriatı aynı şeriat. Tek bir din. Ve Nahl Suresi'nin 120. ayeti kerimesi, İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. Muhakkak ki Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Lillahi hanifa. Allah'a hanif idi. Allah için hanif idi. Yani tek Allah'a inanan, ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan bir peygamber. Ve lem yekû minel müşrikîn. Ve müşriklerden olmadı diyor Allah-u Teala. Ve müşriklerden değildi. Dikkat ettiniz mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her seferinde Allah-u Teala ve müşriklerden değildi ve müşriklerden değildi ve müşriklerden değildi diyor. Hazreti İbrahim'in hanif dinini söylerken. Öyleyse Allah'ın en çok üzerinde durduğu husus şirk. Allah'a başka bir tanrıyı ortak koşmak, bir putu ortak koşmak, herhangi bir şeyi ortak koşmak. Olayı hatırlayacaksınız. Hazreti İbrahim'in kendisine peygamberlik geldiği devresinde Allah-u Teala'nın ona nübüvvetini vahyettiği noktada Hazreti İbrahim bütün putların bulunduğu büyük salona giriyor. Tapınağı diyelim. Ve ne kadar put varsa hepsini kırıyor. Ama bir tane en büyük olanını bırakıyor. Ertesi gün hemen Hazreti İbrahim'i yakalayıp götürüyorlar oraya. Diyorlar ki, akşam burada dolaşırken görmüşler seni. Mutlaka sen kırdın bunların hepsini. Hazreti İbrahim gayet soğukkanlı, hayır diyor, ben kırmadım. Olsa olsa diyor, bunu şu put yapmıştır diyor. Adamlar gülümsüyorlar, hadi canım sen de diyorlar, o bir put yahu diyorlar, kırabilir mi onları? E diyor ki, siz başka putları bile kıramayacak olan, hiçbir şeye gücü yetmeyen bir taş parçasını kendinize ilah edinmişsiniz. Kendi ağzınızla da diyor itiraf ettiniz. İşte sevgili kardeşlerim,
bir kısa getirdi bu aklımıza. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bir ateistle bir camide münazara yapacak. Ama vakit gelmiş, Ebu Hanife Hazretleri ortada yok. Öteki de meydanı boş bulmuş, devamlı atıyor. Cesareti olmadığı için karşıma çıkamadı diyor. Benimle baş edebilir mi diyor onun gibi bir adam. Kendisini medetip duruyor 2 saat süreyle. 2 saat sonra kanter içinde geliyor bizim Ebu Hanife Hazretleri, İmam-ı Azam. Ve diyor, ne oldu biliyor musunuz? Geç kaldım ama hepinizden af dilerim diyor. Şu son yağmurları biliyorsunuz diyor. Bizim köprüyü sel alıp götürmüş. Ben de diyor, köprüye vardığım zaman bir de baktım ki köprü yok. Köprü gitmiş. Ama diyor, hayret verici bir olay oldu diyor. Bir de baktım diyor, görünmeyen baltalar ağaçları kesmeye başladı karşı ormanda. Ağaçları kereste haline getirdiler. Sonra bütün o ağaçları dizelediler. Bir köprüyü yapmak üzere çiviler çakılmaya başlandı. Görünmeyen çivileri çaktılar. Ve nihayet köprüyü çok kısa bir zamanda tamamladılar. Ben de köprüden geçtim, geldim. Ateist demiş ki, buna demiş çocuklar bile güler, böyle saçma şey olur mu demiş. Sen iddia ediyorsun ki bu köprü hiç insan falan olmadan kendi kendine oluştu. Kim buna inanır demiş. O da beklediği söze ulaşmış. Bu sözü tam onun durumuna uygun bularak şunu söylemiş. Bak demiş, bir köprünün bile kendi kendine olmayacağını sen şimdi ağzınla itiraf ettin. Öyleyse demiş, bu dünya, bu kainat ve bütün bu insanlar ve sen. Kendi kendimize mi olduk demiş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Hazreti İbrahim için Allah-u Teala kaniten kelimesini kullanıyor. Kanitin olan, yani Hazreti İbrahim namaz kıldığı zaman kendisinden bir şeyler Allah'a ulaşırdı. Orada kalırdı namaz boyunca. Sonra da tekrar Hazreti İbrahim'e geri dönerdi. Hazreti İbrahim de iş dünyasında o gidişi takip ederdi. Ve gidişinden sonra hep gözü, kalp gözü Allah'ın üzerindeydi. Ve Hazreti İbrahim aynı zamanda tabii bütün peygamberler gibi kanitiydi. Hac suresine bakalım beraberce. Hac suresinin 31. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, hünefae lillahi gayriye müşrikine bihi. Allah'a şirk koşmayan hanifler olarak, ona ortak koşmayan, şirk koşmayan, yani Allah'ın sadece tek bir Allah olduğuna iman eden hanifler olarak, hünefaya hanifler demek. Ve men yüşrik billahi, ona hiç ortak koşmaksızın. Peki ennema harre minestemayi fetah ta fuhut tayru. Sanki o gökten düşmüş de onu bir kuş kapı vermiş gibi. Ev tehvi bihi rihu, veya rüzgar onu ıssız bir yere, rüzgar onu yakalamış, sürüklemiş. Fi mekanın şehi, ıssız bir yere
sürükleyip atmış gibidir. Öyleyse bir tarafta Allah'ın tekliğine inanan hanifler var. Öbür tarafta da bu haniflerin dışındaki insanlar var. Allah'a ortak koşanlar, Allah bir tane değildir, birçok Allah vardır diyenler, üç tane vardır diyenler, çeşitli türde şirkler oluşuyor insanlarda. İşte Allah-u Teala burada da Hac 31'de de Allah'a şerik koşmayan hanifler diyor. Ona hiçbir ortak koşmayan hanifler olarak yaşayın diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ortak koşarsa onun durumunu anlatıyor. Gökten inen bir kuş onu kapmış da ıssız bir yere götürmüş gibi olur diyor Allah-u Teala. İşte böyle bir dizaynda Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine geliyoruz. Allah-u Teala bakalım burada ne diyor? فَاَكْمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Hanif olarak kendini din için ikame et. فَتْرَةَ اللّٰهِ اِلَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Allah'ın hanif fıtratı ile ki Allah insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkillah. Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında bir değişiklik göremezsin. Zaliket dinül kayyimu. İşte bu kayyim olan dindir. Velakinne ekselen nasi la ya'lemun. Ama insanların çoğu bilmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bir husustan bahsediyor Allah-u Teala. Kendini kainatın yegane dini olan hanif dini için ikame et diyor. Hanif dini için ki diyor Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. Allah'ın yarattığı ne kadar insan varsa hepsi sadece tek bir fıtratla yaratılmış. Hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratılmış. Sadece hanif dinini yaşayacak olan özellikle yaratılmış.

0: Sonra diyor ki Allah-u Teala Allah'ın dininde Allah'ın yaratmasında ne dinleri yaratmasında ne dini yaratmasında ne de hanif fıtratı yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani diyor ki Allah-u Teala din olarak Allah sadece Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaratmıştır. Hazreti Adem'in hanif dinini yaratmıştır. Hazreti Muhammed'in hanif dinini yaratmıştır. Tek bir din yaratmıştır Allah-u Teala. Zaten arkasından kainatın ezeli ve ebedi dini odur diyor Allah-u Teala. Kayyum olan din, başında var olan din, kıyamete kadar var olacak olan din, kıyamet günü var olan yegane din. Ne Allah-u Teala insanları hanif dininin dışında bir fıtratla yaratır, ne de Allah-u Teala dinleri hanif dininin dışında başka bir din yaratır. Allah-u Teala sadece hanif dinini yaratmıştır ve bütün insanları da sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kayyum olan din budur diyor Allah-u Teala. Ebediyete kadar sürecek olan din. İnsanlığın başlangıcından beri, kainatın başlangıcından beri var olan kainatın yegane dini, tek dini, hanif dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neyi görüyoruz? Allah-u Teala'nın sözleri son derece çarpıcı, dikkatleri o yöne toplayıcı. Allah-u Teala'nın indinde sadece bir tek din olmuş, tek bir din. Hazreti İbrahim'in hanif dini. Ve bu din kainatın tek dini. Ama Hazreti Adem'le başlayan hayatın başlangıcı olan Hazreti Adem, ilk insan ve ilk peygamber, ona tabi olanlar hanif olarak tabi oldular. Ondan sonra peygamberler geliyor. Hazreti Nuh'a tabi olanlara bakıyoruz. Onlar da hanif olarak tabi oluyorlar. Ondan sonra Hazreti İbrahim geliyor. Aradan geçen peygamberlerden sonra Hazreti İbrahim de hanif dininin sahibi. Hazreti Musa da, Hazreti Davud da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de. Kainatın son peygamberi, o da hanif. Ve bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle. Ve bakıyoruz, Beyne suresinde de var ayet-i kerime, 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Sadece hanifler olarak Allah için dinde halis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini halis kılan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yaptılar diyor Allah-u Teala. Yani bakıyoruz. Ruhun Allah'a teslimi hani fıtratıyla olmuş. Fizik vücudun Allah'a teslimi hani fıtratıyla olmuş. Nefsin Allah'a teslimi de hani fıtratıyla olmuş. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve yukimü salate ve namaz kıl. Ve yutü zekate ve zekat ver. Ve zalike neyle emrolunmuşlar? Namaz kılmakla, zekat vermekle ve bu din diyor Allah Teala zalike dinin kayyime. Kayyum olan din, kıyamete kadar sürecek din, kainatla birlikte var olan din, işte bu dindir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada bir yerlere ulaşıyoruz. Nereye ulaşıyoruz? Allah'ın hanif dinine baktığımız zaman bu dinden başka bir dinin hiçbir zaman mevcut olmadığını görüyoruz. Hanif dini. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de öyle söylüyor. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor. Hazreti İbrahim'in hanif dini diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a sana da Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmayı vahyettik diyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine beraberce bakmıştık. Otuzda bir defa daha bakalım. Sonra da 31'e bakacağız. Rum 30'da Allah Teala diyor ki fe ekim ve çekeli dini hanifa. Hanif olarak kendini hanif dini için ikame et. Kendini hanif olarak dine ikame et. Fıtratallahilleti bu Allah'ın fıtratıdır ki feterennase aleyha. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah İnsanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkullahi. Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında değişiklik bulamazsın. Yani ne? Allah'ın yarattığı din değişir. Hanif dininden başka bir din oluşur. Ne de Allah insanları hanif fıtratının dışında bir fıtratla yaratır. Tek bir din yaratmış Allah-u Teala. Sadece bir din, hanif dini ve bütün insanları da sadece o tek dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. Bundan anlıyoruz ki Allah'ın istediği şey bütün kainatta, bütün devirlerde insanlar hanif fıtratıyla yaratılan insanlar hanif dinini yaşasınlar. Zaliket dinül kayyumu, işte kayyum olan ezelden ebede kadar sürecek olan, kıyamete kadar devam edecek olan din, bu dindir. Lakinne ekseren nasi la yalemun, ama insanların çoğu bilmez diyor Allah Teala. Ve Allah Teala diyor ki Rum 31'de münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, Allah'a ulaş. Vettekuhu, ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve ekumus salate, ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Münibine ileyhi vettekuhu. Allah'a dön, ruhunu Allah'a ulaştır ve takva sahibi ol. İşte Hanif dininin temelini söylüyor Allah Teala. Allah'a ruhun geri döndürülmesi, Allah'a ulaştırılması ve teslim edilmesi. Allah Teala Rum 32'de ne diyor? Diyor ki: "Minellezine ferrekû dinehum ve kânû şiyâ'a külli hizmin bimâ ledeyhim ferihun." O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Bölük bölük olmuşlardır. Ve her hizip, her grup, her ayrı kesim yanındakiyle, kendi ilmiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Allah Teala Hanif fırkasından bahsettikten sonra fırkalara ayrılmayın diyor. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Teala fırkalara ayrılmayın diyor. Bütün dinlerden bahsederken Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Fırkalara ayrılmayın. Ve fırkalara ayrıldıkları için diyor insanlar ayrı ayrı dinler oluşturdular. Öyle bir din Allah-u Teala koymadığı halde, vücuda getirmediği halde ayrı ayrı dinler oluşturdular. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah'ın dizaynı. Neyi hatırlatacak bize Allah'ın dizaynı? Allah'ın istediği dizaynı. Fırkalara ayrılmamak. Hanif fıtratı fırkalara ayrılmamanın temel işaretini taşır. Adem Aleyhisselam da Hanif'ti. İlk peygamber ve ilk insan. Son peygamber olan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Hanif'ti. Öyleyse insanlık tarihi boyunca Hanif dininden başka bir din hiç olmadı. Allah-u Teala'nın defaatle işte kayyum olan din budur dediği o din. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Allah ile olan dizayna dikkatle bakın. Allah Teala hep fırkalara ayrılmaktan bahsediyor. İşte Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Yerine getirdi diyor. Çünkü Allah'a göre zaman yoktur. Allah zamanın dışındadır. Zamanın Allah'a bir tesiri olmaz. Allah zamandan müstanidir, münezzehtir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla Allah zamandan münezzehtir. Aynı sebeple mekandan da münezzeh. İşte orada Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bütün fırkalar ve bir tek fırkadan bahseden başka bir ayet arıyoruz Kur'an-ı Kerim'de, buluyoruz. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi. Bakalım En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Ve enne haza sırat-ı mustakimun." İşte bu sırat-ı mustakimdir. Muhakkak ki sırat-ı mustakimdir. "Fettebi'uhu." Ona tabi olun. "Ve la tettebu'is subule." Diğer sebillere tabi olmayın ki "fe teferraka bikum an sebilihi." Onlar sizi Allah'ın sebilinden, Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden fırkalara ayırırlar, düşürürler, ayırırlar. "Zalikum vassakum bihi." İşte bu Allah'ın size bu ayetle vasiyetidir. "Leallekum tettekun." Umulur ki takva sahibi olursunuz. Neymiş olay? Allah Teala vasiyet etmiş. Neyi? Sırat-ı müstakimin üzerinde olmayı. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi emreder. Vasiyette dört olay da var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz, irademiz Allah'a teslim olacak. Burada Allah-u Teala'nın vasiyetinden bahsediyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki "Ve bi ahdillahi effu." Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. "Zalikum vassakum bihi." İşte bu onunla Allah'ın size vasiyetidir. "Lealeküm tezekkürün." Umulur ki tezekkür edersiniz. Bundan sonra deminki ayet, 153. ayet-i kerime geliyor. Allah'ın söyledikleri, demin söylediklerimiz. Şimdi En'am suresinin bu 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şey, Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi, dört varlığımızı da Allah'a teslim etmemizi içeriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizdeki olay ne? Her şeyimizi Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde bu var. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi. Allah-u Teala hani fıtratından bahsettiği her yerde fırkalara ayrılmayınız diyor. Burada da bu ayet-i kerimede de sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın başka yollara tabi olmayın ki o başka yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar diyor. Şimdi bakıyoruz ki Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakim oluyormuş. Bir evvelki ayeti "ve Allah'ın ahdini yerine getirin" diyor. Bu ayeti kerimede diyor ki işte bu, yani Allah'ın ahdini yerine getirmeniz sırat-ı müstakimle gerçekleşir. Allah'ın ahdi ve vasiyeti. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Sevgili kardeşlerim, şimdi bakalım Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne diyordu Allah Teala? "Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Şimdi bakıyoruz. Bu ayette de sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün fırkaların Allah'ın yolundan ayrıldığı ve insanları tabiatıyla cehenneme götüreceği ifade ediliyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın vahdetten bahsederken neden fırkalara ayrılmayınız dediğinin neticesiyle karşı karşıyayız. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Sırat-ı müstakimin dışındaki hiçbir fırkaya tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Hanif fıtratının da temeli sırat-ı müstakimdir. Sadece sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar hanif fıtratının gereklerini yerine getirenlerdir. Diğerleri fırkalara ayrılmışlardır. Sırat-ı müstakimin dışında kalmışlardır. İşte hanif fıtratı olur ki dört sırat-ı müstakim üzerinden ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde her hususu Allah'ın oluşturduğunu görürüz ve Allah bütün insanların Allah'a bu dört emaneti de teslim etmesini emreder. Kimler teslim ederse onlar haniftir. Kimler teslim ederse sadece onlar İslam'ı yani Allah'a teslim olmayı yani Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşayanlar. Allah-u Teala'nın hepinizi hanifler kılması dilekleriyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Erken aldı ve erken esrar.
1: Evet, tamam.
0: Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Ayet Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitâbi teâlev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum. Ellâ nâude illallâhe ve lâ nüşrike bihi şey'en. وَلَا اِتَّخِيزَ بَعْدُنَا بَعْدًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَكُلْ اُشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ. Allah Teala Ali İmran Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bunları söylüyor. Kul ya ehlel kitabı, de ki ey kitap ehli, te'alev, gelin ila kelimetin, kelimeye, sevain, eşit olan beynena, bizimle ve beynekum ve sizin, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin. Ellâ nâbde illallâhe. Ancak sadece Allah'a kul olalım. Veya ellâ nâbude illallâhi, Allah hariç hiçbir şeye kul olmayalım. Sadece Allah'a kul olalım şeklinde de tercüme edilebilir. Allah hariç Allah'tan başka hiçbir şeye kul olmayalım. İlla Allah'a, sadece Allah'a. Başlangıçtaki la negatif muhteva taşıyor. Sadece Allah'a kul olalım, Allah'tan başka hiçbir şey kul olmayalım. Ve la nüşrike bihi şey'a, şey'en. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve la nüşrike. Ortak koşmayalım, bihi ona, şey a, hiçbir şeyi. Başka bir şeyi Allah'a ortak koşmayalım. Veya hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve la yettehize ba'duna ba'den erbaben. Ve la yettehize, İttihaz etmeyin. Ba'duna ba'den, bir kısmınız bir kısmınızı, erbaben Rabler, tanrılar edinmesinler. Min dunillah, Allah'tan başka, Allah'ın dışında. Allah'tan başka bazınız bazınızı
Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Ve in tevellev, eğer dönerseniz, eğer dönerlerse, yüz çevirirlerse, yani sözlerinden dönerlerse, ve kul, ve o zaman, ve o zaman kul deyin ki eşhedü, şahit olun. Ve enna müslimin, müslimun. Enne muhakkak ki demek. Ve enna, enna, ennena. Muhakkak ki biz müslimun. Teslim olanlarız, müslümanlarız. Kime teslim olanlarız? Allah-u Teala'nın adı geçmiyor. Ama ifadeden çıkan sonuç bu. Allah'a teslim olanlarız. İfadeden çıkan sonuç o ki biz Allah'a teslim olanlarız. Ayet-i Kerime'de evvela kitap ehlinden bahsediliyor. Kimdir bu kitap ehli? Önce devirler itibariyle Museviler, Yahut kavmi. Sonra Hristiyanlar. Bunlar kitap hali, kitap ehli. Ama mesela Budistler de Buda'nın kitabına tabi olanlar. Bütün inanç biçimleri, eğer yazılı bir kitap varsa buna dayalı olarak kitap ehli olarak geçiyor. Fakat bugüne kadar devam edebilen kitaplara baktığımız zaman dini insanlara öğreten üç grup kitap görüyoruz. Hazreti Musa'nın Tevrat'ı, Hazreti İsa'nın İncil'i ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim, kainatın son peygamberine indirilen son kitaptır. Allah-u Teala peygamberlerine şeriat kitabı indirir. Onunla hükmetsinler diye. Bu sadece nebilere verilir. Onunla hükmetsinler diye kitap sadece nebilere verilir. Peygamberlere verilir. Bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Yani Allah'ın elçisidirler. Öyleyse peygamberlik, nübüvvet ayrı bir şey. Elçi olmak, resul olmak ayrı bir şey. İkisi bir kişide birleşir mi? Evet, bütün peygamberler aynı zamanda mutlaka resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama madalyonun öbür tarafı aynı değil. Bütün resuller nebi değildir. Resuller ikiye ayrı gruba ayrılıyor. Veli resuller, yani evliya olan resuller, bir de nebi resuller, peygamber olan resuller. Öyleyse peygamber olmak, veli olmakla eşdeğer bir şey değildir. Bütün kavimlerde çok sayıda veli bulunur. Allah dostu, dostu. Düşünün ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın dostu olur. Evliyadan
birisi olur. Ama daha birinci aşamasındadır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ne var ki Allah-u Teala onu ermiş evliya mutlaka yapacaktır. O kişiyi öyle bir şekilde Allah-u Teala disipline edecektir ki, ona o kadar güzel şeyler yaşatacaktır ki, 7-8 aylık bir süreç içerisinde o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Ne dedik? Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştırır. Affedersiniz. Vücudunu diyoruz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaşanlar sadece ruhlardır. Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet kelimesinde buyuruyor ki وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِهِ Onun, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bu Allah'ın ruhundan üfürmek sadece insana has bir olgu. İnsandan başka kainat üzerinde hiçbir mahluka Allah ruhundan üfürmemiştir. Ne geliyorsa aklınıza, havada uçanlar, denizlerde, sularda yaşayanlar, karada yaşayanlar, her türlü mahluku sokun konunun içine ama onların hiçbirinde Allah'ın ruhu mevcut değildir. Allah'ın ruhu sadece insan adı verilen bu mahluka Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Ve de bize ait değildir. Sahibi Allah'tır. Ve Allah-u Teala ruhunu geri istiyor. Ve de geriye mutlaka bütün ruhlar gidiyor. Ölümle beraber eğer o vücutta ruh varsa

canlıyken elektromanyetik bir güçle nefsi de ruhu da kendisine bağımlı tutuyordu. Manyetik alanlar nefsi ve ruhu fizik vücudun içinde tutuyordu. Ama fizik vücut öldüğü zaman manyetik alanlar yok. Ve fizik vücut artık ne nefse ne ruha bir örtü değil, bir görüntü. Hiçbir fizik vasfı yok. Ruh, emr aleminin varlığıdır. Nefs, berza aleminin varlığıdır. Sadece fizik vücut zahiri alemin varlığıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse burada Allah Teala bizlerden ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Allah'a kul olmamızı. Allah'a kulluk meselesine baktığımız zaman 7 tane safha görürüz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ın kuludur. Ondan evvel Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse şeytanın kuludur. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet kerimesinde buyuruyor ki onlar tağutun kuluydular, sonra Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Vellezî neştenevut tağute. Onlar tağuttan, insan ve cin şeytanlardan içtinab ettiler. Kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. An yavuduha, ona kul olmaktan. Vellezi ve onlar neştenevut tagutte, taguttan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. An yavuduha, ona kul olmaktan. Taguta kul olmaktan. Onlar, yani sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve enâbû ilâllâhi, ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a mülâki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilediler. Bu dilek onların Allah'a yönelmesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Elâvilallâhi, Allah'a münip oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Lehumül büşra, onlara, onlar için müjdeler vardır. Ve öyleyse o takdirde beşir, müjdele, tebşir et. İbadi, kullarımı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne oldu? Bütün sahabe başlangıçta tağutun kuluymuş. İnsan ve cin şeytanların kuluymuş. Ama Allah'a ulaşmayı dileyince, Allah'a yönelince şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar.

Allah'ın kulu olmuşlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyen insanlar Allah'ın kulu olabilirler. Yoksa bütün insanlar şeytanın kuludur. Allah'a kul olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a mülaki etmeyi, mülaki kılmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın kulu olamaz. O bir ömür boyu şeytanın kulu olmakta devam edecektir. Öyleyse Allah'ın kulu olmak, şeytanın kulu olmaktan farklı bir müessese. Herkes doğuştan itibaren şeytanın kuludur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın kulu olmak insanlar için kaçınılmaz bir olay. Doğar doğmaz insanlar şeytanın kulu olarak doğarlar. Şeytan onların hepsine tesir sahasının sahibidir. Neyi yapmak istiyorsanız iki sese muhatap olursunuz iç dünyanızdan. Bir ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söyler. Bunun bir zevk olduğunu söyler. Sizi o suçu işlemeye davet eder. İşte o şeytanın sesidir. Herkesin etrafında bir tane değil, birkaç tane şeytan var. Hiçbir saniye sizi boş bırakmazlar. Kendi kendinize düşünün. Şu anda ne düşünüyorsunuz? Eğer negatif bir şeyi, Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmak istiyorsanız veya tersi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak istiyorsanız, her ikisine sizi teşvik eden sizin sesiniz değildir. O şeytanların sesidir. Sizi Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamaya davet eder, yasak ettiği şeyi ise yapmaya. Onun için hayatınız kesintisiz bir mücadeleyle geçecektir. Hep şeytana ve onun dostlarına karşı çıkmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse gideceği yer cehennemdir. Çünkü şirktedir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki minibineyyehi ve tekuhu ve kumu salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Böylece takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Yani sen Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel müşriklerdendin. Ama dilediğin an takva sahibi olursun. Peki dilemediği takdirde müşriklerden olduğunu nereden anlıyoruz? Müşriklerden olma dedikten sonra Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle peranırlar. İşte o Allah'a ulaşmayı dileyen tek bir fırkanın dışındaki Allah'a yönelen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar şeytanın kulu olanlardır. Sadece o tek fırka Allah'ın kulu olmuştur. Şeytanın kuluydu baştan. Doğuştan itibaren bütün insanlar şeytanın kuludur. Peygamberler dahi bundan müstahni değillerdir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme
Seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor. Herkes dalalettedir. Bu gayet eşyanın tabiatına uygun bir şey. İnsan bilmedikçe elbette doğuş standartları içinde kalacaktır. O ise dalalette olmaktır. Aynı zamanda şirkte olmaktır. Çünkü Allah Teala devam ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kaç fırka? 73. Şu anda dünya üzerinde 72 tane fırka var. Bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dilemedikleri için takva sahibi olamayan, gidecekleri yer cehennem olan insanlar şirkteler. Bütün insanlar şirkteler. Sadece onların içinden bir tek grup Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bize bu ilmi öğretti. İşte kim şeytana kul iken Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği anda tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk. Sonra bu kişi mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Ve mürşidine tabi olacaktır. Bu tabiyetten sonra Allah Teala ona ibadet zevkini verecektir. Namaz kılmak onu mutlu eden bir olay olacaktır. Namazın vaktini iple çekecektir. Namaz kılarken kıldığı süreç içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaktır. Eskiden oruç tutmaya kalkarsa açlıktan perişan olan kişi oruç tuttuğu zaman açlığı hissetmeyecektir. Allah hissettirmeyecektir. Zekat vermekten kaçınan pinti birisi olan bu kişi zekatı büyük bir zevkle veren birisi haline gelecektir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikir onun için vazgeçilemez, çok cazip bir ibadet şekli haline gelecektir. Çünkü o huzuru ve mutluluğu yaşayacaktır. Allah'ın katından gelen rahmetle faz. Allah Teala'nın salavatının getirdiği rahmet ve faz nurları o kişinin göğsüne gelecektir. Allah Teala evvela kişinin göğsünü yaracaktır. O kişinin göğsünü İslam için, Allah'a teslim için yaracaktır. Göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Ve bu nur yolu açıldıktan sonra Allah Teala o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmesi üzerine Allah'ın katından rahmet ve fazıl gönderecektir. Önce kalbe sadece rahmet nuru girebilecektir. %2 rahmet kalbe girdikten sonra öncü kuvvetler kalbi ilk işgalle işgal ettikten sonra %2'lik bir nur birikimi o kalbin içine fazıllar girmeye başlayacaktır. Kalbin
%100 nurla kaplanmasında %98'lik kesim bu fazıllardan oluşacaktır. İşte bu muhtevada bir bütünlük söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluğun sahibidir. Şeytanın kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Burada da gelin Allah'a kul olalım diyor Allah Teala. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ayet-i kerime ne diyor? Ortak koşanlar, şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Rum 31 ve 32. ayetler bunu söylüyor. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte dinlerinde fırkalara ayrılanların hepsi Allah'a şirk koşanlardır. O müşriklerden olma ki Allah Teala diyor. Anlaşılıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a şirk koşanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşriktir. İşte Allah Teala kişi nefsini kendisine ilah ihtiyaz ettiği için Allah'tan başkasına tabi oluyor, onu kendisine Rab ediniyor. Bu ayet-i kerimede de Allah'tan başka Rabler edinmesinler insanlar diyor Allah Teala. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse onlar Allah'a teslim olmaları mümkün olmayanlar. Çünkü ayet-i kerime ve biz Allah'a teslim olanlarız diye bitiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenler takva sahibi olur, cehennemden kurtulur, birinci kat cennetin sahibi olurlar. Sonra bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru seyir-sülük isimli bir yolculuğunu tamamlayacak, Allah'ın zatına ulaşacak, ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücudunu teslim etmek için kişi zikrini 18 saate çıkaracaktır. Çıkarabilirse dördüncü kat cennetinin sahibi olacak, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra bu kişi için Allah öyle bir zemin hazırlayacaktır ki bu kişi daimi zikrin sahibi kılınacaktır. Elbette o noktaya ulaştıran da Allah'tır. Ve o kişi böylece nefsini de Allah'a teslim eden bir kişi olacaktır. Daimi zikir nefsin teslimini ifade eder. Sonra kişi tövbe-i nasuh'a davet edilecektir. Ve tövbe-i nasuh'la o kişi yeni mükafatlara nail olacaktır. Allah onun tövbe-i nasuh'un arkasından günahlarını örtecek. Başın üzerine onun kendi ruhunu gönderecek. Ve onun örttüğü günahlarını bir defa daha sevaba çevirecektir. Günahların sevaba çevrilmesi işlemi iki defa gerçekleşen bir olgudur. Bir, mürşidimize tabi olduğumuz zaman
Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gelince günahlarımız sevaba çevrilir. Allah Teala Furkan 70'te onları söylüyor. Kim nefsini tezkiye eder, amel-i salihat yaparsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir diyor. Kim mürşidine tabi olur, amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlarsa, Allah onun günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. Ne kadar günah varsa o günahların hepsi yok olur ve sevaba çevrilir. Ne karşılığı? O kişinin mürşidine tabiiyeti karşılığı. Öyleyse daha ötesi bu kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbi adım adım %7 %7 nurlarla dolmaya başlar. Bu Allah'a doğru seyrisülüksünün bir yolculuğu başlatır. Vücuttan ayrılan ruh diğer ruhlarla birlikte devrin imamının dergahından yola çıkarak 7 tane gök katını birer birer aşar. Evvela 1. kata kadar çıkar. Ötekiler 2., 3., 4. bütün katlara yükselir. Her ruh kendi yükselebileceği kata kadar yükselir. Orada diğerlerini bekler yukarıdan geri dönmelerini. Böylece 7 tane gök katı aşılır. 7. gök katında 7 tane alem geçilir. 7.'si Sitret-i Müntaha'dır. Sitret-i Müntaha'ya ulaşan kişi ondan evvelki devrede zikir hücrelerinde zikirlerini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fena fillah'tır. Fena fani olmak ve içinde Allah. Allah'ın içinde, zatında yok olmaktır. Ne olmuştur? Allah ruhunu üflemiştir. Sadece insana üfler. İnsan olmak şerefine haiz oluruz. Ve Allah'ın ruhu içimizde bulunduğu için bu bir dünyadaki en büyük şereftir. İnsandan başka hiçbir mahluka Allah-u Teala ruh üfürmemiştir. İşte o ruhun sahibine iadesi Allah-u Teala tarafından emrediliyor ki bu dünya hayatında gerçekleşecektir. 1. safhada Allah'a ulaşmayı dileriz. Ruh hala bizdedir. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Tabi olunca ancak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve ana dergaha ulaşır. Ana dergahtan evvela göğün 1. katına kadar çıkabilir. Diğerleri yükselirler. Sonra 2. katına. 1. katta sadece açıkta bir secde olayı vardır. 2. gök katında su arılmak söz konusudur. Üçüncü gök katında 2 katlı bir köşk mescitte secde söz konusudur. 4. gök katında Beytül Makdes'in aslında, 6. gök katında Beytül Haram'ın aslında secde edilir. 7. gök katında 7 tane alem aşılacaktır. 1. alem zikir kader hücreleridir. Herkesin karşısındadır. Altıgen, yarına, öbür güne, daha öbür güne ait olan, böylece
ömrü boyunca devam edecek olan kader yüceleri önünde ulaşır, önünde uzanır kişinin. Kader yüceleri aşıldığı zaman ümmül kitaba ulaşılır. Ümmül kitapta gerekli ders alınır. Ondan sonra kudret denizine ulaşılır. Denizin derinliklerine dalınıp sırlar öğrenilir. Ondan sonra makam-ı Mahmud'da gelir ruhlar. Ondan sonra divane salihine ulaşır. En sonra ulaştığı yer zikir hücreleridir. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan kişi oradan tek başına ayrılarak uçarak Sittetül Müntaha'ya ulaşır. Sittetül Müntaha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte biz Allah'a teslim olanlarız ifadesi Âl-i İmrân 64'te. Bu teslimlerin birincisinden sonuncusuna kadar hepsini ifade eder. İlk teslim ruhun teslimi, ikinci teslim fizik vücudun teslimi, üçüncü teslim nefsin teslimi, dördüncü teslim iradenin Allah'a teslimi. Hiç kimse iradesini Allah'a teslim etmeden irşada memur ve mezun kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin arkasında yatan gerçekleri, ayetlerin ihtiva ettiği gerçekleri sizlere açıklayabilmek bizim için bir büyük zevk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizi başkalarıyla mukayese ettiğiniz zaman bizimle birlikte olanların farklı yapısını hissedeceksiniz. Çünkü biz ilmi Allah'tan alırız. Dünya üzerinde hiç kimse bize ilim öğretmedi. İlmi Allah'tan alarak 19 yıllık 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i biz talim ettik. Hiçbir din adamından, hiçbir yardım almadan. Hiçbir din adamından hiçbir şey öğrenmedik. Bilmemiz Allah'a ve Allah'ın Kur'an'ına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sonsuz mutluluklar diliyorum hepinize. Allah hepinizden razı olsun. Ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bu büyük mutluluğu bir defa daha yaşamak üzere, Allah'tan bahsetmenin mutluluğunu ve konumuz insanın üstünlüğü. Şüphesiz ki insan kainattaki Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en değerlisi, en üstünüdür. Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, unutmayın, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Onun için hepiniz çok kıymetlisiniz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah var, bir de siz varsınız. Bir de etrafınızdaki insanlar var. Hepsi insan olarak yaratılmış. Hepsi kainattaki en üstün varlıklar. İnsan Kur'an'a göre neden en üstün mahluktur? İşte bu dersimizde bununla meşgul olacağız. Neden insan Allah'ın indindeki en kıymetli, en üstün mahlukudur Allah'ın? Evvela Câsiye Suresi 23. ayet-i kerimeden başlıyoruz. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine sihretmiş. Bütün gökler, bütün yerler, her şey insanın emrine sihredilmiş, hasredilmiş, emrine verilmiş. Kur'an-ı Kerim insanlardan bahsediyor. Ve Allah Teala bütün göklerde, bütün arzlarda neyi yarattıysam hepsini insanın emrine musahhar kıldım diyor. İnsana musahhar kıldım, sihrettim diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın yarattığı bütün gökler, bütün yerler insan için. Her şeyden önce, bütün mahlukattan önce insan geliyor ki bütün gökler, yerler insan için yaratılmış. Allah-u Teala eğer başka bir mahlukunu insandan daha fazla sevseydi, daha önde tutsaydı, o zaman diyecekti ki, ey insan, seni şu mahlukum için yarattım.
1: Ama öyle demiyor. Bütün gökleri, bütün yerleri ve bütün göklerde ve yerde olanları insan için yarattığından bahsettikten sonra bir de onları sihrettiğini, onları musahhar kıldığını söylüyor Allah Teala. Emrine verdiğini söylüyor insanoğlunun. Öyleyse bütün yerler ve gökler insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Üstünlük Adem Aleyhisselam'ın vücuda getirilmesiyle birlikte başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala tinden bir başka adıyla salsalinden yani ıslak bir kilden, topraktan yaratmış. Ve lekad haleknel insanı min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan yarattık diyor Allah Teala. Peki insanoğlunun yaratıldığı salsalin veya tayin balçık Allah Teala gene yarattığı balçığı malzeme olarak kullanıyor insanın oluşması için. Sonra mı? Sonra onun ötesindeki dizayna göz attığımız zaman şunu görüyoruz.

Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca etrafındaki herkese, bütün meleklere, cinlere, bunların arasında iblis de var, şeytan da var. Hepsine birden diyor ki, ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Şimdi hepiniz onun önünde secde edeceksiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı üstün kılmış. Ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini veriyor cinlere ve meleklere. Ve şeytana. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün melekler, cinler secde ediyor ama iblis secde etmiyor. Allah Teala, ey iblis, seni Adem Aleyhisselam'a secde etmen konusundaki verdiğim emre itaat etmekten men eden şey nedir diye sorduğu zaman İblis diyor ki, beni enerjiden yarattın, dumansız ateşten yarattın. Onu ise çamurdan. O necistir diyor, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a verdiği ruh sebebiyle Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'da Allah'ın ruhu var. O ruh onu diğer bütün meleklerden, cinlerden, şeytanlardan üstün kılar. Onun için Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini rahatça emretmiş. Aslında insan Allah'ın ruhunu, Allah'tan bir ruhu kendisinde taşıdığı için Allah'ın kainattaki temsilcisidir. Öyleyse secde olayı Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın ondan evvel yarattığı bütün mahlukata üstün olduğunu gösteren kesin bir belgedir. Öyleyse madem ki Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi emrini vermiştir Allah Teala. Öyleyse o anda orada bulunan cinlerden de, meleklerden de, şeytanlardan da insan üstündür. Geriye ne kalıyor? Hayvanlar, bitkiler veya başka alemlerde yaşayan, bizim zahir alemimizde olmayan başka yaratıklar. Hepsinden üstün olan insan, çünkü ona secde edilmesi emrini vermiş Allah-u Teala. Peki sonra Adem Aleyhisselam Allah'ın dizaynı içerisinde Allah'tan bir emaneti ruhu taşıdığı için de üstün, üçüncü üstünlüğü. İnsan, biz insanlar Allah'tan bir emaneti, ruh adı verilen bir emaneti mutlaka beraberimizde taşıyan
varlıklarız. Onun için Allah'ı kainatı temsil etmeye en ehil olan insanoğludur. Çünkü Allah Teala bu şerefi, Allah'ın ruhunu taşıma şerefini başka hiçbir mahlukuna vermemiştir. Sadece insan Allah'tan bir emaneti üstlenmiştir. Diyor ki Allah Teala, biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalim ve cahildir diyor Allah Teala. Öyleyse insanın yarattığı bir emanet. Buradaki Allah'ın insan zalimdir ve cahildir demekten bir şeyi kastetmiş olmalı. Acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Emaneti yüklendiği zaman o insan nefsin de zaten sahibiydi. Yani fizik vücudun içinde nefs de vardı. Çünkü cehalet ve zulüm nefsimizin kalbindeki 19 afetten ikisidir. Öyleyse Allah Teala nefsle beraber fizik vücudun ruhu emanet olarak aldıklarını kesin olarak ifade ediyor. O nefs ki vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. Fizik vücudun içinde bütün nefsler rehinedirler. Ama ruh rehine değil, emanet. Peki nefs kimin rehinesi, neyin rehinesi? Ruhun rehinesi. Rehinenin rehinlikten kurtulması için ruhun mutlaka Allah'a ulaşması gerekiyor. Oraya ulaşabilmesi için rehinenin tezkiye olması lazım. Rehine, rehinelikten kurtulacak özelliklere sahip olmadıkça rehinelikten kurtulamaz. Ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Öyleyse insanın üstünlük standartlarına baktığımız zaman gördüğümüz şey son derece açık ve net. İnsan bir ruh taşıyor. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bir ruhunu, Allah'ın üfürdüğü bir ruhu emanet olarak taşıyanlarız. Belki de bir kısmınızın aklınıza, peki ama ya evliya olduğumuz zaman, ruhumuzu o zaman Allah'a gönderiyoruz. O zaman ne olacak bize o emanetten? O zaman emanetin sahibi değiliz. O zaman değerimiz kaybolacak mı? Hayır, emanetin sahibiyiz. Daha kıymetli bir emanetin sahibiyiz. Bizim ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi söz konusu. Ancak o başımızın üzerine gelip yerleşirse o zaman ruhumuz Allah'a doğru yola çıkabilir. Öyleyse onun görevlerini üstlenmek üzere
Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderiyor başımızın üzerine. Ve böyle bir dizaynda hep o emanetle beraberiz. Devrin imamının ruhu da bizim için bir emanettir. Öldüğümüz zaman bizden ayrılacaktır. Öyleyse insan demek ki bir başka cepheden daha Allah'ın katında en değerli. Çünkü sadece insana vermiş bu özelliği. Allah'ın ruhunu emanet olarak taşıma özelliği sadece insana has bir özelliktir. Ne meleklerde, ne de cinlerde, ne de hayvanlarda, ne de bitkilerde, hiçbir canlı varlıkta, insandan başka hiçbir canlı varlıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Öyleyse üstün olan insandır. Kendisine secde edilme emrini Allah verdiği için üstündür ve Allah'ın bir ruhunu muhtevasında bulundurduğu için, Allah ona emanet olarak verdiği için üstündür. Allah Teala Bakara Suresi'nin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ben muhakkak ki yeryüzünde bir vekil kılacağım." diyor. Yeryüzünde bir halife kılacağım diyor Allah Teala. Yeryüzü halkından birisini, insanlar da yaşıyor yeryüzünde, cinler de yaşıyor, melekler de, öyleyse Allah-u Teala yeryüzünde bir halife kılacağım dediği zaman kimi kastediyor? İnsanı kastediyor. Nitekim diğer ayetlerden görüyoruz ki yeryüzünün halifesi insandır. Halife kimdir? Halef olandır. Selef olana halef olandır. Kendisinden evvel gelene onun emrettiği vazifeleri devralarak onun vekaletini üstlenendir. Öyleyse insan dünya üzerinde Allah'ın vekilidir, Allah'ın halifesidir.

Bu da insanoğlunun üstünlüğünün üçüncü alameti, farikası. İnsan yeryüzünün halifesidir. Arzda yaratılmamıştır. Orada indi ilahide yaratılmıştır. Sonra cennetten dünyada verilen bu gezegene indirilmiştir Adem Aleyhisselam. Öyleyse insan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. Onu temsil eder. Bu temsil müessesesi devrin imamının Allah'ı temsil etmesiyle bütün kavimlerdeki resullerin devrin imamını temsil etmesiyle bütün mürşitlerin ait oldukları ülkedeki resulü temsil etmesiyle bütün vekil mürşitlerin bağlı oldukları mürşitleri temsil etmesiyle devam eder. Ama neticede insanların hepsi yeryüzünde Allah'ın temsilcileridir. Allah'ı temsil edenler. Allah'ın yeryüzündeki halifeleridir. İnsan dediğiniz zaman orada duracaksınız. İnsan başka bütün mahlukattan farklı bir mahluktur.

Allah'ın nebileri sadece insanlardan oluşur. İnsan olmayan bir nebi hiç mevcut olmadı. Bir cin nebi, bir melek nebi hiç olmadı. Bir cin peygamber, bir melek peygamber veya başka bir yaratıktan bir nebi hiç olmadı. Bütün nebiler insandır. Ama cinlerden de, meleklerden de Resul mevcuttur. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Öyleyse nübüvvet müessesesi insanın üstünlüğünün başka bir simgesidir. Dördüncü simgesidir. İnsan sadece insan nebidir. Ve hayatta olan bir insan nebi olabilir. Biliyorsunuz ki son nebi, son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir ve kıyamete kadar başka bir nebi, başka bir peygamber gelmeyecektir. Bu mümkün olmayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,

cinlerden ne de meleklerden Allah-u Teala'nın nebileri oluşturmadığını görüyorsunuz. Bu insanın dördüncü farklılığıdır. Huzur namazının, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının imamı daima insandır. Ve mutlaka hayatta olması lazımdır. Asaleten bütün nebiler devirlerinin imamlığını yapmışlardır. Huzur namazının imamlığını yapmışlardır. Sonra nebilerin olmadığı fetret devirleri yaşandı. O zaman da huzur namazının imamı vardı. Ama bunlar Resul'düler. Veli Resul'lerdi. Nebi Resul'ler değildi, Veli Resul'lerdi. Ve bütün Veli Resul'ler, Evliya'dan olan Resul'ler, huzur namazının imamet görevine vekaleten gelmişlerdir. Orası aslında sadece peygamberlere aittir. Bu sebeple onlar asaletle orada görev yapmışlardır. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. 1400 senedir dünyada nebi yok. 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardı. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa, ondan 2000 sene evvel Hazreti Musa. Öyleyse 2000 sene içinde ve 600 sene içinde ve 1400 sene içinde başka bir nebi gelmemiştir. Artık gelmesi de söz konusu değildir. Öyleyse nübüvvet müessesesi sadece insanlara has bir müessese olduğu için üstünlüğün dördüncü simgesini oluşturur. Cinlerden de, meleklerden de mürşit olmuştur. Cinlerden de, meleklerden de Resul olmuştur. Ama ne cinlerden ne meleklerden nebi olmamıştır. Huzur namazının imamlığı müessesesi insanoğlunun beşinci üstünlüğüdür. Bir insan 10 tane ihsanla mürşidine tabi olduğu zaman onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. İkisi de insandır. Normal bir olay. Ama bir cin tabi olduğu zaman kendi mürşidine bu tabi olduğu kişi bir cin resul olsa da bir sadece veli mürşit olsa da netice değişmez. O cinin başının üzerine

hem namazı kıldıran olarak hem de başka birinin yerine vekil olarak. Öyleyse burada dikkat edilmesi lazım gelen bir husus var. Huzur namazının imamlığı sadece insanlara has bir olgudur. Ne bir cin, ne bir melek bu görevi devralamaz. Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukunu ehil görüyor. Huzur namazının imamlığı görevini deruhte etmesi için sadece insanı ehil görüyor. Bu sebeple insan beşinci defa üstündür meleklerden, cinlerden, her türlü mahlukattan. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Ve Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları Sesset-ül Münteha'dan öteye çıkamazlar. Yedinci gök katının ötesine yükselemezler. Ama insanın ruhu oradan daha öteye geçip Allah'ın zatına ulaşacak olan bir özelliğin sahibidir. Öyleyse bütün meleklerin yaşama alanı varlıklar aleminin hudutları içindedir. Melekler yoklukta var olamıyorlar. Ama insan ruhu yoklukta da varlığını devam ettirip Allah'ın zatına ulaşabilir. Öyleyse insan kendisinde olanlarla meleklerin ötesinde, cinlerin ise çok ötesinde bir yerin sahibidir. Çünkü cinlerin normal standartlarda yedi gök katını aşmaları da mümkün değildir. Ruhları mevcut olmadığı için. Seyr-i Sülük adlı yolculuğu cinler yapamaz. Cinler zemin katta yukarı çıkan insan kardeşlerini beklemek mecburiyetindedirler. Öyleyse gök katlarında yükselebilmek, Allah'ın zatına ulaşabilmek sadece insana has bir olgudur. Bu insanın altıncı üstünlüğüdür. Hiçbir cin, hiçbir melek Allah'ın zatına ulaşamaz. Allah'ın zatında yok olamaz.

Allah Teala'nın arşı tutan melekleri de oradadır. İndi ilahi de arşı tutan melekler de vardır. Ama hiçbir melek Allah'ın zatında yok olmak yetkisinin sahibi değildir. Arşlar yani tahtlar Allah'ın huzurundadır. O arşları yerden yaklaşık olarak 4 metre yukarıda tutan o arşı tutan meleklerdir. Ama kalp gözüyle de orada özelliği, bir özelliğin sahibi olmadıkça insanlar onları göremez.

Dice. Cinlerin de cennetleri vardır. 7 kat cennet. İnsanların da cenneti vardır. 7 kat cennet. Ama 7. katta 7. ve 8. cennetler vardır. 8. cennet ne bir cine ne bir meleğe ait olamaz. Sadece devrin imamlığına vekalet etmiş olanların veya asaleten o devrin imamlığını yapmış olanların cennetidir. Cinlerin de 7. kat cenneti var ama irşat makamına ulaşan cinlerin de 7. cenneti var. Resullerin cenneti ama 8. cennet devrin imamlarına aittir ve cinler böyle bir cennetin sahibi olamazlar. Öyleyse görülüyor ki 7 ayrı açıdan insan cinlerden de meleklerden de üstündür. Tabiatıyla meleklerin nefsleri olmadığı için gidecekleri bir cennet veya cehennem söz konusu değil, ne cezalandırılmaları söz konusudur, ne cehennemde cezalandırılmaları söz konusudur meleklerin, ne de cennetle müjdelendirilmesi, mükafatlandırılması söz konusudur. Cinler cehennemle ve cennetle cezalandırılır veya mükafatlandırılırlar. Ama onların hiçbirisi, cinlerden hiçbirisi 8. cennete adım atamazlar. Cinlerin cennetlerinde 8. cennet mevcut değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İnsan Allah'ın yarattığı en nadide yaratığıdır. En çok sevdiği yaratığıdır. Bütün alemleri ve canlıları onun uğruna yarattığı mahlukudur. Allah Teala bütün kainatlarda neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse insan bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmıştır ama insan Allah için yaratılmıştır. Her şey insan için ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insana dikkatle bakın. Ne diyor insanoğlu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Bütün insanlar Allah için yaratılmışlardır. Ama Allah'ın yarattığı her şey insan içindir. Allah'ın başka bir mahluku için değildir. Bütün mahluklar insan için yaratılmış, insansa Allah için yaratılmış.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hani bazıları insan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk değildir diye bir takım iddialar ortaya atıyorlar da onun için etraflıca düşünmeleri için bunları deliller olarak sunuyoruz sizlere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepimizin ibret alması gereken bir vakası var Kur'an-ı Kerim'in. Kim Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir tek ayete göre hüküm verirse o hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olmak için o konudaki bütün ayetlerden haberdar olmak lazım. İşte bu cümleden olmak üzere takva kelimesi Allah'tan sakınmak, çekinmek, korkmak manasına geliyor. Ve lügat manası bu olduğu için Türkiye'de mevcut 23 adet Kur'an-ı Kerim meali incelendiği zaman görülür ki nerede takva kelimesini görmüşse bu mealleri yazanlar hep Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta tam 7 tane takva yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci takvadasınız. 10 tane insanla mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci takvadasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü takvadasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü takvadasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci takvadasınız. İrşada ulaştığınız zaman altıncı takvada ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman hakka tukatihi takvanın sahibi, yedinci takvanın sahibi olursunuz. Öyleyse herhangi bir konuda hüküm sahibi olmak istiyorsak Kur'an'ı baştan aşağı incelemeliyiz. Ama bu hüküm sahibi olmak da sadece o kişinin kendisini hüküm sahibi zannetmesiyle noktalanır. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü kişiyi hüküm sahibi yapan insanın aklı değildir, kendisi değildir, Allah'tır. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman o kişiyi Allah Teala hikmet sahibi yapar. O kişi daimi zikre ulaştığı için nefsinin bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuştur. Nefsinin kalbinde artık hiçbir karanlık kalmamıştır. Nefsi %100 Allah'ın faziletleriyle dolmuştur. Bu sebeple Allah Teala o kişinin kalp gözünü açar. 3. Kalp kulağını açar. 4. Hikmet sahiplerinin 4 temel özelliği. Daimi zikrin sahipleri, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamış olanlar, kalp gözleri açılmış olanlar, kalp kulakları açılmış olanlar. Sadece bu vasıfların sahibine Allah hikmet sahipliği vasfını verir. Onları hikmet sahibi kılar. Kim hikmet sahibi ise bu 4 tane vasıf şartının ötesinde 3 tane de sonuç şartının sahibidir. Bir, o kişi hayır sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. İki, o kişi ehli tezekkürdür.
Allah ile her zaman konuşmak, sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve o kişi ehli hükümdür. Onu da hikmet sahibi yapan asıl bu özelliğidir. Hüküm sahibi olmak. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın hangi ayetine bakarsa baksın o ayetin 28 basamaktan hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta anlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan Allah'ın kalbine Allah kelimesini yazdığı yegane varlığıdır. Bütün insanların kalplerinde Arap harfleriyle Allah kelimesi yazar. Başka hiçbir mahlukun kalbinde böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın imzasını taşımak. İşte bu benim mahlukum demiş oluyor Allah Teala. Onu ben yarattım. İmza Allah. Almanların bir anatomi atlası var. O atlasta insan kalbinin açılmış haline baktığınız zaman hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmayacak kadar net bir şekilde Allah kelimesini görüyorsunuz Arap harfleriyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şunu bileceksiniz ki Allah Teala sizi, hepinizi kainattaki en üstün mahluklar olarak yarattı. Diğer mahluklarla mukayese edildiği zaman insan üstündür. Söylediğimiz 7 tane sebepten dolayı insan üstündür. İnsan için söz konusu olan şey bu sebeple Allah'a en yakın olmaktır. Nitekim daha yakın bir kulun oluşması mümkün değildir. Çünkü Allah'ın zatına emanetin gönderilip Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onların hepsinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Eğer bu dünyada bir insan bunu yapamazsa, ruhunu Allah'a ulaştırıp evliya olamazsa, o zaman da Allah'ın ölüm melekleri o kişi öldüğünde o kişinin ruhunu alıyorlar ve Allah'a ulaştırıyorlar. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerinizde Allah her açıdan insanı üstün kılmış. Peygamberlere indirilen kitapların hepsi insanlara indirilen kitaplardır. Ama cinler de aynı şeriatla idare edilmektedir. Öyleyse aynı şeriat cinleri de kapladığı halde şeriatın
sahibi olan kitap bir insana indirilmiştir. Her zaman böyledir. Peygamberler kainattaki en üstün yaratıklardır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattık. Sadece insan alemlere rahmet olabilir. Ne cinler, ne melekler rahmetin temelini oluşturamazlar. Sadece melekler vasıtadır. Cinler de alemlere rahmet olamazlar. Çünkü alemlerle alakalı olan yegane kişi devrin imamıdır. Hiçbir meleğin veya cinin huzur namazının imamlığını yapması hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Bir defa daha bir güzelliği tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini nasip etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Aleyhüm ve lallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam nedir konulu konuşmamızın ikinci bölümüne ulaştık. Şimdi İkinci bölümde inşallah kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde onun mutlaka cennete gireceğini, Allah-u Teala'nın nasıl bir açıklamaya kavuşturduğunu beraberce görmüştük. Bu dizayn içerisinde kişi Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onu Allah'a ulaştıracağı kesinleşmişti. Ve Allah'a ulaştırması halinde ne olacağına bakmıştık, ne görmüştük? Şunu görmüştük ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi misakini yerine getiren birisidir. Ve Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77 ayetlerinde Allah'ın söylediklerine beraberce bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki onlar ki yeminlerini, misaklerini, ahdlerini yerine getirmezler, onların dünyada bir nasibi yoktur. Ve 77. ayet-i kerime, ama kim Allah'a verdiği yeminini, misakini yerine getirirse Allah muhakkak ki takva sahiplerini sever. Yani onlar takva sahibidirler. Allah Teala mutlaka takva sahiplerini sever. Burada cennete gideceğini söylememiş ama takva sahiplerinin Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzdefetül cenneti lil muttakin gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. İşte vaad olunduğunuz cennet budur denildi diyor. Vaad olunan şey Allah'ın cenneti. Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Gene Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin cennete gireceği kesin. Öyleyse misakini yerine getiren kişi, ruhunu Allah'laştıran kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi de amin olanların mutlaka ruhlarını Allah'laştıracağını ifade ediyor. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesi de aynı şeyi ifade ediyor. Öyleyse amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine mutlak olarak gireceklerdir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Daha ötesi de var. Gelin sizinle beraber
o 28 basamağı muhtevasını alan sureye gidelim. Kur'an'da bir gezintiye çıkalım. Vel Asr suresine ulaşalım. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr. Asra, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsranlıdırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç diyor. Öyleyse burada gördüğümüz nedir? Gördüğümüz şey çok açık. Allah Teala hüsranda olanları Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde tarif etmiş. Kimdir hüsranda olanlar? Diyor ki Allah Teala mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazla ise onlar hüsranda olanlardır. Onların gireceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir müessese konulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Ebediyen cehennemde olma müessesesi. Kimler için? Günahları sevaplarından fazla olanlar için. Hüsranda olanlar için. Ve Allah Teala böyle diyor. Asra yemin olsun, mutlaka insanlar, insanların çok büyük bir kısmı, çok çok büyük bir kısmı hüsrandadır diyor. Dört tane istisna koymuş ondan sonra. Birinci istisna illellezine aminu, illa hariç ellezine aminu, aminu olanlar hariç. Kimdir amin olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse onların gideceği yer cennettir. Amin olanlar hüsranda değilse durumları ne? Hüsranda olanlar madem ki günahları sevaplarından fazla olanlar, amin olanlar da hüsranda değil. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka sevapları günahlarından fazla olanlar. Ve cehenneme gidenler kimler? Hüsranda olanlar, amin olanlar, cennete girecek olanlar, o cehenneme gidecek olanlardan hariç, özellikleri günahlarının sevaplarından az oluşu. Yani hüsranda olanların tam tersine bir özelliğin sahibi oluşları, sevaplarının fazla oluşu. Sevapları günahlarından fazla. Aynı kişiler Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki ekinet alındığı için Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse madem ki amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse onların mutlaka sevapları günahlarından fazla. Ve bu günahların sevaplarından fazla olmasının ötesinde sadece kişinin gözlerindeki hicab-ı mestire, kulaklarındaki vakra ve kalbindeki ekinnet Allah Teala tarafından alınmışsa, yerine ihbat konulmuşsa, yani amin olduktan sonraki birkaç dakika içinde mutlaka gerçekleşen bir olay tahakkuk etmişse, Allah o kişiyi mutlaka cennetine alıyor, tahakkuk ettirmemesi de mümkün değil. Kişinin Allah Teala dizaynını bu minval üzere yapmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennem, ama
dileyenlerin gideceği yer de kesinlikle Allah'ın cenneti. Öyleyse bu üçüncü basamağın muhtevasına eğilelim. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde, olmazsa olmaz şartı Allah'ın. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin Allah'ın cennetine girmesi imkansız bir şey. Peki olabilir mi? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle bir insanı Allah-u Teala gerçekten cennetine alır mı? Zannediyoruz ki bunu yeterli boyutlarda ispat ettik. Söylediğimiz ayetler bunların kesin ispatıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme girecekleri kesin. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de Allah'ın cennetine girecekleri kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi iyi düşünün, iyi değerlendirin. Bizi ilk defa okuyanlar, ilk defa dinleyenler, ayetlere dikkatle bakın ve bu asrın, bu çağın bir hidayet çağı olduğunu unutmayın. Bu hidayet çağının merkezinde de bizim olduğumuzu unutmayın. Bununla vazifeliyiz. Hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse unutulmuş olan Kur'an'ın hakikatleri birer birer bizim elimizle sizlere sunulacaktır. Allah'a ulaşmayı diledik, dilersek ne olur? Dilersek Allah Teala anında işitir, bilir ve görür. Allah Teala buyuruyor ki Allahü Semi'ün Alim. Allah işitir ve bilir. Ve Allah Teala buyuruyor ki Allah görür. Allahül Basir diyor Allah Teala. Allah görür, işitir, bilir. Allahü Basirül İbad. Allah kullarını görür. Allahü Basirül bir İbad. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Öyleyse Allah üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah bizim söylediklerimizi işitir, bilir ve görür. İşte böyle bir ortam tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, geliyoruz. Allah Teala işitirse, bilirse, görürse ne yapar? Derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor: وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç.
O zaman nefs şerri emretse de Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi bu şer olayını yenecek demektir bunun manası. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda Allah'ın güzellikleri söz konusu. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusu. Tecelli başladığı anda dördüncü basamağa ulaştık demektir. Dikkat edin ki Allah'ın rahim esması sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde geçerlidir. Tesir icra eder. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa rahim esması hiçbir şekilde o kişide tecelli etmeyecektir. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi, ki Allah Teala her zaman Er-Rahim esmasını kullanıyor kendisi için. Gafurur Rahim ifadesiyle Allah Teala mağfiret edici, günahları sevaba çevirici ve Rahim, rahmet gönderen hüviyetini ortaya koyuyor. Önemli mi? Son derece önemli. Bir kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirebilmesi, Allah'ın sevgililerinden olabilmesi Rahim esmasıyla mümkündür. Rahim esmasının tecellisi kişi üzerinde büyük değişiklikler vücuda getirecektir. Allah'a karşı başlangıçta bütün insanlara da kapalı olan kapıların Allah'a açılmasını temin edecektir. Ve belli olaylarda da şeytanın zulmani kapısının, karanlıkların kalbimize girdiği kapısının kapandığını ifade edecektir. Öyleyse Rahim esmasıyla tecelliden evvel durumumuz ne? Durumumuz bir, gözlerimizde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Hicab, perde demek. Mestura de gizli, örtülü demek. Hidayet sahibini gördüğümüz zaman onu başkalarından ayırt edemiyoruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestura sebebiyle. Böyle insanlar için Allah Teala diyor ki onlar bakarlar, görmezler. Sana baktıklarını görürsün ama seni görmezler. Onlar ölüler gibidir diyor Allah Teala. Bütün insanların kulaklarında vakra var. Bu sebeple işitmezler. Kulak duyduklarını zihne ulaştırır ama zihin manasına varamaz. Çünkü ünsiyeti yoktur konuyla. Çünkü bunu engelleyen bir engel vardır. Adı vakra. Öyleyse hicab-ı mestüre öyle bir gölge ki, öyle bir perde ki, hidayetçinin hidayet vasfını, hidayete erdirme vasfını gölgeliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdi. Yani nebiydi. Zamanının huzur namazının imamıydı. Ve dünyadaki en büyük hidayetçiydi. Kainatın en büyük hidayetçisiydi. Çünkü Allah Teala onun alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Sadece
Allah'ın rahim esmasını bu dünyaya yaymak için değil, bütün alemler için geçerli. Öyleyse böyle bir ortamdaki olay ne olacaktır? Kulaklarında kişinin vakra varsa kişi işitmez, söylenilenlerin manasına varamaz. Sen diyor Allah-u Teala mezardaki ölülere işittiremezsin. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar mezardaki ölüler gibidir. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Ve Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah davete sadece işitenler icabet eder diyor. Kulaklarındaki vakra alındıktan sonra hidayetçinin davetine icabet söz konusudur. Yoksa icabet edilmiyor. Ve kişinin kalbinde ekinnet var, kişi idrak edemiyor. Öyleyse bu kişi bu standartlar altında hidayete adım atamaz. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kişinin gözlerindeki hicab-ı mesture yüzünden onun irşat makamını, hidayetçiyi Allah'ın bir vekili olarak görmesi mümkün değil. Herhangi bir insandan, herhangi bir adamdan ayırt edemez. Kulaklarında vakra olduğu için kişi irşat makamının söylediklerini işitemez. Manasına varamaz söylediklerinin. Dinlediklerini kalbine indirse de kalbinde ekinnet olduğu için idraki irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların idrakini engelleyen bir engel olduğu için kalbinde ekinnet olduğu için o kişi hidayetin ne olduğunu idrak edemez. Ve bu sebeplerle Mülk Suresinin 10. ayet-i kerimesindeki kişi gibi kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının söylediklerini anlayamadığı için nezirin, hidayetçinin söylediklerini anlayamadığı için işitemediği için reddedecektir, inkar edecektir. Allah bir şey indirmemiştir diyecektir. Veya Allah'ın indirdiklerini kendisine göre yoruma tutacaktır. İdrak etmesi mümkün değildir. İşte böyle insanların durumunu İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle açıklıyor. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahireti insan ruhunun Allah'a milaki olmasını reddeden, ona inanmayan kişilerle senin aranda hicab-ı mesture vardır. Gizli bir perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler.
sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler buyuruyor Allah-u Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte bunlarla mağluldür. Bütün insanlar bunlarla hastadır. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde insanlardan bahsediyor. Ve o insanların kalplerinin kasiyet bağladığını söylüyor. O insanların kalplerinde maraz olduğunu söylüyor. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve bunun karşısında olanlar. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemeden önce herkesin kalbinde kasiyet vardır. Allah'a ulaşmayı dileyecek olanların da kalbi kasiyet bağlamıştır. Çünkü ondan evvel o insanlar gerekli şartların sahibi değiller ki kalplerinin kasiyetini gidermek için zikir yapsınlar da Allah'ın faziletleri nefslerinin kalbine gelsin ve o kalbin içine yerleşsin ve böylece karanlıkları dışarı atsın. Böyle bir şey mümkün değil. Bu sebeple kişilerin kalbi, herkesin kalbi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kasiyet bağlamıştır. Ama herkesin kalbinde maraz yoktur. Maraz olması kişinin Allah'a isyan etmesini muhtevasını alır. Kişinin kalbinde maraz olması Allah'ın ayetlerini ve özellikle hidayeti o kişinin inkar etmesini ve gizlemesini ifade eder. Yani Allah'ın hedefine açık bir şekilde cephe alması kişinin. Böyle bir insanın kalbinde sadece kasiyet olmaz. O kişinin kalbi hastadır. Kalbinde hayır olmayan bir insan türü bu. Allah Teala diyor ki eğer onların kalbinde bir hayır görseydik işittirirdik. Yani kulaklarındaki vakrayı alırdık. Hayrın olup olmadığını daha ikinci basamakta Allah Teala kontrol etmiş. Seçilmemiş adam kalbinde zevk olduğu için seçilmemiş. Seçilmemiş adam kalbinde maraz olduğu için, hastalık olduğu için seçilmemiş. İsyan olduğu için seçilmemiş. Allah'ın hidayetine karşı geldiği için ruhunu Allah'a ulaştırmak istemediği gibi başkalarının da istemesine ve ulaştırmasına mani olduğu için. İşte insanların durumu Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bu durum. Bu insanlar için Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde diyor ki Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de neticeyi değiştirmez. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulakları mühürlüdür. Onların gözlerinde de kışave tatlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel kalpleri mühürlü olarak kalplerin içinde küfür kelimesi yazılı olduğu cihetle kafirler hükmünde. İşte bir insan mürşidine ulaşıncaya kadar bu özelliğini koruyor, kafir özelliğini koruyor. Çünkü Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde
aynı şeyleri söylüyor Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesiyle paralel bir hüviyette aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki Habibim, o hevalarını, nefslerinin afetlerini kendilerine ilah edinenleri, yani gizli şirkte olanları görmüyor musun diyor, görüyor musun diyor, affedersiniz. Onların diyor kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 6. ayet-i kerimesi gibi. Onların işitme hastaları da mühürlüdür diyor. Yani kulaklarında vakra vardır. Onların gözlerinin üzerinde de diyor gışave tatlı bir perde vardır diyor. Öyleyse bu insanlar kör, sağır ve dilsiz. Bu cehenneme gidecek olan insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumlarını söylüyor Allah Teala Araf 179'da. Diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh edemezler. Onların kulakları vardır. Onunla duymazlar. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta onlardan daha çok dalalettedirler. Ölülerin tarifiyle bütün vasıflarda aynı ifade. Kimdir Allah'a göre yaşamakta olmalarına rağmen, hayata getirilmelerine rağmen ölü olanlar? Gözlerinde hicabı mestür olanlar ya da kışave tatlı bir perde olanlar, kulaklarında vakra olanlar, yani kulakları mühürlü olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar, kalplerinin idrak hastaları çalışmayanlar, idraksiz kalplerin sahipleri. İşte bu insanlarda değişimi oluşturuyor Allah Teala. O insanların gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor. Dördüncü basamaktaki rahim esvasiyet tecellisi, beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicabı mestürenin alınmasını, altıncı basamakta kulağındaki vakranın alınmasını ifade ediyor. Enam 36 bunu ifade ediyor. Davete işitenler, yani bizim kulaklarındaki vakayı aldıklarımız icabet ederler. Kalplerinde hayır görseydim onlara işittirirdim diyor Allah Teala. Hayır görseydim o zaman onlara yardımcı olurdum ve onlar kalplerinde hayır olduğu için seçileceklerdi. Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. O zaman da ben onları mutlaka işittirirdim diyor. Öyleyse Allah-u Teala burada dünyaya bakmak için o kişinin gözlerinden, dünyadaki sesleri işitmek için kulaklarından, dünyadaki olayları idrak etmelerini sağlamak için kalplerinden bahsediyor. Yani dünya hayatına yönelik bir açılış. Ölümden dirilmek. Ve Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o kendilerine kitap verilenler, irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. Bundan evvel ne vardı kişilerin kalplerinde? İsra 44'e göre ekinnet vardı. O ekinneti Allah Teala
alıyor, yerine ihbat koyuyor ve kişi yedinci basamağa ulaşıyor. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle üçüncü basamak dediler. Yedinci basamağa ulaşması arasında birkaç dakikalık bir zaman farkı vardır sadece. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah işitir, bilir, görür, derhal rahim-i fasile tecelliye başlar, sonuçlar derhal alınır. O kişi Allah'ın cennetine girebilecek olan bir özelliği derhal kazanır. Bu olay oluştuktan sonra o kişi ölse, hiç ibadeti olmadan ölse, gene gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin ölümden hayata getirilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek cennete açılan bir kapıdır. Aynı zamanda Allah'a yakın bir hayata açılan bir kapıdır. Ölümden dirilmedir. Bu noktadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumunu ölü olarak kabul ediyor Allah Teala. Gözleri ölü görmez, kulakları ölü işitmez, kalpleri ölü idrak etmez. Tabiatıyla dilleri de ölü, çünkü bilmediği şeyi nasıl konuşacak? Kör, sağır, dilsiz kişiler.

الله وابتغوا إليه الوسيلة. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. İşte burası aminuların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi oldukları yer. Vebtegu ileyhil vesilet ediyor, bu takvanın sahibi olduktan sonra Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor. İsteyin Allah'tan olacağı Allah-u Teala tarafından ifade edilmiş. Çünkü diyor ki alallahu kastus sebili. Sebil, yol. Allah'a ulaştıran yolların adı sebil. Sebilleri tespit etmek, tayin etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediğine dikkatle bakalım. Allah-u Teala ne diyordu? Diyordu ki kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onları sebillere ulaştırır ve onları bundan sonra sırat-ı müstakime ulaştırır. Sebiller sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. Ve Allah-u Teala'nın rızasına uyması kişinin bu noktada başlar. Allah o kişiyi neden seçiyor? Rızası olduğu için. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor Allah-u Teala. Bütün insanların Allah'a ulaşmasını dilemiş. Nereden biliyoruz? Üzerimize farz kıldığı için biliyoruz. Allah-u Teala dilemiş ki, istiyor ki, bütün insanların Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış, dilemiş, sonra da bize bırakmış dileme sırasını. Dilerseniz demiş, benim cennetime girersiniz, dilemezseniz giremezsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu noktada Allah'ın söylediklerinde kişiyi hedefe yönlendirecek olan bir olgu görüyoruz. Bunlarla gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alarak, kulaklarımızdaki vakrayı alarak, kalbimizdeki ikinleti alarak, onun yerine ihbat koyarak Allah-u Teala bizi nereye götürmek istiyor? Hidayete götürmek istiyor. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası amenü olma noktasıdır. Bu hidayetin amenü kademesidir. Daha fiili hidayete başlamadı kişi, yani ruhu vücudundan ayrılmadı, Allah'a doğru yola çıkmadı kişi hidayetin içinde değil, ama Allah'a yöneldiği an ön hidayet, yani ameni olma seviyesindeki hidayet başlamıştır. Takva başlamıştır.

Allah Teala amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'deki 7 takvaya paralel olarak 7 tane de hidayet koymuş Allah Teala. Burası aminüler seviyesindeki bir hidayettir. Ama

dini hidayet değildir. İmajiner planında, kuvve planında, düşünce planında bir hidayet başlangıcı. Ama bu düşünce, bu talep olmasa kişinin kurtuluşu mümkün değil. Fiziki hidayeti, yani ruhun ve çin nefsin, iradenin fizik standartlarda, kendi sahalarındaki fizik standartlarda hidayetinin başladığı, kişinin hidayet olduğu noktada, hidayet üzere olduğu noktada, hidayetin içinde olduğu noktada geçmiş 14 tane basamak vardır. Allah'a ulaşmayı dileyip de 3. basamaktan hemen 7. basamağa ulaşması kişinin, ondan sonra Allah-u Teala'nın başka verdikleriyle 14. basamağa ulaşması söz konusu olacak. Burası başlangıç hidayetidir. Düşünce platformundaki hidayettir. Hidayete yönelme noktasıdır burası. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yectebi men yeşa'u yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kendisine yönelenleri, yani bu seçtiklerinden kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır diyordu. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, yönelmek demek. Aynı zamanda takva için yönelmek. Başlangıç takvası, amünler takvası bir yönelmeyi ifade eder. Bu yönelme sadece takva açısından, sadece hidayet açısından değildir. Allah'a kul olmak açısından da geçerlidir. Allah Teala Zariyat 56'da buyuruyor ki: "Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'ın kulluk standartlarına baktığımız zaman kulluğun da imajiner planda, yani kuvve planında, düşünce planında burada başladığını görüyoruz. Yani 3. basamakta başladığını görüyoruz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, düşünmesi, bir karara varması ve Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse amin olma seviyesinde, Allah'a ulaşmayı dilemek seviyesinde bir muhteva taşıdığını görürüz konunun. O seviyede bir kulluk. Düşünce planında kulluk. Düşünce planında takva. Düşünce planında hidayet. Kişi Allah'a teslimi düşünüyor. Düşünce planında teslim. Sadece düşünmüyor. İstiyor. İstemese Allah-u Teala bundan sonraki işlemleri yapmaz. Sözlerimiz ancak isteyenler için geçerli. İstemişse düşünce planında bunu tasarlamış ve talepte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Öyleyse Allah'a kulluksa dediğinde de bu kişi duruma açık bir şekilde hakimdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir olayda neyi görüyoruz? Böyle bir olayda Allah'ın güzelliklerini görüyoruz. Allah'ın rızasını görüyoruz. 2. basamakta bizi seçen Allah Teala bizim Allah'a ulaşmamızı diliyor, seçiyor. İnsanların kalbinde hayır gördüğü zaman onları seçiyor. Yani rızası burada beliriyor Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın rızasına tabi olan kişi
Allah'a ulaşmayı diliyor. Rıza açısından da, Allah'ın rızası açısından da, kuvvet planında, düşünce planında rızanın başlangıç noktası gene burasıdır. Öyleyse hangi muhtevada meseleye bakarsak bakalım, bu nokta bir ayıraçtır. Birinci ve ikinci basamakta olanların gidecekleri yer cehennemdir. Üçüncü basamağa geçemeyen herkesin. Birinci ve ikinci basamakta olanlar Allah-u Teala tarafından füccar olarak kabul ediliyor. Üçüncü basamak ve sonrası ebrar olarak kabul ediliyor. Öyleyse ebrar olmanın da, bir sahibi olmanın da başlangıç noktası gene düşünce platformunda, düşünce bazında bir teslimi oluşturuyor. Düşünce bazında bir Allah'a ulaşma fikriyatı, kararı. Karar vermiş kişi, Allah'a ulaşmaya kararlı. Allah bunu bekliyor kişiden. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kararı ifade eder, kararlılığı ifade eder. Allah bunu görmek ister kalbinizde. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bakıyoruz ki Allah-u Teala insanları sırf Allah'a ulaşmayı diliyor diye hemen arkasından ölse bile Allah'ın cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Beraberce 14 asır evvele gidiyoruz. 14 asır evvel acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Şimdi bakıyoruz ki bütün sahabe hidayete ermiş. Evvela Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesini bunu söylüyor. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım Habibim, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor. Ayet-i kerime bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini söylüyor. Aynı ayet ondan evvel mutlaka onların hidayete erdiklerini kesinleştiriyor. Kaldı ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. Onlar diyor sözü dinlerler. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdi. Nedir hidayet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Ruh için hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüda, el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki, inne şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hidayete ermek. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını hidayete erdirmişler, Allah'a ulaştırmışlar. Yani hidayetin o ilk teslimini gerçekleştirmişler. Şimdi
söyleyeceğimiz ayetle bunun arasında bir illiyet rafızası olduğu için buradan başladık. Maksadımız neydi? Acaba sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş miydi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُغَافُونَ سُعَ الْحِسَابِ وَاَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِرْ اِبْتِقَاءَ وَاَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ Allah Teala buyuruyor ki onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ruhlarında, veşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını yani, Allah'a ulaştırırlar. Misaklerini bozmamak, yerine getirmek bu demek. Onların Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmaları. Ve vasıf veriyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesap. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilerler oluyor. Ama biraz sonra zaten oraya ulaşacağız. Ve Allah da Allah'a karşı huşu duyarlar diyor. Yahşevne Rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim bu insanlar? Vellezine sabir ibtigaye ve çe Rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sabırla Allah-u Teala'dan talepte bulunarak Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse onlar misaklerini yerine getiren, ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlarmış. Öyleyse amen olma kademesinin başlangıç noktası birinci kat cenneti ifade eder ve kim Allah'a ulaşmayı dilemişse onlar Allah'ın birinci kat cennetine ehil olanlardır. Yedi kat cennetin her biri için ayrı ayrı safhalar koymuş Allah-u Teala. Her birine ulaştığı zaman insanlar o cennetin sahibi olacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi o aşamada, birinci aşamada birinci kat cennetin sahibi olmuş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde teslimler cephesine bakıyoruz. Neyimiz var? Ruhumuz. Allah'a teslim edeceğiz. Bu teslimin düşünce platformundaki kuvve bazındaki dizaynı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ve bu sebeple bir hedefe ulaşmışız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a teslim bazında
birinci adımı atmıştır. Çünkü teslim de dört teslim olarak tahakkuk edecektir. Ama yedi safhada tahakkuk edecektir. Öyleyse Allah'a teslim olmakta ilk adım düşünce planında Allah'a teslim olmayı düşünmek ve karar vermektir bu istikamette. Bu kararın neticesinde Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kararlılıkla. Öyleyse görüyoruz ki takva açısından da teslim açısından da hidayet açısından da rıza açısından da Allah'a kul olma açısından da Allah'a ulaşmayı dilemek yedi safhanın başlangıcıdır, birincisidir ve bu safha bugün çağımızda tamamen unutulmuştur. İslam'ın yedi safhasının da unutulduğu gibi. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş, tatbikatı yok. İnsanların %90'dan fazlası böyle bir tatbikatı yaşamıyorlar. %10'undan daha az bir kesim bütün dinlerin içinde bu işlevleri tahakkuk ettiriyor. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Sonra irşat makamına ulaştırıyor Allah onları. Tabi oluyorlar. İkinci safha. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Üçüncü, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırıyor. Allah'a muhsin kılarak teslim ediyorlar. Ulaştırmak söz konusu değil tabii fizik vücudu. Sonra nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim ediyorlar. Beşinci merhale, beşinci safha. Sonra irşada ulaşıyorlar. Altıncı safha. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar. Yedinci safha. İşte İslam'ın başlangıcı ve sonu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an aminu oluruz ve Kur'an-ı Kerim'in bütün insanlara hedef kıldığı yedi tane safhanın, yedi tane merhalenin birincisine ulaşırız. Allah'a ulaşmayı dilemek bir cennet anahtarıdır. Dilemeyenlerin ne yazık ki kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi üçüncü basamakta bunu diler. Birkaç dakika içinde yedinci basamağa hemen ulaşır. Ve gireceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu noktadan sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ne kadar ömrü olursa olsun bu ömür kısa olur, uzun olur. Uzun olursa Allah'ın sözü onu kendisine ulaştırma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Söylemişti ki hem Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi hem Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi aynı şeyi söylüyor. Öyleyse 7. basamakta 1. safha tamamlanıyor. Vel Asr suresinden konumuza bakalım. Ne diyordu Allah Teala?
Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezine aminu. Ama aminu olanlar hariç diyor Allah Teala. Aminu olanlar hariç. Sevgili kardeşlerim, yani aminu olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor. Ve kişi yedinci basamakta aminu olmuş durumda. Bu nokta, yani Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta, cennetin anahtarını insanoğlunun ele geçirdiği nokta, yedi ayrı cepheden de birinci safhayı oluşturuyor. Amin olmak açısından bunu söyledik. Allah Teala mutlaka amin olanları cennetine ulaştıracağını ifade ediyor. Vela suresinde bunu söylüyor. Şimdi felah konusunda meseleye bakalım. Felahın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. Felah orada başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada. Ondan evvelki bütün insanlar hüsranda. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Hüsranda insanın cehenneme gireceğinin kesin işaretini taşıyor. Öyleyse yedinci basamağa hep beraber aminüler açısından baktık. Felah açısından da bakıyoruz. Allah Teala sahabe için buyuruyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor, onlar felaha ermişlerdi. Bütün sahabenin felaha erdiği kesin. Ve daha evvel bu konuya değindik ki amen oldukları da kesin. Felahla hüsranın arasını ayıran şey kişinin Allah'a ulaşma dileğidir. Allah'a ulaşma dileği varsa o zaman olay pozitif bir noktaya ulaşır. Felah burada başlar. Yedinci basamaktan, başka bir ifadeyle üçüncü basamaktan, çünkü üçüncü basamak yedinci basamak demektir. Birkaç dakika içinde Allah Teala kişiyi yedinci basamağa ulaştırdığı cihetle. Üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar, buradakilerin felah ile bir alakası yoktur. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onları felaha ulaştırıyor. İşte onlar felaha erenlerdir ifadesi, Allah'a ulaşmayı dileyenler için başlıyor. Felah müessesesine baktığımız zaman Allah Teala'nın felahın başladığı nokta olarak işaret ettiği yer Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Felah müessesesi de 7 tane basamak ifade ediyor. Ya insanoğlu cehenneme gidecektir ya da cennete girecektir. Cennete girmenin başlangıç noktası bu noktadır. Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Öyleyse felahın da birinci mertebesi budur. Kurtuluşun ilk aşaması, düşünce platformunda
Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, bu konuda kararlı olmak. Rıza cephesinden meseleye bakıyoruz. Allah'ın rızası ikinci basamakta tahakkuk etmiş durumda. Allah-u Teala tarafından kişi seçilmiş. Sadece seçilmiş olanlar felaha erebilir. Nasıl diyordu Allah-u Teala? Şura 13'te Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse önce seçiyor. Sonra kişi Allah'a ulaşacak. Seçmesi ise rızasının olduğunu gösteren kesin işarettir. Bu rıza üzerine Allah Teala tarafından yalnız seçilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenlerin de bir kısmı, hepsi değil. Ama Allah Teala her seçtiği kulunda rızasını tahakkuk ettiriyor. Ve bu görüyoruz ki burası da bir evvelki basamakta rızanın elde edildiği kademe. Takva açısından meseleye baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala buranın takvanın birinci kademesi olduğunu ifade ediyor. Maide 35'te Ya eyyüellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey takva sahipleri, amin olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Öyleyse takva açısından da birinci takvanın bulunduğu yerdeyiz. Kişinin ameni olduğu nokta. Ameni kelimesi Kur'an'da çok ölçüde geçiyor. Ve takva açısından meseleye baktığımızda görüyoruz ki burası ilk takvanın, aminular takvasının seviyesi. Teslim açısından bakıyoruz meseleye. Neyi teslim edeceğiz? Ruhumuzu teslim edeceğiz. Nerede? 21. basamakta. Ama 21. basamağa gidenlerin hepsi önce mutlaka daha evvelki basamakta olanlardır. Yani hangi basamakta olanlardır? Önce Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ruhun teslimi 21. basamakta gerçekleşir. Ruhun Allah'a ulaşması. Teslim 22. basamakta gerçekleşir. Ruhun yola çıkması, geriye doğru geliyoruz, 14. basamakta gerçekleşir. İrşad makamına tabi olunduğu zaman. Ama bu teslimin düşünce platformundan çıkıp fiile dökülmesi halidir. Ama önce Allah'a ruhun ulaştırılması ve tesliminin düşünce platformunda bir planlanması söz konusudur. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırıp teslim edecek. Bu konuda bir talebin sahibi ve kararlı. İşte o talebin sahibi olan kararlı kişi o noktada teslimi kafasında, düşünce platformunda planlayan kişidir. Teslimin düşünce platformundaki bütün şartları tamamdır. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, buna kesin şekilde karar vermiş durumda. Karşısına engeller çıksa bile onları aşacak olan gücün sahibi olduğunu hissediyor. Ayrıca biliyor ki Allah-u Teala kendisine yardım edecek. Öyleyse şekillenmiş,
kararlı bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ama henüz tatbikata girmemiş bir teslim müessesesi var burada. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın, Allah'a teslim olmayı dileyen bir insan olması söz konusu. Ve teslimin düşünce planındaki yeri burası. Kulluğa bakıyoruz. İrşad makamına ulaştığımız 14. basamakta hidayetin içinde oluyoruz. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. İlk kulluğun fiziki olarak başlangıç noktası, ruhun Allah'a teslimi, ruhun Allah'a kul oluşudur, teslim edilmesidir. Sonra fizik vücudun kulluğu gelecek, sonra nefsin kulluğu gelecek, sonra iradenin kulluğu gelecek. Ama buradaki kulluk, amenu olma kademesindeki kulluk, gene fiiliyata henüz geçmemiş olan bir kişinin kararlı ve dengeli bir talebini ifade etmesiyle, Allah'a ulaştırmasıyla tahakkuk etmiştir. Allah Teala bildiği için bu konuyu o kişiye bir anda ard arda ihsanlarda bulunmuştur. Kişi teslim açısından da birinci teslimi için bütün standartları yerine getirmek için Allah Teala tarafından hazırlanıyor. Bu kişi Allah'a teslim olmaya yönelmiş bir kişidir. Her açıdan Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin her açıdan şartlarını taşır. Hem amen olma açısından, hem felah açısından, hem rıza açısından, hem takva açısından, hem teslim açısından, hem de Allah'a kul olma açısından. Kul olmanın başlangıç noktasına gelecektir kişi 14. basamakta. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, hiçbir zaman düşünce platformunda Allah'a kul olmasaydı, hiçbir zaman o hedefe ulaşması söz konusu olmayacaktı kişinin. Ve hidayet açısından meseleye bakıyoruz. Bu kişi hidayeti gerçekleştirmeye kararlı. Talebi var. Bu talebini Allah'a bildirmiş, ulaştırmış. Talep de Allah'a ulaşmış durumda. Öyleyse düşünce platformundaki bir hidayet bu kişide tamamlanmış hüviyette görünüyor. İşte bu standartlarda Allah'ın vücuda getirdiği neticelere bakıyoruz. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesuliyeyi almış, kulaklarındaki vakrayı almış, kalbindeki ekinneti almış, yerine ihbat koymuş. Bu noktada bir insan dirilmiştir. Ölüyken dirilmiştir. Görmeyen gözleri irşat makamına bakıyor ve irşat makamını görüyor. Kişinin kulakları, kulaklarındaki vakra alındığı için hidayetçinin söylediklerini işitiyor, manasına varıyor. Kulaklarındaki vakra yok. Kişi işitme açısından da hayata ulaştırılmış artık. Bu kişi kör değil. İrşat makamına sadece bakmıyor, hidayetçiye sadece bakmıyor.
baktığı zaman onu hidayetçi olarak görüyor. Hidayet rehberi olarak görüyor. Ve böyle bir dizaynda kişinin kalbine bakıyoruz. Kişi işittiklerinin manasına varıyor ve kalbine indiriyor onu. Kalbinde de idrak ediyor, kendisine mal ediyor. Başka birisi o konuda farklı bir şey söylediği zaman ona hakikatleri anlatacak olan, anlatma arzusu uyanan bir insan oluyor. Kendisine mal etmiş oluyor Allah'ın hakikatlerini. Ve Allah-u Teala o kişinin böylece kalbine ikinleti alıp ihbat koymuştur. Kişi kalbinde de idrak etmeye başlamıştır. İşte böyle bir noktada sevgili kardeşlerim, ilk 7 basamak tamamlanıyor. Gördük ki bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren İslam'ı hayata geçirdiniz. Yani tasavvufu yaşamaya başladınız demektir. Tasavvuf açısından meselemize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasına denir. İslam'ın hayata geçirilmesi, insanın 7 safhasını da İslam'ın adım adım tamamlaması, tasavvufu yaşamaktır. İslam'ı yaşamın adına tasavvuf diyoruz. Birçokları tasavvuf için tasavvuf bir lükstür, fuzuli bir şeydir. İnsanlar orada tesbih çekmekten başka bir şey yapmazlar şeklinde buna mümasil şeyler söylerler. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, onlar bilmezler ki söylediklerimizin her zerresi farzdır. Öyleyse tasavvufu İslam'ın dışında bir uzantı, fuzuli bir şey zannedenler, İslam'ı yaşayanlara, tasavvufu yaşayanlara koyu dinciler diyenler, ifrata kaçan insanlar diyenler, aşırı dinciler diyenler, aslında Allah'ın hakikatlerini bilseydiler, elbette böyle söylemeyeceklerdi. Çünkü göreceğiz ki tasavvuf başından sonuna kadar İslam'ın hayata geçirilmesidir. Ve İslam yoksa tasavvuf yoktur. İslam yaşanmıyorsa tasavvuf yoktur. Öyleyse tasavvuf İslam'ın yaşanmasıysa, tasavvuf yaşanmıyorsa İslam yoktur. Anlatacağımız 27 basamağın her biri sahabe tarafından yaşanmıştır. 27 basamaktaki İslam'ın 7 safhası Kur'an'ın olmazsa olmaz şartlarıdır. Ve tasavvuf İslam'ın hayata geçirilmiş olan şeklidir. İslam'ın yaşanmasının adıdır. Öyleyse tasavvufu yaşayanlara aşırı dinciler diyenlere dikkat edin.
onlar dinlerini bilmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartını kurtulmak için yeterli görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı şeytanın insanlığın başına ördüğü bir çoraptır, tuzaktır. İnsanları İslam'ı yaşamaktan, yani tasavvuftan, yani İslam'dan men etmesidir. İslam'ın 5 şartı, böyle söylediğimiz için bunlar İslam'ın 5 şartına karşı diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartını en üstün standartlarda yaşayanlarız. 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namazın ötesinde kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti kılarız. Ramazan boyu oruç tuttuktan sonra her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Ayrıca kandilleri mutlaka oruçlu geçiririz. Oruç tutulması lazım gelen günlerin hepsi, Muharrem'in onu da dahil olmak üzere kandiller, Muharrem'in onu ve kandiller hepsi bizim için oruçlu olmanın temel faktörlerini teşkil eder. Öyleyse orucu en az 3'e katlamış durumdayız. Sevgili kardeşlerim, zekat bütün kardeşlerimiz en az 2 kat zekat verirler. Sahabe gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri üst seviyede mutlaka kabul görür, tatbik edilir. Ayrıca İslam'ın 5 şartının ötesinde zikir yaparız. İşte Allah-u Teala'nın farz kıldığı her şeyin tatbikata geçirildiği bir ortam tasavvuf. Sevgili İslam'ın 5 şartıyla iştigal eden kardeşlerimiz, farkında değil misiniz eksik olduğunun yaptıklarınızın? Allah-u Teala zikri farz kılmamış mı? Öyleyse kılmışsa zikir yapmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala sadece zikri değil, ara sıra zikir yapmayı değil, çok zikride, yani günün yarısından daha fazla zikride farz kılmış, yetmez. Daimi zikri de farz kılmış. Öyleyse farzlara bakalım. Zikir farz mı? İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Allah zikrin farziyetini kesin şekilde koymuş ortaya. Başka ne farz? Çok zikir de farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Ne diyor Allah Teala o istikamette? Diyor ki: Ya eyyühellezine amenettekullâhe, ya eyyühellezine aminüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikirle. Daha ötesi de var. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: Feskürallâhe
kıyamen, kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı zikretmek mecburiyetindeyiz. Devamlı bir zikir. Uyurken de zikir. Kalbimizin 24 saat boyunca her çift atışında çift eceyle Allah kelimesini içimizdeki bir sesle beraber zikretmesi. İçimizdeki sesin kalbimizin her çift atışında çift eceyle Allah'ın ismini kesintisiz bir şekilde zikretmesi hali. Daimi zikir. Öyleyse farz mıymış? Farzmış. Sevgili kardeşlerim, çağımız hidayet çağıdır. Bu çağda herkes hidayeti öğrenecektir. Ve bid'atler yok olacaktır. İşte onunla vazifeliyiz. Hidayeti öğretmekle. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muhtevası içerisinde bütün insanlar için hedefler vardır. Tasavvuf bu bapta İslam'ın hayata geçirilmesidir. Bütün sahabe tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşadılar. Ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde hepsi Allah'a teslim oldu, teslim etti. Ve tasavvufun insanları ulaştırmak istediği, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'le ulaştırmak istediği temel mertebeye ulaştılar. Allah'ın irşat makamına talip oldular ve Allah onları irşat makamının sahibi kıldı. İradelerini de Allah'a teslim ettikleri zaman. Öyleyse şu tasavvuf kelimesi nereden geliyor diye merak eder insanlar. Bu konuda iki rivayet var. Bir tanesi sof kelimesi. Bütün sahabe sof yani yün elbiseler giyerlerdi. İkinci rivayet sofa kelimesinden gelmesi. Medine'deki mescidin arka tarafında kenarları açık olan, üstü kapalı olan bir nevi veranda, bir sofa vardı. Ve birçok kişi orada kalırdı sahabe arasından. Birçok kişi orada yatar kalkarlardı. Ve burada yatıp kalkan sahabe devamlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerini takip ederlerdi. Hiç terk etmezlerdi. Ve kim dinleyemediyse sohbeti onlar ona aktarırlardı. Birbirlerini tamamlayarak. Herkes dikkatle dinlediği için birinin unuttuğu şeyi diğeri mutlaka tamamlardı. Ve sonuç mu? Sonuçta bunlara ehli sufa dendi. Sofa ehli. Sufa kelimesi de sufi kelimesini doğurdu deniyor. Ne denirse deniyor. Ama biz onu söyleriz ki tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. İslam'ın yaşanması halidir. Öyleyse tasavvufu yaşayanlar İslam'ı yaşayanlardır. Şu anda dünya üzerinde belki de sadece onlar.
Sevgili kardeşlerim, öyleyse burası yani amenü olma noktası tasavvufun hayata geçirildiği yerdir. İslam'ın yaşanmaya başlandığı, kurtuluşun mutlak olarak tahakkuk ettiği ve tasavvufun yaşandığı bir muhteva. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için en büyük hedef İslam'ı yaşamak. Kurtuluşunuz orada. Tasavvuf ahlak demektir. Tasavvuf adab demektir. Ehli tasavvuf ehli İslam'dır. Ehli tasavvuf ehli Kur'an'dır. Ehli tasavvuf Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin yaşadığı hayatı yaşayandır. Tasavvuf için bir sürü masal anlatılır. Hintli fakirlerin de sufiler olduğu ifade edilir. Sufi kelimesi bizi hiç açmıyor. Biz tasavvuf kelimesini kullanırız ki tasavvuf kelimesi İslam'ın ta kendisidir. Öyleyse İslam nedir? İslam teslim olmaktır. Ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmektir. Peki tasavvuf nedir? Ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmektir. Öyleyse tasavvufu yaşamak tam olarak İslam'ı yaşamak, yani İslam'ı hayatına geçirmek, hayatına tatbik etmektir. Bugün içinde bulunduğumuz devirde öylesine din unutulmuş ki sadece tasavvufu yaşayanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlar. Sadece mutasavvuflar tasavvufu kendilerine hayat edinenler, Kur'an'ı düstur edinenler, dört varlığı da, ruhu da, veçi de, nefsi de, iradeyi de Allah'a teslim etmeye gönüllü olanlar, buna cehd edenler, bu istikamette şeytanla savaş verenler. Sadece şeytanın kendisiyle değil, tağutla, her cinsten olan şeytanlarla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki nevi akım var. Birisi insanları Allah'ın yoluna çağırır. Bütün hidayetçiler bunu gerçekleştirenlerdir. İkincisi şeytanın yoluna çağırır. Onların karşısında olanlar da, hidayetçilerin karşısında olanlar da onlardır, tağut. İnsan ve cin şeytanlar. Ayrım mı? Tasavvufun ayrımı Allah'a çağırmaktır. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bu tasavvufun alameti farikasıdır. Başka bütün faktörlerden onu ayırır. Allah'a çağırmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir.
Bu bizim yolumuzdur.

aleyhine konuşuyorsa, onlar tasavvufu yani İslam'ı yaşamayanlardır. Çünkü İslam kelimesi teslimlerden ibaret bir bütünü oluşturur. Ruhun teslimi bir, fizik vücudun teslimi iki, nefsin teslimi üç, iradenin teslimi dört. Dört tane teslim gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Hepsi de üzerinize farz. Ama yani ben cennete gitmek istiyorum, bunların hepsini yapmam gerekiyor mu derseniz eğer, yok. Eğer cennete gitmek istiyorsanız, o zaman tasavvufun başlangıcını yaşarsınız sadece. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilerseniz eğer, Allah Teala sizi zaten kendisine ulaştıracaktır. Dilerseniz zaten tasavvufu yaşamaya başladınız. Ama ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıktan sonra siz bana bu kadarı yeter diyorsanız, ben bununla yetinirim diyorsanız, o zaman buyurun o seviyede kalın. Eğer ibadetlerinizi devam ettirirseniz hep Allah'ın evliyası olarak yaşarsınız. Ama fena makamından yukarıya yükselemezsiniz. Ama zaten onları yaptığınız zaman, yani Allah'ın ibadetlerini yaptığınız zaman içinizden bir şeyler daha çoğunu isteyecek sizden. İç dünyanız daha çoğunu yapmaya meyilli olacak. Daha çok çalışacaksınız Allah için. O zaman zaten fena makamını aşacaksınız. Beka makamını, zühd makamını geçeceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ve devam edeceksiniz yolunuza. Önemli olan ilk kararı verebilmeniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki konunun başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Tasavvufun da başladığı yer, İslam'ın da başladığı yer. Böyle bir dilek yoksa, eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, ne yazık ki kurtuluşları mümkün değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kim Allah'a yakın olmak istiyorsa, kim Allah'tan bir dilek sahibi olmak istiyorsa, İslam'ı yaşamak istiyorsa, tasavvufu yaşamak istiyorsa, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. İslam'la tasavvufun birbirinden ayrı şeyler olduğunu zannedenler varsa, onlar bilmeliler ki tasavvuf bir hayat tarzıdır. İslam'ı yaşayanların hayatı, buna tasavvufi hayat denir. Ama İslami hayat da diyebilirsiniz. İslam Allah'ın dininin adıdır. Tasavvuf onun yaşantısının adıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel başta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Yani yaşadıkları hayat tasavvuf idi. Ehl-i Sufa'nın hayatı, sahabenin hayatı, hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ettiler. Hepsi bunun neticesinde ulaşılması lazım gelen yere ulaştılar. İrşat makamının sahibi oldular. Öyleyse

Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Allah Teala her şeyi en muhteşem dizaynda koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İnsanlara mutluluk vaat ediyor. Unutmayın, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey vardır. Hepinizin mutlu olması. Allah sizin mutlu olmanızdan başka bir dileğin sahibi değildir. Allah'a kul olmanız, Allah'a teslim olmanız, hidayete ermeniz, takva sahibi olmanız, felaha ermeniz, hepsi aynı şeydir sizin mutluluğunuz. Bir insan İslam'ı sona ulaştırdığı zaman, bütün teslimlerini tamamlayabildiği zaman sonsuz hazzın sahibi olur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiş olur. Ve İç dünyasında artık bir sulh ve sükun hali hakim olacaktır. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgası bitmiştir. Bu tarife dikkat edin. Onun kavgası bitmiştir. Başka insanların kavgası bitmez. Onlar onunla hep kavga halinde olacaklardır. Ama o onlarla kavga halinde olmayacaktır. Burada dış dünyada da sulh ve sükun ortaya konulmuştur bütün cepheleriyle ve sulh ve sükun hakim olmuştur. Dış dünyada da kavganın bitimiyle tahakkuk eden bir olay. Gelelim Allah ile ilişkilerinde kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de sonuç aynıdır. Hem emirler cephesinde bütün emirler yerine getirdiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Hem de nehiler cephesinde bütün emirler yerine getirildiği için sulh ve sükun tahakkuk etmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir muhteşem dizaynda Allah'ın oluşturduğu hedeflere dikkatle bakın. Onları kendinize hedef ittihaz edin. Amaç ittihaz edin. Ve size ait olan, sizde bulunan her şeyinizin aslında Allah'ın olduğunu bilin ve onların gerçek sahibine ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim edin. Teslimiyetiniz ilerledikçe mutluluğunuzun da ona paralel bir seyir göstererek devamlı arttığını göreceksiniz. Onu yaşayacaksınız. Mutluluğunuz devamlı artacaktır. Her teslimde mutluluğunuz biraz daha artacaktır. Ve sonunda bütün teslimlerden sonra iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlak bir saadet haline, kesintisiz bir mutluluk haline ulaşacaksınız. İşte İslam odur. Hepinizin kesintisiz bir mutluluğa ulaşmanız üç aleminizde birden, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Allah da bütün insanların bu mutluluğa ulaşmasını ister. Herkese bunları hedef gösterir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslam ve tasavvuf kavramları. Yeni bir dersimizde daha bir arada olmak ümidiyle aranızdan ayrılırken Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha bir beraberliğin içindeyiz. Allah'tan bahsetmek üzere. Allah'ın hedef gösterdiği Allah'a kul olmak. Bu akşamki konumuz inşallah bu. Zariyat suresi 56. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak, Allah-u Teala'nın bir hedefi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a kul olmak dediğimiz zaman, bunun da tıpkı hidayet gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı felah gibi 7 tane safhası var. 7 safhada Allah'a kul olmak söz konusu. Bu kulluk standartlarına dikkatle baktığımız zaman takvaya paralel bir dizaynın oluştuğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amirler takvasının sahibi oluyoruz. Amirlerin kulluğu oluyor. 7. basamak. Daha 3. basamak. 10 tane insanla mürşidimize ulaştığımız zaman müminler kulluğu oluyor. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve evvap kulluğun sahibi oluyoruz. 25. basamakta muhsinler kulluğu ulaştığımız yer orası. Bundan sonraki kademede muhlis oluyoruz. Nefsimizi halis kılarak Allah'a teslim oluyoruz. Bu da muhlisler kulluğu. Sonra İrşada ulaştığımız yerde azim kulluk ve irademizi Allah'a teslim ettiğimiz yerde bir hakkın kulluk. Hakkul yakin kulluğu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demiştik ki 21. basamakta ruhumuz Allah'a teslim olur. Evaplar kulluğunun sahibi oluruz. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Fizik vücut sahipleri muhsinler olduğuna göre muhsinler kulluğunun sahibi oluruz. 27. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Muhlis olur nefsimiz. Ahsen olur. Ahsen kulluk veya muhlisler kulluğu
ile 27. basamağı ulaşırız. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırız. Azim kulluğun sahibi oluruz. Ve 5. kademesinde irademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve bir hakkın kulluğun sahibi oluruz. Öyleyse böyle bir dizaynda kulluk müessesesi bizi takvayla paralel bir kademeler manzumesine ulaştırıyor. 28 basamağın hepsi Allah'a kul olmakla alakalı. Öyleyse Allah-u Teala insanları Allah'a kul olsunlar diye yaratmış. Bu hak, bu kulluk bir hakkın kulluğa kadar ulaşıyor. Aslında Allah'a kul olacak olan fizik vücudumuzmuş gibi görünür. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim." Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kul olma müessesesi. Adı ahd. Kim vermiş bunu? Biz vermişiz. Ademoğulları olan fizik vücutlarımız, Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermiş. Bu bizim Allah'a verdiğimiz ahd. Ama Allah'ın da ahdı var. Ahdullahi diyor Allah-u Teala. Ve bir ahdullahi effu buyuruyor En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Allah ile Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin buyuruyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, yani Allah'ın ahdini yerine getirin. Dikkat edin ki burada net bir olgu var. Bizim ahdimiz, fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, fizik vücudumuzun teslimini içerir. 25. basamakta tamamlanır. Ama Allah'ın ahdi 28. basamağın salah makamının 5. mertebesindeki son kulluktur. Bir hakkın kulluktur. İradenin Allah'a teslimidir. Peki Allah'ın vasiyeti ne? O da iradenin Allah'a teslimine kadar ulaşır. Allah'a kul olmak nasıl gerçekleşir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak şeklinde tecelli eder. Ama insan bir tek vücuttan ibaret değildir. Yalnız fizik vücudumuzdan ibaret değiliz. Nefsimiz var, ruhumuz da var. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin de ruhumuzun da mevcut olduğu bir ortamda irademizin de teslim bir kulluk içerdiğine göre, irademizin de mevcut olduğu bir ortamda bizim Allah ile olan ilişkilerimizde ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin, irademizin Allah'a teslimi söz konusu oluyor. O zaman teslim olmak, Allah'a teslim olmak. Her teslim ve daha önceki teslime hazırlık safhası hepsi birer kulluğu içeriyor. O zaman bu omurga içerisinde
de bu dizayn içerisinde, bu 28 basamaklık yelpaze spektrum içerisinde Allah'a kul olmak diye bir bütün saklı. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar Allah'a kul olmanın kitabıdır. Allah'a nasıl kul olunur? Allah'a inanırım, namaz kılarım, oruç tutarım, zekat veririm, hacca giderim, kelime-i şehadet getiririm ve Allah'a kul olurum mu diyorsunuz? Olamazsınız. O zaman Allah'a hiçbir şekilde kul olamazsınız. Bunların hepsi vasıtadır. Kul olmanın vasıtalarıdır. Hiçbiri kul olmak değildir. Hepsinin toplamı gene kul olmaya ulaştıramaz hiç kimseyi. Ama kul olmak için de bunlar mutlaka elzemdir. Mutlaka namaz kılacaksınız, mutlaka oruç tutacaksınız, mutlaka zekat vereceksiniz, mutlaka paranız varsa hacca gideceksiniz. İrşat makamına özellikle ulaştığınız zaman eğer 10 tane ihsanla ulaşıyorsanız mutlaka La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu akşam sizlerle Allah'a nasıl kul olunur, onun tezekkürünü yapacağız. Birinci sual, kulluk nerede başlar? El cevap, üçüncü basamakta başlar. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Seçilmezsek üçüncü basamağa ulaşamayız, kul da olamayız. Yani hayata bakış açımız ve davranış biçimlerimiz bizi o hedefe ulaştıracak olan özelliklerin sahibi değil. Bilgi dağarcığımız sahibi değil. Hiçbir açıdan Allah'a kul olmak standartlarının sahibi değiliz demektir. Yani kalbimizde maraz var. Yani kalbimizde zevk var. Yani kalbimizde hayır yerine şer var. Öyle değilsek eğer kalbimizde hayır varsa Allah-u Teala tarafından mutlaka seçiliriz. İkinci basamak. Seçildikten sonra eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek o zaman aminüler kulluğunun sahibi oluruz. Yani imajiner kulluğun düşünce platformundaki, düşünce safhasındaki kuvve deniyor eski tabirle. Bir şeyin, hususun kuvveden fiile çıkması demek, düşüncesinde bir insanın onu şekillendirdikten sonra harekete geçip dünya standartlarında oluşturması, vücuda getirmesi demek. Bunun adı kuvveden fiile çıkıştır. Kuvve standartlarında, düşünce platformunda Allah'a kul olmak ne zaman gerçekleşir? Ne zaman Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerseniz o zaman. Kaçıncı basamaktasınız? Üçüncü basamaktasınız. Öyleyse kulluğun başlangıç basamağı üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi için söz konusu olan Allah'ın mutlaka onu işiteceği, bileceği ve göreceği vakasıdır. Mutlaka Allah-u Teala kalbinizdeki bu talebi işitecek, bilecek ve görecektir. Ne olur? İşitirse, bilirse ve görürse ne olur? Eğer böyle yaparsa, işitirse, bilirse ve görürse o zaman böyle bir dizaynda
üçüncü basamakta amini oluruz ve aminular kulluğunun sahibi oluruz. Kuvve platformundaki, düşünce platformundaki kulluk. Sonra ne olur? Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarımızdaki vakrayı alır, kalbimizdeki ikindeti alır ve böylece Allah ile olan ilişkilerimizde güzele doğru bir yaklaşımın sahibi oluruz. Adım adım hedefe doğru yürürüz. Allah kalbimize ulaşır, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açar. 10. basamaktayız. 11. basamakta yeterli miktarda zikir yaparız ve nefsimizin kalbine rahmet ve fazl nurları ulaşır. Rahmet nurları kalbimizin içine sızar. Bu ilk zaferimizdir. %100 kapkaranlık olan, zulmetle dolu olan, sadece afetlerden oluşan öfke, kin, kıskançlık, haset, gayz, düşmanlık, nefret gibi pislikleri içeren, ritsi içeren kalbimiz o gün ilk defa Allah'ın nurlarıyla müşerref olur. Allah'ın nurlarıyla birlikte olmaktan bir şerefe ulaşır. Bu başlangıçtır. Bu nurlar 12. basamakta %2'ye ulaşır ve orada kalır. Daha yukarı çıkmaz. %2'ye çıktığı zaman huşu sahibi oluruz. Ve bu noktadan itibaren Allah ile olan ilişkilerimizin yeni bir safhasına gireriz. Artık içimizdeki duygular bir mürşide mutlaka ulaşmayı gerektirir. Artık tabi olmak için bütün şartlarımız hazırdır. Şiddetle tabiyeti ister iç dünyamız. Allah'ın yolunda olan erenlerin yaşadıkları güzellikleri yaşamak içimizdeki en büyük iptila olur. Bu güzele ulaştıran bir iptiladır, bir tutkudur. Ve hacet namazını bunun için kılarız. Ve Allah mutlaka mürşidimizi gösterir. Allah mutlaka mürşidimizi gösterir ve mürşidimize ulaşırız. Önünde diz çöküp tabi oluruz. Muhtemelen büyük bir ihtimalle bizim ona ulaşacağımızı bilmektedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 14. basamaktır. 10 tane ihsan aldık Allah-u Teala'dan ve irşat makamına ulaştık. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi ve irşat makamına ulaşmışlardı. Allah'a ulaşmayı dilemişler miydi sahabe? Dilemişlerdi. Ne diyor Allah Teala Rad 20 21 ve 22'de? Ellezine yuhune bi ahdillahi ve la yankudunel misak vellezine yasulune ma emarallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler, yerine getirdiler ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim ve lezine sabir iptigâe ve çerabihim. Ne diyor Allah Teala? Onlar kötü hesaptan
Yani günahlarının sevaplarından fazla olup da cehenneme gitmekten korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi oldular. Ve onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dilediler. Dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Bu Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyenler ne yapmışlar? Allah'a ulaşmışlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Hepsi Aminullah kulluğunun sahibi olmuşlar. Şimdi geliyoruz 14. basamaktaki ikinci safa, mürşide ulaşmak. Bu konuda ayet söylemeye bile gerek yok. Çünkü herkes aynı kanadaki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. Ama gene de Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesini söyleyelim. Habibim, Akabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı. Resul'e tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe ikinci kulluğa da, müminler kulluğuna da ulaşmışlardı. Hepsinin kalbine Allah imanı yazmıştı. Ve mümin olmuşlardı. Mümin kulluğa ulaşmışlardı bu. İkinci kulluk oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda herkes için söz konusu olan Allah-u Teala'nın bir kulluğuna ulaşmak. Burada ikinci kulluk söz konusu, mümin olmak söz konusu. Bütün sahabe mümin olmak şerefine erdiler mi? Hepsi tabiiyetleriyle beraber müminler kulluğunun sahibi oldular. Burası müminlerin Allah'a kul olduğu yer. Mümin oldukları noktadaki kulluk. Öyleyse Allah'a kul olmak yedi safhadan oluşan bir gerçek. Bu yedi safhanın ikincisindeyiz. Bütün sahabe ikincisini de gerçekleştirmişler. Öyleyse bir üçüncü safhaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra ne olur? Ona göre bakalım. Bu noktadan sonra nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Nefsimizin kalbine gelen fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma dizaynı içerisinde ilk %7 nur birikiminde ruhumuz birinci gökkıtına ulaşır. Nefsimizin kalbi %7 nurlanır. Nefse emmare. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Ruhumuz ikinci katta. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Ruhumuz dördüncü katta. Ama evvela üçüncü katta nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü katta nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Ve böylece nefsi mutmainne de Allah'ın verdiklerinin bize yettiği konusunda kesin bir fikrin sahibi oluyoruz. Ruhumuz dördüncü katta. Yedi katlık bir yolu takip etmesi lazım. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi, radiye, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Bir daha %7 nur birikimi, ruhumuz yedinci gök katında.
7 tane alem geçiyor. Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ruhumuz yok oluyor. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşması 21. basamak. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaştırılacağı kesin ve ulaştırıyor Allah Teala. O kişinin ruhunu Allah'ın zatına ulaştırıyor. Ne zaman yöneldi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ne zaman Allah'a ulaşmak için harekete geçti, mürşidine tabi olduğu gün ulaşma başladı, seyri sülük başladı. Allah'a ulaşmak üzere hareket başladı. Ve ruh meaba ulaştı. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vallahi indehu husnul meab. Ve muhakkak ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki ve izufetil cenneti lil muttakine gayri vayid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar başlarının üzerinde devrin imamını taşıyanlar, imamının ruhunu taşıyanlar. Bir muhafız tarafından muhafaza altına alınanlar. Her devirde hayatta olanlardan birisi mutlaka devrin imamıdır. Kim tabi olursa tabi olan herkesin başının üzerine onun ruhu gelir ve yerleşir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece görünen odur ki evvap olmak da var burada, meaf. Sığınak demek. Allah bir sığınaktır. Nitekim Allah Teala bu sığınak konusundaki muhtevayı Kur'an-ı Kerim'de Nebe Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde vermiş. Diyor ki Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol olarak seçer. Ve meaba ulaşanlar için Allah sığınak olur, meab olur. Ulaşanlar için Allah'ın zatı meab olur diyor Allah Teala. İşte böylece Allah'ın meab olduğu, sığınak olduğu bir dizayn çıkıyor ortaya. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Allah'a meab olmak, sığınmak evvap kelimesiyle ifade ediliyor. Evvap, Allah'a sığınan demek. Meab kelimesi de evvap kelimesi de aynı kökten geliyor. Ve Allah'a sığınmayı ifade ediyor. İşte böyle bir dizaynda muhtevayı
ona göre görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve ruh meaba ulaşıyor. Burası 21. basamak. Kişinin ruhu meaba vardı ve evap oldu kişi. Ruhu Allah'ın zatına ulaştı ve Allah'ın zatında yok oldu. Allah'a sarıldı bir başka ifadeyle. Burası evvapların kulluğu. Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatında yok olanların kulluğu. Bütün sahabe bunu başarmışlar mıydı? Gördük ki Rahat Suresinin 21. ayeti kerimesi bütün sahabenin Allah'a, Allah'ın emrettiği şeyi ulaştırdıklarını söylüyor. Ama o kadar değil. Sadece o değil. Allah-u Teala'ya bütün sahabenin ruhlarını ulaştırdıkları, hepsinin hidayet erdikleri Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde de anlatılmış. 17 ve 18 vetireyi bütünüyle veriyor. Ve Allah'a burada kul olduklarını da söylüyor. Zümer 17'de Allah-u Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِهِ. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. İşte burası bütün sahabenin şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardığı, Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu için artık Allah'ın kulu kabul edildiği bir nokta. Kişi neden Allah-u Teala'nın kulu olarak kabul ediliyor? Çünkü emaneti, Allah'a dönmesi lazım gelen emaneti, 12 defa farz kılınan emaneti Allah'ın zatına kul ulaştırmış. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olmuş, ifna olmuş, Allah'a sığınmış, Allah'a sarılmış. Bu sarılma fiilini vatesimi olarak nerede kullanıyor Allah-u Teala? Nisa 175'te kullanıyor. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'ın zatında ifna olmayı yani dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de tabiatıyla Allah'a ulaştırır ki kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşsın ve Allah'a sarılmayı diliyor, Allah'a sarılsın. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bütün sahabenin Allah'a kul olduğunu kesinleştiriyor. Zümer 17'de hidayete erdikleri, Zümer 18'de hidayete erdikleri, Zümer 17'de Allah'a kul oldukları ifade ediliyor. Allah'a ulaşmışlar. Her Allah'a ulaşan kişi, ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, Allah'a kul olmanın temel şartını gerçekleştirmiştir. Çünkü ruh hepinizde bir emanettir. Allah'ın zatına dönmesi gerekmektedir. Ve kul Allah'ın zatına döner ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'a kul olmuştur. Peki burada bitiyor mu kulluk? Hayır, bitmiyor. Bundan sonra bu kişi nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle buraya ulaşmıştır. Ve bu makam 7 tane velayet makamının birincisindedir. Makamın adı Felafillah. Bu makamda %61'e kadar kalbi nurla dolar, giderek nur artar. %61 nura ulaşınca nefsinin kalbi zikri devamlı artıyor kişinin. Kişi Bekabillah makamının sahibi olur. Allah'ın indinde
kendisine bir taht ihsan edilir Allah Teala tarafından. Bir nuru oluşturulur. O tahta yerleştirilir. Beka makamının sahibidir. Mekansızların kavminden olur, ahalisinden olur. %71'i açtığı zaman ne zaman aşar? Ne zaman zikri o kişinin günün yarısından öteye geçerse %71 nuru aşar kişi. Ve zahit olur, zühd makamının sahibi olur. Zühd makamı onu %81'e kadar ulaştırır. Daimi zikre doğru zikri ilerlemektedir kişinin. Bir gün fizik vücudu Allah'a teslim olur. Burası muhsinler kulluğunun oluştuğu yerdir. Allah-u Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlere muhsinler diyor. Buradaki kullukta onun için muhsinler kulluğu oluyor. Allah-u Teala bu konuda bir muhsinler kulluğu dizaynı ortaya koyuyor. Kim ruhun, fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişinin muhsinlerden olduğu ifade ediyor Nisa 175'te. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Böyle insanlara muhsin deniyor. Ve burası muhsinler kulu Allah-u Teala muhsinlerden olmuştur diyor fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişiye. Bu noktada yeni bir teslim söz konusudur. Ve o teslimle beraber yeni bir kulluk ortaya çıkıyor. Muhsinler kulluğu.

bir kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kulluğu muhsinler kulluğunda kalmıyor. Devam ediyor ileriye doğru. Bu kişi daha çok zikrediyor. Öyle bir gün geliyor ki daimi zikrin sahibi oluyor. Ulul Elbab makamının sahibi. Kimdir Ulul Elbab? Allah Teala cevap veriyor. Li Ulul Elbab yeskurullah kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı zikretmek söz konusu. İşte böyle bir dizaynda Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yatarken de zikretmek daimi zikrin sahibi olmayı ifade ediyor. Ki daimi zikir Allah Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'te. Feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde bir müessese var. Kulluk müessesesi. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim etti. Muhsinler kulluğunun sahibi olduk. 26. basamakta Ulul Elbap olduk. Sadece zemin katın sırları gösterildi. Ve hikmet sahibi olduk. Ne oluyor? Kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Bir, hikmet sahibi bu kişi artık. İki, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması söz konusu. Üçüncüsü, kalp gözünün açılması söz konusu. Dördüncüsü, kalp kulağının açılması söz konusu. Peki beşincisi? Beşinci, altıncı ve yedinci konular vasıf şartları. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. İşte burası Ulul Elbab makamıdır. Zemin katın ana dergahının, devrin imamının ana dergahının sırları gösterildikten sonra bir gün Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir. Ruhların oraya nasıl yükseldiklerini, nerede secde ettiklerini gösterir. Sonra sırasıyla ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını gösterecektir Allah Teala. Yedinci katın fetih kapısını gösterecektir. Sonra yedinci kattaki kader yücelerini, Ümmül Kitabı, Kudret Denizi'ni, Makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini, zikir hücrelerini ve nihayet İndi İlahi'yi gösterecektir. İndi İlahi'nin son noktası ise Sitretül Münteha'dır. Yani Münteha'daki en sondaki ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu Sitretül Münteha en sondaki ağaç gösterildiği zaman kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve ma umiru
İlla liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla emrolundular. Nasıl bir kul? Nefsini halis kılarak Allah'a nefsini teslim eden kul olmakla emrolundular. Ve mâ umiru, onlar emrolunmadılar. İlla sadece liyabudullâhe, Allah'a kul olmakla. Muhlisine, muhlisler olarak, lehuddine, onun dininde, Allah'ın dininde, muhlisler olarak, yani nefslerinin kalbini halis kılarak, kul olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Ve böylece Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Demek ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi muhlis kulluğu net bir şekilde veriyor bize. Ve abd kelimesini kullanarak nasıl fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah-u Teala orada da kullarımı müjdele diyorsa ve Allah'a kul oldular kullarımı müjdele diyorsa orada da kulluk söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a kul olmak. Burası 27. basamak ve muhlislerin kulluğu söz konusu.

Ve Allah Teala bu kademeden sonraki olayların dizaynında burada yedinci katın sitedin müntahası kişiye gösterildiği takdirde onun tövbe-i nasuha davet edildiğini görüyoruz. Tövbe-i nasuh daveti kişi için mutlak bir sonucu içerir. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir müesseseyi gösteriyor. Kim Allah'a kul olmuş, bütün sahabe kul olmuş. Peki onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Habibim o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmetlere ve kitap sahiplerine onlardan da teslim olanlar var mı? Eğer varsa mutlak onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Muhsinler kuldana ulaşmışlar. Peki muhlisler kuluna da ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala hepsi için deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız diyor. Ve burada bir teslim müessesesi söz konusu ve Allah Teala bu muhlis olmak şerefiyle

Evet. Sizin taleplerinizi yerine getirseydi bundan çok zarar görürdünüz. Belki Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve kalbinizi o iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İrşadan takvasının da elbette tam sahipleri. Bu takva, azim takva tabiatıyla azim kulluğunda sahipleri, irşada ulaştıkları kesin olduğu cihetle. Daha sonrası var mı konunun? Daha sonrası da var. Bütün sahabe bu irşada ulaşma şerefine nail olmuşlar. Bundan sonra nefslerinin kalbi dört kademe daha müzeyyen olmuş da öyle irşada ulaşmışlar. Salah nurunu almışlar, günahları örtülmüş, sonra sevaba çevrilmiş. İrşat makamına tabi olduktan sonraki günahlarından bahsediyoruz. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve hakka tukati takvanın bir hakkın takvanın hak kul yakin takvasının sahibi olduklarını görüyoruz ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Burası takvanın da yedinci mertebesi, yedinci safhası, Allah'a kul olmanın da yedinci safhası. Bakara suresinin 136. ayetinde sahabe için diyor ki iradelerini de Allah'a teslim ettiğini dizayn edilmişiz. Deyin ki biz muhakkak ki Müslümanız, Allah'a teslim olanlarız. Bu teslimin mahiyeti daha evvel ifade ediliyor. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani ölümden evvelki son teslim. Bu teslim bir hakkın teslim. Bir hakkın takvanın teslimi. Bir hakkın takvayı Allah Teala söylerken ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor Allah Teala. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası da bir hakkın kulluk noktası. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde bir sonucu detaylarıyla gördük. Allah'a kul olmak için yaratılmışsınız ve Allah'a yedi safhada kul olmanız söz konusu. Aminular kulluğu. Sonra müminler kulluğu, evaplar kulluğu, üç, muhsinler kulluğu, dört, muhlisler kulluğu, beşinci kulluk. Azim kulluk ya da irşada ulaşma standartlarındaki kulluk ve yedinci kullukta
bir hakkın.

kulluk. Bütün sahabe, bütün bu kullukları, 7 tane kulluğun hepsini gerçekleştirmişler. Darısı sizlerin başına sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hakkın kulluğa ulaştırması dualarımızla ve niyazımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, hepiniz mutluluğu yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıldınız. Hepimiz akıl denilen bir yöntemle idare ediliriz. Akıl hepimizi kullanan bir temel faktör. Vücudun kumandanı akıldır. İşte bu aklın muhtevası ona verilen ilimle teşekkür eder. Akıl öğrendiklerini tatbik edecektir. İnsanlar Allah-u Teala'nın hakikatlerini bilmedikleri için mutsuzlar. Öğrenip de onu tatbik etmeyenler için de aynı şey söz konusudur. Mutsuzluk. Bir insanın başlangıç standartlarında muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz ki o kişinin bir fizik vücudu var, bu vücut. Bir nefsi var. Baştan aşağı afetlerle dolu olan. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar gibi. Fizik vücudumuz, bu içinde yaşadığımız bu aleme zahiri alem diyoruz. Bu alemin temsilcisi bu alemde fiziktir. Nefsimiz berzah aleminin varlığıdır. Berzah alemi rüyalarımızda yaşadığımız alemin adıdır. Rüyamızda eğer kendimizi fizik standartları içinde görüyorsak, yani aynaya baktığımız zaman kendimizi görebiliyorsak, insanlarla konuşabiliyorsak, onlara sarılabiliyorsak, rahmetli olan, bizden evvel rahmetli olanlarla bir arada olduğumuz zaman onlara sarılabiliyorsak, orası berzah alemidir ve biz orada nefsimizdeyiz demektir. Bir de ruhumuz var. Asıl ifadesiyle Allah'ın ruhu. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse en büyük sebep çıktı ortaya. Bir insanın kainatın en üstün mahluku olması sadedinde şeytanlardan da, cinlerden de, meleklerden de üstün bir varlık insan. Neden? Çünkü insanda Allah'ın ruhu var. Peki bu ruh vücudumuzdan ayrılırsa ne olur?
hiçbir şey olmaz. Ruhumuzun vücudumuza girdiğini ve vücudumuzdan ayrıldığını hiçbir zaman hissetmek yetkisinin sahibi değiliz biz insanlar. Ama üzerimize bir görev vermiş Allah-u Teala ruhumuzu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ruhu Allah'a aittir. Bizde bir emanettir. Ve Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha" buyuruyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Bu emanet olan ruhunuzu Allah'a gönderdiğiniz zaman göreviniz bitmiyor. Fizik vücudunuz emanet oluyor. Onu Allah'a gönderemezsiniz ama göndermeden teslim etmek imkanının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki Allah'ın fazılları toplamı, Allah'ın nurları toplamı, nefsinizin kalbinde %90'ı, %80'i aştığı noktada fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. Bunun için, ruhunuzun Allah'a ulaşması için gerekli olan zikri yaptığınız süre 2-3 saat iken, bilemediniz 3-4 saat iken o ibadeti 18 saate çıkarmak mecburiyetindesiniz. Eğer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi neden gerçekleşir? Çünkü ruhunuz Allah'a ulaştığı an bir başka varlığınız emanet olur. O fizik vücudunuzdur. Fizik vücudunuz Allah'a nefsinizin kalbindeki hasletler, fazıllar %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Nefsinizin Allah'a teslim olması daimi zikre ulaşmanızla mümkündür. Bir nefs ancak zikri daimde, yani nefsinizin kalbinde bütün afetlerin sıfırlanması halinde %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuru oluşması suretinde, oluşması noktasında Allah'a teslim olur. Öyleyse önce ruhunuz bir emanettir. Teslim edersiniz. Fizik vücudunuz emanet haline gelir. Onu teslim edersiniz Allah-u Teala'ya. Nefsiniz emanet haline gelir. Onu da teslim edersiniz Allah-u Teala'ya. O zaman son emanet iradenizdir. O iradeyi de daimi zikre ulaştıktan sonra ne zaman Allah Teala sizi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamını tayin ederse, o zaman iradenizi de
Allah'a teslim etmiş olursunuz. Nefsin teslimi ile iradenin teslimi arasında bir kapıdan geçmek mecburiyetindesiniz. O tövbe-i nasuhtur. Tövbe kapısıdır. Bu son tövbedir. Nasuh kelimesi kelimesinden gelir. N-E-S-H. Yani Türkçe harflerle söylüyorum. Nun, sin ve ha bunun Arapça muhtevasını teşkil eder. Hepiniz artık öğrendiniz ki Arapçada daima üç tane temel harf söz konusudur. Bugün Arapların kullandığı yazı stilinde üstünden esreler yok. Onlar üstünsüz esersiz bir statü içerisinde devam ettiriyorlar. Bu sebeple sadece kaf yok, kef de var. Ha da var, hı da var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde son emanetinizin iradeniz olduğunu unutmayın. Bir insanın iradesini Allah'a teslim edebilmesi için önce ruhunu teslim etmesi lazım. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruh sahibi olan Allah'a, çünkü Allah ruhundan üfürmüştür fizik vücudumuza ruhunu. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır olay. Bu dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki nurlar yarıyı aşmıştır. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, ki evvela günün yarısından daha fazla zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ondan sonra, günün yarısından daha fazla zikirden sonra 18 saat zikre, günün üçte ikisini zikirle geçirmek noktasına ulaşacaksınız. Gün 24 saatte olduğuna göre 12 saat yarısıdır. 18 saat. Dörtte üçüdür. Günün dörtte üçünü zikirle geçirmek mecburiyetindesiniz fizik vücudunuzun teslimi için. Ama onun ötesi daimi zikirdir. Daimi zikre varan insan ulvi bab makamını aşacaktır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilecektir. O zaman ihlas makamının sahibi olacaktır. Tövbe-i Nasuh'una Allah'ın söylediği tövbeyi kelimelerle tekrar ettiği zaman Allah-u Teala'nın huzurunda. Daha sonra Allah onun günahlarını örtecektir. Başının üzerine onun kendi ruhunu getirecektir. Sonra o örttüğü günahları sevaba çevirecektir. Sonra da o kişinin iradesini teslim alacaktır. Bu teslim noktasından sonra o kişi için iradenin Allah'a teslimi söz konusu olur. Yani kim iradesini Allah'a teslim ederse o kişi irşat makamına tayin edilir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bu noktadan itibaren
Kişi irşat makamının sahibidir. Her an Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. O da Allah'tan aldığı emirleri yerine getirecektir. İşte bu noktada daha ulu'l-elbab makamında daimi zikre ulaşmış olan bu kişi artık zikrin sahibi değildir. Çünkü iradesini Allah teslim almıştır. Bu sebeple onların yaptığı zikre artık zikir demiyor Kur'an-ı Kerim. Tesbih diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizdeki sessiz sesle ilahi iradenin devam ettirmesi haline tesbih denir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte mutluluğun dizaynına baktığımız zaman nefsimizin kalbindeki afetlerle mutluluk arasında tam bir ilişki söz konusudur. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbi %51 nurla dolar. Üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Ve dünya mutluluğunun yarısını yaşayabiliriz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu ve cennetin üçüncü katı Allah-u Teala tarafından bir hiç karşılığı olarak garanti edilir. Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve arkasından mutlaka Allah'ın bizi şartlar ne olursa olsun mutlaka ulaştıracağı ruhumuzun Allah'a teslimi olayı. Burada bize düşen görev sadece bir dilek olmasına rağmen Allah-u Teala bir tek dilek üzerine bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor ve de nefsimizin kalbini %51 nurlarla doldurarak ulaştırıyor. Ruhumuz Allah-u Teala'ya doğru Seyr-i Sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirir. Bu gerçekleştirmede nefsimizin kalbi ruhumuz gök katlarında yükseldikçe %7 fazıl birikimine, fazıl nuru birikimini gerçekleştirir. Evvelce ruhumuz 7 tane gök katı aşarak 7 kere 7 %49 eden %49 nura ulaşır. Başlangıçta da kalbimizin içine Allah-u Teala'nın gönderdiği %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlarla kaplanmıştır. Ruhu ise mürşidine kişi ulaştığı anda vücudu terk edip ayrılmıştır. O Allah'a aittir. Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu bütün Allah'a doğru yola çıkanlar için gerçekleştirir. Ruhunuzla fizik vücudunuzun görüntüsü arasında hiçbir farklılık yoktur. İkisi de tıpatıp birbirinin aynıdır. Bu aleme göre bir madde olmayan ruh, Allah'a doğru yaptığı seyri sülük yolculuğunda maddesel bir yapıya sahiptir. Ama emr aleminin yapısı. Ve ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşınca Allah'ın zatında yok olacaktır. Allah-u Teala alemleri ayrı ayrı yaratmış. Her alemdeki fizik olan varlık diğer alemler için
müzik değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize o öğretti. A'dan Z'ye her zerresini de yaşatarak. Öyleyse ondan mutluluğu öğrendik. Huzura kavuştuk. Ve Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah'ın yoluna çıkanları da huzura kavuşturuyor Allah Teala. Kim olursa olsun, hangi suçu işlemiş olursa olsun, Allah Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyerek günahlarının affını isteyen kişinin günahlarını Allah Teala affediyor. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun günahlarını sevaba çeviriyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın o sonsuz lütufkârlığını ne kadar çok seviyor insanoğlunu. Ne kadar suç işlerse işlesin Allah Teala'dan tövbe dilemiz, tövbe ederek, tövbe dileyerek mürşidine ulaşıp tabi olması halinde Allah'a ulaşmayı dedikten sonra yaptığı bütün günahlar için tövbe ederek mürşidine mutlaka tövbe ettirilir. Günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Her tabiyette günahlarım için tövbe ederek diye bir ifade vardır. Kişi günahları için tövbe eder. Bu tövbe Furkan suresinin 73. ayet 70. ayet-i kerimesinde bütün günahları sevaba çeviren bir özellik taşıdığı ifade edilen tövbedir. Kim diyor Allah Teala tövbe eder de nefs tezkiyesi yaparsa ki tövbe ettikten sonra nefs tezkiyesi başlayabilir. Ondan evvel, tövbeden evvel en çok %2 rahmet nuru girebilir kişiye. O da mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiş olması kaydıyla. Ama %2'yi geçemez. Nefs tezkiyesi ise nefsin kalbinin 7 defa %7 nurla birikimini ifade eder. Nurla dolmasını ifade eder ki bu ruhun gök katlarında 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmasına imtiyaç eder. Böyle bir müessesede kişi büyük bir mutluluğu yaşayacaktır yol boyunca. 7-8 ay süren böyle bir eylem o kişinin hayatının en mutlu devresini teşkil eder. Birçok insan pencereleri açıp bağıracak hale gelir mutluyum diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunu yaşayanlar fizik vücut tesliminde bir defa daha mutluluğu daha üst boyutta yaşayacaklardır. Nefsin tesliminde ise mutlulukları kesintisiz olacaktır. Allah için her şeyi yapmalısınız sevgili kardeşlerim. Allah için olmalısınız. Nefsinizi yarı yarıya temizlemeyi bir dilek üzerine gerçekleşen bir olayla Allah Teala garanti ediyor. Hepiniz nefsinizdeki afetlerin yarısını, %51'ini bir tek dilekle yok edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Bir tek dilek. Ya Rabbi
Ben ruhumu senin evliyaların nasıl yapmışsa ben de öyle yaparak sana ulaştırmak istiyorum. Sen diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ey Yüce Allah'ım işte ben de sana ulaşmayı diliyorum. Söz verdiğin gibi benim de ruhumu sana ulaştırır. Görevlerimi senin istediğin biçimde yapmamı temin et. Ki ruhum sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluk dediğiniz şeye bakın. İnsan tabiatının değişmesi mutluluğu sağlayan faktördür. Evvela insan bencildir. Nefsindeki afetler sebebiyle ki onlardan bir tanesi de bencilliktir. Kişi Rabbena hep bana der. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman o noktaya kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Nefsinizin kalbi yarı yarıya aklanmıştır. Yani yanlışlarınız %50'den daha fazla azalmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirirsiniz. Yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama hangi ölçüde? Yarı yarıya. Daha sonra %80'den daha fazla güzel işler yapmaya başlayacaksınız. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman sonra bütün işlevleriniz güzele dönecek. Her an daimi zikrin sebebiyle derecat kazanan birisi olacaksınız. Sonunda ise zikir yapmanız da tesbihe dönüşecek. Siz böylece daimi zikrin ötesinde tesbihe de ulaşmış olacaksınız. İradenizi Allah'a teslim alacak. İşte mutluluğun en üst noktası orasıdır. Nefsinizin kalbinde sadece afetler kalmamış değildir. Afetler kalmadıktan başka Allah-u Teala iradenizi de teslim almıştır. Muhlis olan bir kişi daima Allah'tan sorarak işini yapar, her an Allah ile konuşabilmektedir ve irade teslimine kadar bu kişi Allah'tan sorarak yapacaktır. Her an ne yapması lazım geldiğini ama iradesini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra böyle bir müessese olmayacaktır. İrade teslimine kadar o kişi her an Allah-u Teala'dan ne yaptığını sorar, ne yapması lazım geldiğini sorar, devamlı cevaplar alır. O cevaplara devamlı itaat eder sadece. O düşünmez, Allah onun için düşünür. Ama irade tesliminden sonra bu olay değişir. O kişi iradesini de Allah'a teslim ettikten sonra külli iradenin, ilahi iradenin emri altına girer. O zaman Allah Teala onu konuşturur. İşte bir Mevlana için, bir Yunus için konuşma standartları hep Allah'a aittir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah durumu hakimse, siz kimsenin kalbini kıramazsınız. Allah sizi kontrol altına almışsa, onun tasarrufundaysanız, bütün hak mevcutlar için, bütün Resuller için, bütün Nebiler için tasarruf söz konusudur. Allah'ın tasarrufunda olmak böyle bir şey için mutlaka iradenin de Allah-u Teala'ya teslimi gerekir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutluluk adlı bir müessese var. Yani bir insanın iç dünyasında sülh ve sükûna ulaşması, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir mekanizmaya da bu noktaya ulaşması, ki nefsin kalbinde afetler %100 yok olduğu zaman ruh zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi sadece Allah'ın güzelliklerini işleyebilecek olan, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir hüviyete ulaştığı zaman o kişi dünya mutluluğunun en üst noktasına çıkar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi çok seviyor. Bu sevgi dizaynı içerisinde bir insanın irşat makamının Allah Teala tarafından tayin edilmesi noktasındaki duruma bakalım. Allah Teala diyor ki irşada memur ve mezun kılındın. Memur emri alan demek. Emri alan ve yerine getiren demek. Mezun bu konuda izinli, bu konuda kendisine irşad etmek konusunda kendisine yetki verilmiş olan demek. Bu sebeple irşad makamına ulaşan kişi ulaştığı noktada ilahi iradenin emrine girmez. Yani ilahi irade onu onun iradesini devreden çıkartarak tasarruf altına almaz. Başlangıç noktası o kişinin devamlı Allah'tan sualler sorması, her an nereye gitmesi gerektiğini, ne yapması gerektiğini sorması, oradan emir alması ve o emri yerine getirmesi şekliyle cereyan eder. Sonra Allah Teala irşat makamının üst boyutuna kişi yükseldiği zaman böyle bir noktaya, tasarruf noktasına getirebilir. Ancak o zaman o kişi Allah'ın ona her şeyi yaptırdığı, her şeyi söylettiği bir noktaya ulaşır. Bütün Resuller, Nebi olmayan Resuller, yani Veli Resuller ve bütün Veli Resullerin üstünde olan Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Veli Resuller, Evliya Resuller, Nebi Resuller, Peygamber Resuller, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için Allah Teala şöyle söylüyor Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde: Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin, Peygamberlerin sonuncusudur. Hatemül Enbiya'dır diyor Allah Teala.
İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik müessesesinin hitabındaki kişidir. Hatemidir. Mühürlendiği noktayı temsil eder. O noktadan sonra artık peygamber olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği şey hepinizin mutlu olması ve huzur içinde yaşaması. Böyle bir mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaşamak durumundayız ki mutlu olalım ki başkalarını mutlu edelim. İradesinde Allah Teala'ya teslim etmiş olan bir kişi Allah Teala'dan sorarak her şeyi yapacağı için o davranış biçimlerinin en güzelini yapar. Ama daha ötesi tasarrufa girmek, kendi iradesinin elinden olması demektir. Allah'ın iradesine, kişi iradesini teslim etmiştir. Allah ona bütün güzellikleri yaşatır. O artık Allah ne yaptırırsa sadece onu yapabilecek. Allah ne söyletirse sadece onu söyleyebilecek olan bir yeteneğin sahibidir. Bu konunun daha sonraki safhasında bir sır yatar. İşte o sır Mevlana'da şöyle tezekkür ediliyor. Eğer ben sensem, sen de ben sen, bu ayrılık nicedir. Yunus'ta ise bana bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri şeklinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine yaşamaya değer ki, bunları bir gün yaşayacak olanlarınız var. Onları yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Sizleri insan olarak yarattı diye, kontrolü altına aldı diye, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim aldı diye, size dünya mutluluğunu en üst boyutlarda yaşattığı için. Öyleyse mutluluk tekamülle, manevi tekamülle paralel bir seyir takip eder. Ama Allah'ın bir mutluluk garantisi yok mu? Var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kalpten bir dilekle gerçek anlamda dilerse, ki Allah tabiatıyla derhal bilir gerçeği ve lazım gelen önem verilmeden kuru bir lafla kalbinde talep olmadan istemeyi Allah Teala en güzel ayırır.
Ama kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse kalpten bir taleple, Allah onları mutlaka dünya saadetinin yarısına, yani nefslerinin kalbinde %50'den fazla nur birikimi noktasına, ki bu dünya mutluluğunun mutlaka yarısını temin eder. Ve üçüncü kat cennete bir hiç karşılığı, sadece kalpten bir dilek karşılığı Allah Teala ulaştırır. İşte Allah insanları bu kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu sevgiye layıksınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhlarını Allah'a ulaştıran kardeşlerimiz, zikir sayısını düşürmeyin. Düşürmeyin ki en az o seviyede kalabilirsiniz. Yarı yarıya bir dünya mutluluğu, ama cennetinde üçüncü katı sizin olsun. Allah Teala sizleri mutlu etmek için her şeyi vermiş. Bize bu görevi vermiş ki bu hakikatleri sizlere anlatalım da yüreklerinizi ferahlatalım. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi temin ederim. Cennetin üçüncü katını size garanti ederim. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'indeki ayetler onların ifadesiyle garanti ederim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, o kadar çok kalbimizde yeriniz var ki, hepinizi çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek huzurlarınızdan sonsuz mutluluklar dilemek suretiyle ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek sözlerimle başlamak istiyorum inşallah. Bugünkü konumuz amel defteri olacak inşallah. Amel defteri nedir? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetler vardır? Bu konuyu ayrıntısıyla Kur'an-ı Kerim'de inceleyeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz bizi çok seviyor. Bizi yaratmış ve bizim dışımızda, kainatta yarattığı her şeyi bizim emrimize müsahhar kılmış. Emrimize vermiş. Amacı bizim dünyada ve ahirette mutlu olmamızı istiyor. Bizi bizden iyi tanıyan Rabbimiz, bizi bu mutluluğu yakalayabilmemiz için bu dünyada neler yapmamız, neler yapmamamız gerektiğini anlatan kitaplarını göndermiş. Ve bu kitaplarını anlatan Resullerini de görevlendirmiş. Şimdi bu konudaki ayetleri inceleyelim inşallah. Yüce Rabbimiz Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. وَسَحَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size müsahhar kıldı. Emrimize verdi. Emrimize amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden kavim için mutlaka ayetler vardır. Yerde ve göklerde. İsra suresi 82. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz aynı konuda sadece mealen Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için bir şifadır. Rahmettir. Ve zalimler sadece zalimlerin hüsranını kaybettiği dereceler artırır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in müminler için bir şifa ve rahmet olduğunu ifade etmiyor. Bak aynı Kur'an-ı Kerim zalimlerin sadece hüsranını artırır diyor. Kişi Müslüman deyince, Kur'an deyince, Allah deyince sinirleniyor. Zikir de olurmuş diye sinirleniyor. Allah-u Teala onların hüsranını artırır. Negatif dereceler almalarına sebep olduğunu ifade ediyor. Yüce Rabbimiz bu kitabı bize öğretecek Resullerini, hidayetçi Resullerini, öğretmenlerini de görevlendirmiş. Bu mutluluğa ulaşabilmemiz için bizden bir tek talebi var. Bizim şeytanın ve onun tesir edebildiği nefsimizin kötülüklerinden sakındırmak. Bu kötülüklerden sakındırmak için görevlendirdiği bizzat kendinden olan ruhumuzu dünya hayatında sağ iken kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah Teala'nın bizde bir ruhu var. Bu ruhumuz bizi daimi güzelliklere telkin ediyor. Bu ruhumuzu dünya hayatında kendisine ulaştırmamızı istiyor Allah Teala. Bu ilk teslimimizdir inşallah. Bu konuda Yüce Rabbimiz Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde ne buyurmaktadır? Bismillahirrahmanirrahim. Galeb biten minha cemiyan badukum libadin adu fe imma yettiyenneküm minni hüden fe menitteba hüdaya ve la yedüllü ve la yeşka. Allah Teala diyor ki hadi oradan ikiniz de oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayetim gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz, şaki de olmaz. Femenitteba hüdaya. Kim hidayetime tabi olursa diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala'nın bir hidayetçisi var. Ona tabi olmamız gerekiyor. Bunu da bizzat Allah-u Teala
ruhumuzun kendisine ulaştırmasını bizzat Allah-u Teala üzerine alıyor. Bizim üzerimize düşen şey sadece serbest hür irademizle bilinçli olarak kalben kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Hepsi bu kadar. Yüce Rabbimiz Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi veyettegu ona yönel ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Bu yönelmeyi Allah-u Teala Allah'a ulaşma olarak açıklayabiliriz. Ve kım salat namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin müşriklerden olmayın diyor Allah-u Teala. Burada münib olmanın Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşma olduğunu izah anlayabilmek için Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesini de okumalıyız inşallah. Allah-u Teala bu mübarek ayet-i kerimede innellezine muhakkak ki o kimseler la yercune ligana la yercu onlar geri dönüp bize ulaşmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya dünya hayatından razı olmuşlardır diyor Allah-u Teala. Vatme enne biha onunla biha onunla tatmin olmuşlardır. Vellezine ve o kimseler hüm ayatına gafilun. Onlar ayetlerimizden gafildirler buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, İslam ve daha evvel gelmiş geçmiş tüm nebilerin getirdikleri tek dindir. Temeli de Allah'a teslim olmaktır. İslam kelime manasıyla teslim demektir zaten. Bu teslim olmaktır. Yani yedi safhada dört teslimi yerine getirmektir. Bu teslimler ruhumuzun, veçhimizin, nefsimizin ve irademizin teslimidir. Bu teslimleri yerine getirebilmenin ilk aşaması Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci aşaması bir Allah'ın veli mürşidine tabi olmak, üçüncü aşaması ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun teslimi bu husus üzerimize farzdır. İslam olmak asgariden bu iki şartı yerine getirmektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde ben bu işi başarabilir miyim diye sorarsanız Allah bunu üzerine almış bana ulaşmayı dileyeni mutlaka kendime ulaştırırım buyurmaktadır. Bunun için yukarıda konu edilen görevli hidayetçiye tabi olmamız emrediliyor. Allah'ın ayetlerini bize öğretecek olan bu görevli hidayetçi veli mürşidin tavsiyelerine uymamız halinde dünya ve ahiret saadetini kazandığımızı yukarıda Yunus suresinin 7. ayet kerimesine anlıyoruz. Allah'ın dizaynına, öğretisine uygun olmayan her davranışımız bize negatif. Uygun amellerimiz ise bize

melekleri vardır. Yani kayıt hıfzeden, kaydeden melekler vardır diyor Allah Teala. Mütakip ayette kiramen katibin melekleri diyor. Şerefli kaydedici melekler vardır. Mütakip ayette mütakip İnfitar suresinin 12. ayet-i kerimesinde buyurmaktadır. Sevgili seyirciler, işte bugünkü konumuz bu kiramen katibin meleklerini yazdıkları amel defterleri. Bu defter nasıl bir şeydir? Ne zaman göreceğiz? Fonksiyonu nedir? Bu konuda mukaddes kitabımızda ne gibi bilgiler vardır? Bunları beraberce inceleyeceğiz inşallah. Bu kiramen katibin melekleri biz duvar doğurmaz görevlendiriliyor. Biri sağda, biri solda olmak üzere kameraman, sürücü, diğeri de şahit olarak görev yapıyorlar. Biz ölünceye kadar yaptığımız tüm amellerimiz ve düşüncelerimizi ayrı ayrı filme alıyorlar. Bunu hayat filmimiz de diyebiliriz. Pozitif derecelerimiz Allah'a yakınlık derecemize göre 10 mislinden 700 misline kadar. Negatif derece, negatif olumsuz amellerimiz de birebir oranda derece sistemiyle derecelendiriliyor. Şimdi de bu konudaki ayetleri inceleyelim inşallah. Enam suresinin 160. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun 10 misli. Yani bir hayırla gelirse 10 misli veririm diyor Allah-u Teala. 10 misli onundur ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Yani yaptığımız negatif amellerimize Allah-u Teala birebir kaydedildiğini ve onlar zulm olmazlar diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her sümbülünde 100 tane olmak üzere 7 sümbül veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah dilediği kimse için kat kat artırıp verir ve Allah vasidir, alimdir. Sevgili seyirciler, lütfen bu ayete dikkat edelim. Allah yolunda mallarını diyor, mallarını, Allah'ın verdiği mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her sümbülünde 100 tane bulunan 7 sümbül, 7 başak gibidir. 100 tane 7 ile çarpın 700 tohumun durumu gibidir diyor. Allah dilediğini kat kat artırır. Demek ki Allah yolunda durumumuza göre Allah-u Teala 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artan bir oranda olumlu pozitif derecatımızı artırdığını ifade ediyor. Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. Ve o zaman kimseye bir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz. Bize hesap görücüler kafidir. Allah-u Teala hardal tanesi kadar bir hasenatımızı bile değerlendirdiğini ifade etmektir. Hasenatından 1'e 10 alan ile 1'e 100'den 700 arası alanlar arasındaki farka dikkatinizi çekmek istiyorum. Farkları mallarını Allah yolunda harcamak olarak vasıflandırıyor Allah Teala. Yani kısaca bunu Allah yolunda olanlar diyebiliriz. Şimdi de bu derecat sisteminin nasıl çalıştığı, nasıl önümüze geleceği hususlarını araştıralım inşallah. Sevgili seyirciler, konumuzun detayına girmeden şunu belirtmeliyim. Allah zamandan mekandan münezzehtir. Yani tüm mekan ve zamanların her bir parçasında hiç zamanı kullanmadan Allah-u Teala bulunabilir. Yani Rabbimiz biz kullarının dünya hayatının başından sonuna serbest hür iradesiyle ne yaptığını ve yapmayacağını önceden biliyor. Tüm bu olumlu ve olumsuz fiillerimiz önceden filme alınıp 7. gök katının 1. alemi olan kader hücrelerini yerleştirmiş. Buna rağmen bir de kiramen katibi melekleri olayları canlı olarak kaydediliyor.

Sevgili seyirciler, peki kayıtlı olduğu halde niçin alınıyor diye sorarsanız, Allah kullarına karşı hiçbir haksızlık yapmadığını ve kullarına karşı ön yargılı olmadığını bize göstermek, bizi bize ispat etmek için bunu yapıyor. Yani kulun, ben sana bu nimeti verdim, iradeni serbest bıraktım. Sen özgür iradenle bilinçli olarak bu fiilleri yaptığımızı göstermek, kıyamette sorgu sırasında itirazımızı meydan bırakmamak için Allah-u Teala bunu yapıyor. Tekrar izah edelim. Allah tam zamandan, mekandan münezzeh. Bizim dünya hayatında doğumuzdan ölümümüze ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı önceden biliyor. Önceden bildiği için bunlar filme alınmış, kader hücrelerinde hapsedilmiş. Ama Allah-u Teala bir kere de canlı olarak kaydediyor ki oradaki kayıtların birbirine aynı olduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bizi bunu yapmasının sebebi sabah ben bunu yapmazdım, yapmamıştım dememize meydan vermemek için canlı olarak filmi alıyorlar. Ve burada sabah kıyamette bu hayat filmimiz oynandığı zaman hiç kimse itiraz edemiyor. Allah-u Teala bu konuyu Kur'an-ı Kerim'de organların konuşması olarak nitelendiriyor inşallah. Dünya hayatını yaşıyoruz. Ölünce ruhumuz da Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz de berzah aleminde kıyamete kadar yaşıyor. Birinci sur üfürülüyor. Kıyamet kopuyor. Yaşayanların, o zaman yaşayanların tümü ölüyor. Zaman duruyor. Gravitasyon, yani zaman geriye doğru gitmeye başlıyor. Zamanın geriye doğru ulaştığı her anda son ölenlerden başlayarak tüm ölenler diriliyor. Dirilenler yer çekimi olmadığı için tek çekim merkezi olan mahşer meydanı tarafından çekiliyorlar. Bu toplanma tamamlanınca ikinci defa sur üfürülüyor. Bunun neticesi olarak dirilen her fizik vücut tekrar ölüyor. Dirildiğinde mahşer meydanında toplanma meydana geldi. İkinci ölümle beraber, ikinci surla beraber kişiler tekrar ölüyorlar. Bunun neticesi olarak tüm vücutları tekrar ölüyorlar. Müteakiben üçüncü sur üfürülüyor. Bu defa ölen vücutlarımızın hepsi aynı yaşta olmak üzere yeni bir vücutla diriliyorlar. Bu aşamada nefislerimiz de berzah aleminden gelerek hepsi tekrar fizik vücutlarına giriyorlar. Birleşen vücutlar bu kere dünya hayatının muhasebesinin yapılacağı indi ilahiye ulaşıyorlar. Şimdi de bu olayları anlatan Vakıa suresinin ilgili ayetlerini inceleyelim inşallah. Vakıa 1. O vakıa vuku bulduğu zaman, 2. Vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz şiddetli bir sarsıntıyla sallanmıştır. Bu ayet-i kerime birinci sure sürülmesi sebebiyle yeryüzünün sarsılmasını, kıyametin kopmasını anlatıyor. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağlı toz zerrecikleri haline gelmiştir. Dağlar toz zerresi oluyor. Ve siz üst sınıfa ayrılmış olursunuz. Vakıa 8. Fe ashabil meymeneti. Ma ashabil meymene. İşte ashab-ı meymene. Yani amel defterleri sağından verilen meymenetli. Ashab-ı meymene diyor Allah-u Teala bunları. Amel defteri sağ tarafından verilenlere ashab-ı meymene. Vakıa 9 ve ashab-ı meş'emeti ma ashab-ı meş'eme. Ve meşhum olanlar. Hayat filmleri sol tarafından verilenler. Amel defteri sol tarafından verilenler bunlar. Ve sabigun el sabigun. Yani hayırlarda yarışan sabigunlar. Ulaike mukarrabun. İşte bunlar mukarrabler. Allah'a yakın olanlar diyor. Üç grup oluyoruz. Kimle? Ashab-ı meş'eme, ashab-ı meymene ve sabigun.
Üç grup. Ashab-ı Meşeme, meşhum olanlar, cehennemlikler. Ashab-ı Meymene, amel filmleri sağ tarafından verilen kurtuluşa ulaşanlar. Bir de müsabakalarda önde geçen, Allah Teala bunları sabigun diyor. Sabigun mübarek sahabe sabigunlardı. Şimdi bunlarla ilgili mütakip ayetlerde özellikleri veriliyorlarsa ulaike mukarrabun, onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Kimler? Sabigunlar. Vaka 12, onlar naim cennetlerindedir. Vaka 13, evvelkilerinden bir ümmettir, biraz da sonrakilerden. Demek ki Allah Teala bu sabigunların, yani müsabakalarda öne geçenlerin, mukarreplerin evvelkileri diyor bir ümmettir. Yani öncüler ve bir kısmı da sonradan. Demek ki biraz da sonradan olanlar da sahabe dönemini, sahabe gibi olanların da sonradan olanlar da olduğunu burada anlıyoruz inşallah. Vaka suresinin 38. ayet-i kerimesi başka bir açımdan isimlendiriyor buna. Ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin amel defterleri önünden ve sağından verilenler için. Vaka 39, evvelkilerden bir ümmettir. Biraz önceki sabikunlar, ashab-ı yemin sahipler diyor. Yeminlerini yerine getirilenler, hayat filmleri sağ tarafından verilenler için. Vaka 40'ta da ve de sonrakilerden bir ümmettir. Yani Hazreti Peygamberimiz döneminde yaşayanlardan da sonra son dönemde de yaşayanlardan da olduğunu Allah Teala burada ifade ediyor. Vaka 40'ta da ve ashab-ı şimal, şeamet sahibi, kötülük sahipleri, amel sahibi, defterleri sol tarafından verilenler Allah Teala ifade ediyor. Vaka 42'de şemum ve hamim kaynar su içindedirler. Kimler bunlar? Ashab-ı şimal. Ashab-ı şimal kaynar su içerisindedirler diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, olay böyle cereyan ediyor. Şimdi indi ilahide toplanan fizik vücutların amel defterleri ellerine veriliyor. Üç sur-ü sürmeyi görmüştük. Pozitif derecatı fazla olanların amel defterleri ayette belirtildiği gibi sıradan verilirken, negatif dereceleri, derecatı fazla olanların amel defterleri soldan veriliyor. Bu defterlerde hayatlarında işlemiş oldukları tüm fiilleri bulunuyor. Ve bu fiillerin neticesi olan kazandıkları pozitif ve negatif dereceler hemen yanlarında yer alıyor. Allah-u Teala bununla da kalmıyor. Herkesin hayat filmi, düşünceleri ve fiilleri ayrı ayrı gözünün önünde üç boyutlu hologram olarak oynamaya başlıyor. Kişi hayatında düşündüklerini ve bu düşüncelerinden uygulamaya geçtikleri amellerini bizzat görüyor. Allah-u Teala bu hususu uzuvların konuşması olarak açıklıyor. Şimdi de bu hususları açıklayan ayetleri inşallah görelim. Enbiya suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o yaptığı şeylerden mesul değildir. Ve onlar mesuldürler. Yaptıkların, o Allah yaptığı şeylerden mesul değil. Allah mesul değildir ve onlar kulları mesuldürler. Ankebut 13'te Allah-u Teala ve yalancıları kendi yükleri ile beraber, onların yüklerini de mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklardır buyurmaktadır. Tekasür suresinin 7. ayet-i kerimesinde sonra mutlaka aynel yakin olarak göreceklerdir. Aynel yakin olarak görecekler. Bu ayn görmek. Görmek olduğunu fiilen görüleceği, yani hayat filmi. Artık bunu ifade edebiliriz. Ancak böyle anlatabiliriz.
Tekasür suresinin 8. ayet-i kerimesinde sonra izin günü mutlaka nimetlerden sorgulanacaksınız buyurmaktadır. Amel defterinin verilmesi ve hayat filmi izlenmesi anlatılıyor bu ayetlerde. Tedbir suresinin 10. ayet-i kerimesinde sayfalar açıklandığı zaman, yani amel defterleri açıklandığı zaman. Tekvir suresinin 11. ayet-i kerimesi sema ayrılıp kaldırıldığı zaman, yani kıyamet koptuğu zaman. Her nefs hazırlamış olduğunu bilmiş olacak, hayat filmi yaptıklarının hepsini görecekler diyor Allah Teala. İsra suresinin 13. ayet-i kerimesi bu konuyu daha açıklık kazandırıyor. Bütün insanların kuşunu Allah Teala boynuna bağladık. Allah Teala kuşu diyor buna. Amel defterini kuşu olarak vasıflandırıyor. Teşbihat olmaz. Allah Teala böyle söylüyorsa böyledir. Kuşunu boynuna bağladık ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı çıkarırız diyor Allah Teala. İsra suresinin mütakip 14. ayet-i kerimesi, kitabı oku. Bugün hasip, hesap görücü olarak nefsin cennet veya cehenneme gideceğini gösteren negatif pozitif dereceleri sana kafi oldu diyor Allah Teala. Kehf suresinin 49. ayet-i kerimesinde de ve kitap kondu, o zaman mücrimleri görürsün. Onun içindekilerden korkarlar. Kitabın içindeki amellerinden korkarlar. Ne derlermiş Allah Teala orada kişiler? Bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl bir kitap ki küçük büyük her şeyi sayıp hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hazır buldular ve senin Rabbin kimseye zulmetmez. Yani bakıyorlar ki bütün ispatı meydandan kendini yaptığını da görüyor, hesabını, derecatını da görüyor ve bu kitap hiçbir şey eksik bırakmadığını da orada itiraf ediyorlar. Son bir ayet-i kerimeyi de okuyup ondan sonra değerlendirelim inşallah. Câsiye suresi 29. ayet-i kerimesi. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk. Yani Allah-u Teala kayıt ediyorduk diyor Allah-u Teala. Sevgili seyirciler, herkes hayat filmlerinin çok kısa bir süre için seyrediyor. Hayat filmlerinin hemen sağında görülen derecatın ellerine verilen mizan ile aynı olduğunu görüp Allah-u Teala'nın kıl kadar haksızlık yapmadığı anlaşıldıktan sonra negatif derecatı fazla olanlar doğruca cehenneme gidip burunlarını yere sürterek içeri giriyorlar. Pozitif derecatı fazla olan mutlu kişiler ise Meryem suresinin 71. ayette belirtildiği üzere cehenneme gidiyorlar ama cehennemin sıcaklığından hiçbir zarar görmeden Allah'a hamd ve şükürler ederek cehennemden çıkıp orada ebedi kalmak üzere doğru cennetlerine gidiyorlar. Câsiye suresinin 28. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz yine bu konuyu anlatıyor. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Nerede? Cehennemde. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı verilir buyurmaktadır. Sevgili seyirciler, günümüzün anlayışına göre o halde güzel amel yaparak pozitif derecatımızı artırmalıyız. Düşüncesi de hatadır. Çünkü Hazreti Peygamber'in bir hadisinde kimse kendi ameli ile cennete giremez buyurmuşlardır. Evet, Allah'ın mağfireti olmasaydı ve biz amellerimizle kurtuluşumuz mümkün değildi. Nur suresinin 14. ayet-i kerimesinin bu konuyu Allah Teala açıklıyor. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın nimeti, rahmeti ve fazlı sizin üzerinizde olmasaydı, içine daldığınız şeyden dolayı size mutlaka azap dokunurdu buyurmaktadır Allah Teala.
Günümüzde salih amelin bize derecat kazandıran amel olarak telakki edilmektedir. Evet, kendimiz ve başka insanlar için Allah'ın emirlerine uygun yararlı hizmetler yapmak bize derecat kazandıran amellerdir. Doğrudur. İbadetlerimiz de bize derecat kazandırır. Doğrudur. Ancak Allah'a göre salih amel nefs tezkiyesi için yapılan zikirdir. Şimdi de salih amelin ne olduğunu açıklayan ayetleri inceleyelim inşallah. Böyle bir yanlışlıktan kurtulalım. Allah Teala Taha suresinin 75. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ve men yetihi müminen kat amile salihatı fe ulaki hümüt derecatil ula. Ve kim salih ameller yapmışsa ona mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Allah-u Teala bakın burada salih amel yaparak mümin olarak kendisine gelirse, yani bu hak mümin olarak Allah'a ulaşmışsa müteakip derecede, müteakip ayette de bu salih amelin ne olduğu anlatıyor Allah-u Teala. Taha 76. ayet kerimesinde Estağfirullah. Cenneti adnin tecribin tahtel enharu halidina fiha ve zalike cezaü men tezekka. Onlar için an cennetleri, onlar içinde ebedi kalacakları an cennetleri vardır. İşte bu tezkiye olanların mükafatıdır diyor Allah-u Teala. Zalike cezaü men tezekka. Bu ceza mükafat olarak. Arapçada ceza hem mükafat hem ceza olarak alıyor, algılanıyor. Zalike cezaü men tezekka. İşte tezkiye olanların mükafatı budur diyor Allah-u Teala. An cennetleridir. Peki tezkiye olmak için ne yapmışlardı bir önceki ayette? Ameli salih yapmışlardı. Ameli salihat. Salih amelin nefis tezkiyesi olduğunu Allah-u Teala bu ayet-i kerimede çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Diğer amellerimizin de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah katında bir değeri yoktur. Çünkü Allah-u Teala kendisine ulaşmayı dilemeyenin amellerinin boşa gittiğini buyurmaktadır. Bunlar için amelleri hasara uğrayanlar olarak ifade etmektedir Allah-u Teala. Peki bunu biz mi söylüyoruz? Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette söylüyor? Hemen inceliyoruz. Kehf suresinin 103. ayet-i kerimesinde قُلْ هَلْ لِيُنَبِّكُمْ بِالْاَحْسَر۪ينَ عَمَلًا. De ki ameller açısından en çok hüsran uğrayanlara haber vereyim mi size diyor Allah-u Teala. Kehf 104'te اَلَّذ۪ينَ دَالَّ سَيُّهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسُنُونَ اَنَّهُمْ يُحْسُنُونَ سُنَعَ. Onlar dünya hayatında amelleri sapmış olanlardır. Ve onlar güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı. Yani dünyada diyor zarar uyanları size haber vereyim mi? Onlar güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı diyor Allah-u Teala. Ama Kehf 105'te bakın ne buyuruyor Allah-u Teala. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ. Şimdi bu ayeti hecelemeliyiz çünkü çok önem arz etmektedir. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ, işte o kimseler كَفَرُوا, kefretmişlerdir. Neyi kefretmişler? بِاَيَاتِ, Allah'ın ayetlerini örtmüşlerdir, kapatmışlardır, inanmamışlardır, inkar etmişlerdir. Ayati Rabbihim ve ligaihi, liga ulaşmak, ihi ona ulaşmak. Allah'ın ayetlerini kefretmişlerdir, inkar etmişlerdir, örtmüşlerdir ve ona ulaşmayı da örtmüşlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Peki bu yapmaların neticesi neydi?
Ve habite de amalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Sevgili seyirciler, Allah diyor, biz değil, Allah diyor. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin ve ona ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Günümüzde milyonlarca insanlar, kardeşlerimiz, yakınlarımız, dostlarımız hepsi biz amellerimizi yapıyoruz. Ben falan yaşımdan beri namaz kılıyorum diye şey yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince böyle bir şey ben durmadım. Ben bunu inkar ediyorlar. İşte Allah Teala amellerin boşa gittiğini söylüyor. İşte bu ameller bizi kurtaramıyor. Ve onlar güzel amel yaptıklarını zannediyorlardı. Amelleri boşa gitti. Onlar için kıyamet günü mizan tutmayız diyor Allah Teala. Onlar için hesap tutmayız. Onlar için ölçü yoktur. Onlar hep negatif dereceler. Pozitif derecelerini de Allah Teala geçersiz sayıyor. Peki bu konuyu kesinlik kazandıran bir ayet-i kerimemiz var. Onu da mutlaka heceleyerek okumalıyız inşallah. Arap suresinin 147. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Vellezine kezzebu bi ayatina. Ve o kimseler kezzebu, tekzip ederler, inkar ederler, karşı çıkarlar. Bi ayatina, bizim ayetlerimizi karşı çıkarlar. Ve ligail ahireti. Ve sonraki güne ulaşmayı. Bu sonraki gün Allah'a ulaşmak. Deminkinde ligaihiydi, bir önceki ayet-i kerimizde, şimdiki ayetimizde ligail ahireti. Sonrakine ulaşmaya, sonrakine ulaşmak, Allah'a ulaşmak. Habita damalühüm. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey var. Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka yapmalıyız. İslam'ın temeli Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ve ruhumuzu, nefsimizi, fizik vücudumuzu ve irademizi Allah'a teslim etmek İslam'ın temelidir. Sevgili seyirciler, bu dünya bir imtihan dünyası. Gerçek hayat, ebedi hayat ahirette. Lütfen 2 günlük dünya hayatımız için ebedi hayatımızı mahvetmeyelim. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerine kavuşalım. O zaman Allah-u Teala günahlarımızı sevaba çevirerek hayatımızın en büyük mükafatına kavuşacağız inşallah. Bu çok çok önemlidir. Bu konuyu ispat eden ayetimizi de hemen veriyorum. Sevgili seyirciler, bizim bir özelliğimiz söylediğimiz bütün konuları bir Allah'ın ayetiyle ispat etmemiz. Ve yine günahlarımızın sevaba çevrilmesi konusunu da Allah-u Teala'nın bir ayetiyle size açıklamak istiyor inşallah. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İlla men tabe. İlla ancak sadece men kim? Tabe. Tövbe eder. Ama bu tövbe nasıl bir tövbe? Bir Allah'ın sevgilisinin önünde yapılan tövbe. Amene. Ameni olursa. Ve ancak bir Allah'ın sevgilisi ve Allah'ın görevli Resulü'nün önünde yapılan tövbeyle insan ameni olur. Vel'as suresinde Allah-u Teala'nın ameni olanların üstünden kurtulduğunu hatırlayalım. Ayetimize devam ediyoruz. Ve amele amelen salihan. Ve salih amel yaparsa, yani nefsini tezkiye eden, biraz önce yukarıda gördük, nefsini karanlıklardan arındıran amel yaparsa, o zaman ulaike yübettüllâh seyyâtim aslâ, işte o zaman Allah tebdil eder yübettüllâh seyyâtim hasenat, seyyiatlerini, kötülüklerini, negatif derecelerini
hasenata, pozitif derecata çeviririm diyor Allah-u Teala. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Sevgili seyirciler, bu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi hayatımızda alabileceğimiz en büyük ikramiyeyi anlatan çok önemli bir ayet-i kerimesidir. Müteakip ayet-i kerimesi de Allah-u Teala ve men tâbe, kim tövbe eder? Amele salihan, salih amel işlerse ve inne yetûbu illallâhe metâba. Salih amel işlerse o takdirde muhakkak ki tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Yani ruhunu Allah'a ulaştırır. Tövbesi kabul edilmiş olarak. Demek ki tövbenin kabul edilmesi bizi bir Allah dostunun önünde tövbe etmemize bağlı olduğunu bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi size hep Allah'ın ayetlerinden bahsettik. Tek amacımız sizin de bu güzellikleri idrak edip mutlu olmanızdır. İslam'ı yaşamanın ve güzelliklere kavuşmanın ilk basamağı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hazreti Mevlana gibi ne kadar günahkar olursanız olun, Allah hepsini sevaba çevirmeye kadirdir. Hemen Allah'a koşun. O bizi çok sevmekte ve affetmek için bizi beklemektedir. Sevgili seyirciler, programımızı tamamlamadan önce konumuzu bir kere daha özetleyelim inşallah. Konumuz demiştik amel defteri. Amel defterimiz sabah kıyamette bizim elimize verilen pozitif, negatif derecelerimizi gösteren bir defter. Aynı zamanda bizim hayat filmimiz olduğunu da ifade etti. Kişi öldükten sonra mahşer meydanında berzah aleminde kıyamete kadar yaşıyor ve kıyamette birinci sur üfürüldüğü zaman o zaman o dönemde yaşayan bütün kişiler ölüyor. Ve gravitasyon sebebiyle zaman geriye döndüğü zaman geri dönmeye başlıyor. Ve zaman geri döndü. Son ölümler, ölenlerden itibaren geriye doğru hangi zaman ulaştığında o zamanda ölenler teker teker diriliyorlar. Ve dirilen fizik vücutlar yer çekimi kalmaması sebebiyle tek çekim merkezi olan mahşer meydanına çekiliyorlar. Bütün fizik vücutlar mahşer meydanında toplanıyor. Bu mahşer meydanında toplanma bitince ne oluyor? Mahşer meydanında toplanma tamamlanınca Allah-u Teala tarafına ikinci defa sur üfürülüyor. İkinci sur üfürüldüğünde yeniden orada dirilen vücutların hepsi tekrar ölüyorlar. Tekrar ölüyorlar ve müteakiben üçüncü sur üfürüldüğünde yepyeni bir fizik vücutla yeniden dünyaya geliyoruz. Bu yepyeni denilmesinin sebebi kişilerin cennet ve cehennem hayatını yaşayabileceği standartlarda yeniden dünyaya geliyorlar. Ve hepsi eşit yaşta. Kimisi diyor 17 yaşında, kimisi diyor 33 yaşta. Hangi yaş olduğu önemli değil, önemli olan aynı yaşta. İlk dirilme herkes öldüğü yaşta diriliyordu. Ama ikinci defa dirilmede herkes eşit yaşta diriliyorlar. Ve bu dirilmeye müteakip berzah aleminde olan nefslerimiz gelip tekrar fizik vücutların içine giriyor. Ve müteakiben kendilerine amel defterleri herkesin kendisine veriliyor. Dedi ki pozitif derecatı fazla olanların amel defterleri sağ tarafında. Negatif derecatı fazla olanların amel defterleri sol taraflarından kendilerine veriliyor. Ve amel defterlerin doğumlarından ölümlerine kadar işlemiş oldukları tüm pozitif ve negatif dereceleri görülüyor, bir film olarak görülüyor ve ayrıca sağında solunda da bunların rakamsal değerleri de bulunmaktadır.
Bu hayat filmimiz, amel defterimizi gözümüzün önünde oynuyor. Ve kişi bütün dünya hayatında işlemiş olduğu pozitif ve negatif derecelerini bizzat görüyor. Ve karşılığında almış olduğu dereceleri de kendi eline veren amel defterlerinden de aynı olduğunu görüp, kendisine kıl kadar haksızlık yapılmadığını görüp Allah'a şükrediyor. Ve netice itibariyle pozitif derecatı olanlar doğruca cennete gidecekler, fakat önce cehenneme uğruyorlar. Negatif derecatı fazla olanlar burunları sürterek cehenneme giriyorlar. Pozitif derecatı olanlar önce cehenneme giriyorlar ve cehennemde olanların durumlarını görüp Allah'a hamd ve şükrederek doğruca ebedi kalacakları cennete gittiklerini ifade etmiştik. Burada bir yanılgıyı belirtmiştik. İnsanlarımız diyorlardı ki, ne diyorlardı? Bir sırat köprüsü var. Bir sırat köprüsünden çekilecek, gidilecek ve bu sırat köprüsünün üzerinden geçenler cennete, geçemeyenler cehenneme gideceği söylüyordu. Sevgili seyirciler, bu yanlış bilgiyi size ifade etmiştik. Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz cennet ve cehennemliklerin hepsinin bir defa cehenneme uğrayacağını ifade ediyordu. Ve herkes bir defa cehenneme gidenler cehenneme uğruyorlar ve cehennemin sıcaklığından hiç etkilenmeden doğruca cennete gidiyorlar. Ve orada ebedi kalıyorlar. Bir şey daha ifade etmiştik. Sabah kıyamette şefaatin olmadığını Allah-u Teala Kur'an ayetleriyle size anlatmıştık. Ve şefaat yoktur. Bütün şefaat yeryüzünde, dünya hayatında, sağlığımızda Allah'ın görevli Resulüne tabi olduğumuz takdirde onun yapacağı dua bir şefaattir. Sabah kıyamette böyle bir şefaatin olmasının mümkün olmadığını ifade etmiştik. Hazreti Peygamberimizin de amcasına şefaat edemediğini, onun kendi hür iradesiyle yerine tabi olmaması sebebiyle onu kurtaramadığını Allah-u Teala ifade etmişti. Sevgili seyirciler, böylece Amel Defteri isimli sohbetimizi burada tamamlarken bir başka sohbet konuda da tekrar buluşmak ümit ve temennisiyle hepinizden Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz varız. Siz varsınız, biz de varız. Allah hepimizi yaratmış. Mutlu olmamız için yaratmış. Saadet adı verilen bir hususu bütün insanlar için Allah Teala hedef göstermiş. Dini koymaktan da muradı insanları mutlu etmek. Hem bu dünyada saadet içinde bir dünya hayatı yaşatmak, hem de bu dünyadan sonra, kıyametten sonra cennet hayatı yaşatmak için, sonsuz bir mutluluğun içinde insanları barındırmak için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bunun için Allah'ın koyduğu kaidelere, dinin temel kaidelerine beraberce bakarsak, İslam'ın 7 tane safhaya ayrılmış olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, mürşide ulaşıp, 10 tane ihsanla mürşide ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhun Allah'a ulaştırılması, 3. safha. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaştırılması. 4. safha, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. 5. safha, nefsimizin Allah'a teslimi. 6. safha, irşada ulaşmak. 7. safha, irademizin de Allah'a teslimi. Allah'ın kainattaki tek dini, Hanif dini. Bu dinin Arapça adı İslam. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar bu 7 safhayı yaşamışlar. Hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Bu hepsi dediğimiz insanlar her yerde toplam nüfusun %10'undan daima aşağıda kalmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün de dünya üzerindeki genel anlamda Allah'a teslim olma yolunda olanların ve teslim olanların sayısı her zamanki gibi dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağıda. Bütün insanların din zannettiği ayrı ayrı inanışların da içindeki insanların içinde %10'undan daha az bir kitle Allah'ın 7 safhasını ve teslimleri yaşıyor. 7 safhadan 4 tanesi Allah'a teslim olmayı içeriyor. Ruhun Allah'a teslimi 1, fizik vücudun Allah'a teslimi 2, nefsin Allah'a teslimi 3, iradenin Allah'a teslimi 4. Ve bugünkü konumuz ruhun Allah'a teslimi. Ruh Allah'a seyri sülük isimli bir yolculukla ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimi işlemidir. On dördüncü basamakla 21. basamak arasındaki 7 basamağı bu Allah'a teslim keyfiyeti veya Allah'a ulaşma keyfiyeti, seyri sülük kapsar. Bundan evvel kişi daha evvelki safhalarda farklı bir dizayndaydı. Teslimden evvelki hazırlık safhalarındaydı. Daha başlangıçtan itibaren insanların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler.
Dilemeyenler bugünkü konumuzun elbette dışında birinci basamakta olanlar, bütün insanlar yaşıyorlar. Olayları yaşıyorlar ve olayları yoruma tabi tutuyorlar. İkinci basamaktakiler olayları yaşarken tabi tutuldukları imtihanlardan bir kısmı başarıyla çıkıyor, bir kısmı başarısız olarak çıkıyor. İşte bu imtihanlardan başarıyla çıkanlar, onların içinden bir kısmı mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Başarıyla çıkanlar seçilirler. Onların da bir kısmı, seçilenlerin bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilerler. Üçüncü basamak. Dördüncü basamakta Allah'ın, Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine Rahim esmasıyla tecellisini görüyoruz. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı müstüreyi Allah'ın almasına sebebiyet verir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet verir. Kalbindeki ekinleti almasına ve kalbine ihfat koymasına sebebiyet verir. Her biri bir muhteva taşır, ayrı bir muhteva. Her biriyle kişi daha güzel ulaşır. Gözlerindeki hicab-ı mesulenin alınmasıyla irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Herhangi bir kişiden fark eder. Farklı bir yere koyar artık onu. İrşat makamı olduğunu görmüştür, idrak etmiştir. Kulaklarındaki vakra alınınca söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlar irşat makamının. Kalbindeki ekinleti Allah alınca sadece manasına varmakla kalmaz, idrak eder irşat makamının söylediklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda bakıyoruz ki Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti almış, kalbine ihfat koymuş, idraki önleyen konfitür olmuş, idraki sağlayan bir konfitür konmuş. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Sonra o kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor Allah Teala. Sonra o kişinin göğsünden kalbine, göğsünü şerh ederek yararak bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor kalbine, Allah'ın rahmeti sızmaya başlıyor nefsinin kalbine. Neden giremiyor da sızıyor? Çünkü nefsin kalbi henüz mühürlü. Kişinin kalbinin içine henüz iman yazılmamış. Sonra bu kişi kalbinin içine giren %2 rahmet nurları sebebiyle huşu sahibi oluyor. Ve bir sonraki basamakta bu kişiye Allah irşat makamını gösteriyor. Kime tabi olacaksa onu gösteriyor ve kişi Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Hikayemiz bundan sonra başlıyor. Bugünkü konumuz ruhumuzun Allah'a ulaşması. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasından evvel demek ki biz 10 tane ihsanla mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz. Olmazsa olmaz şartı. Çünkü ulaşmazsak şartlar gerçekleşmez. Nefsimizi tezkiye edemeyiz. Nefs tezkiyesine paralel bir şekilde gelişecek olan ruhumuzun Allah'a ulaşmasını ve Allah'a teslim edilmesini de gerçekleştiremeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğimiz 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştık. Allah'ın bize gösterdiği her kimse ona ulaştık. Ne olur? Tabi oluruz. Önünde diz çökeriz, el öperiz ve kendisine tabi oluruz.
Bu tabiyet farzdır. Bütün insanlar için tabiyet mutlak olarak Allah-u Teala'nın farzı. Diyor ki ya eyyühellezine amenettekullahi vebtegu ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve kim sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha suresinde de Allah Teala diyor ki Allah Teala'ya da biz diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Bizi sıratımızda kime ulaştıracak olan irşat makamını yalnız senden isteriz. İhtinas sıratel müstakim. O mürşide bizi ulaştırarak önden diz çöküp tövbe ettikten sonra ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasıyla bizi sırat-ı müstakime ulaştır. O mürşide ulaştırarak başımızın üzerine devrin imamının ruhunu alarak sırat-ı müstakime ulaştır. Sırat-ellezine en'amte aleyhim diyor Allah-u Teala. O yol ki üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur. Başların üzerinde devrin imamının ruhu bir nimet olarak oluşuyor. Sonra gayrıl maddûbi aleyhim, üzerlerine kadar duyduğumuz kafirlerin yolu değildir diyor Allah Teala. Bir başka ayetinin kerimesinde gadab duyduğu kişilerin kafirler olduğunu söylüyor. Veleddalin, dalalette olanlar da diyor sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması süreci içerisinde bir muhteva görüyoruz. Bu süreçte gördüğümüz şey hem nefs tezkiyesi olacak hem ruh Allah'a doğru yola çıkacak. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu olmaz. İki olay birbirine kesin şekilde bağlantılı. Nefs tezkiyesi yok, ruhun Allah'a ulaşması da yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mürşidimize ulaşırsak, 10 tane ihsanla ulaşırsak ne olur? Bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Devrin imamının ruhu gönderilir. Emri tebliğ etmek üzere Allah'tan emir almış olan, Allah'ın emrinden olan bir ruh. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesine göre. Ne diyordu Allah Teala? Ve ce'alna minhum eyyemeten yehtune bi emrina. İnsanlardan imamlar kılarız. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İşte onlar imamlar, devrin imamlarıdır. Bu nasıl bir imam? Huzur namazının imamı. Allah'ın huzurunda her gün 24 saatlik bir zaman devresi içerisinde 7 vakit namaz kılınır. Bu 7 vakit namazın muhtevasına baktığımız zaman orada bir imam görürüz. En başta imam vardır. İşte o imam huzur namazının imamıdır. Ve kişinin başının üzerine nimet olarak gelen imamdır. Ve bu imam kişinin başının üzerine ruh olarak gelir ve yerleşir. Katımızdan onların üzerine ruh göndeririz. Ve onunla, o ruhla onları yed ederiz, destekleriz diyor Allah-u Teala. Başımızın üzerine bu ruh gelince ne olur? Allah-u Teala Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki işlemi başlatır. Kalbin içine imanı yazması söz konusu. Ne yapacaktır?
evvela mühürlü olan kalbimizi açacaktır. İkinci nimet. Birinci nimet neydi? Ruhumuzun henüz bizde olduğu bu devrede Allah-u Teala devrin imamının ruhunu başımızın üzerine girip yerleştirecekti. Ruh başımızın üzerine geliyor ve yerleşiyor. Onun yerleşmesiyle kalbimize imanı yazacak Allah-u Teala. Üç safhada. Bir, kalbimizin mührünü açıyor. İki, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Üç, kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalple alakalı işlemler bu kadar. Üç işlem. Mührünün açılması, küfür kelimesinin dışarı alınması, kalbimizin içine imanın yazılması. Sonrası Allah-u Teala'nın bütün günahlarımızı sevaba çevirmesi. Furkan suresi 69. ayet-i kerimede Allah-u Teala cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'te Allah-u Teala diyor ki, ama kim tövbe ederse, irşat makamına tabi olarak tövbe ederse ve böylece mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, onların bütün seyyiatini hasenata çeviririm diyor Allah-u Teala. Onların bütün seyyiatları hasenata çevirir. Furkan 71. Ve onların ruhları tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a döndürülür ve Allah-u Teala tarafından kabul edilir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması işlemi bir standarda bağlanmış. Ancak böyle mümkün. Ne yaparsak mümkün? Ancak tövbe edersek, irşat makamının önünde 10 tane ihsanla onu alışır da tövbe edersek, kalbimizin içine iman yazılacak ve mümin olacağız ve nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacak ve Allah'a ulaşacak. Sevgili kardeşlerim, bu bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın bir büyük ihsanı ve arkasından da ruhumuzun tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşması. Tövbenin kabul edilmesi neyi ifade ediyor? Tövbenin kabulü bütün günahların sevaba çevrilmesini ifade ediyor. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. O kadar mı? Hayır, değil. Bu Allah'ın 5. nimeti. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamız. 7. nimet nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuzun 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkması. 7 gök katını aşmak üzere yola çıkması, Allah'a ulaşmak üzere yola çıkması. 8. nimet fizik vücudumuzun gene nefs tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması ve devam etmesi. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza kazandığımız dereceye 10 katını veren Allah Teala o günden itibaren bu 10 katında 10 katını vermeye başlıyor ve 100 kat oluyor. Öyleyse birinci gök katına ulaştığı zaman ruhumuz 100 kat, ikinci gök katına ulaştığında 200 kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar çıkıyor. Allah'ın verdiği ihsanlar. Bakara suresinin 261. ayetine göre.
Ve Allah'ın 10. nimeti, o güne kadar Allah Teala bize rahmetle fazl gönderirken, zikir yaptığımız zaman, o günden itibaren buna rahmetle salavatı da ilave

Nur yolunu açmıştır Allah'ın nurları, kişinin kalbine ulaşabilsin diye. Sonra mürşidine ulaştığı zaman da Allah kalbin mührünü açmıştır. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya almıştır. Kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. İşte nefs tezkiyesi yapabilecek olan, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek olan insanlar sadece onlardır. Mümin olabilenler, Allah'ın fazlı müminlerin üzerindedir ve bir kişiyi nefs tezkiyesi konusunda hedefe ulaştıran ve ondan sonra da nefs tasfiyesine ulaştıran, o kişinin nefsinin kalbindeki fazilet birikimidir, fazıllardır. O fazıllar ise sadece müminlerin üzerindedir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konunun can alıcı noktasına geldik. Zikir. Zikir yaptığımız zaman, bu noktadan itibaren zikir yaptığımız zaman ne olur? Bu noktaya kadar Allah-u Teala zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından sadece rahmetle fazl gönderirken, şimdi rahmetle salavat da göndermeye başlar. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ne zaman biz onları bir musibetle imtihan etsek, o musibet isabet ettikten sonra derler ki diyor bir kısım insanlar, ya Rabbi biz muhakkak ki senin için yaratıldık. Sana ulaşmak için yaratıldık. Sana geriye dönmek için yaratıldık. Senin için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Yani Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Peki bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar mı? Bu kişiler Allah'a ulaşıyorlar. Bu standartlarda ulaşıyorlar. 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşmışlar. 10 tane de nimet almışlar. Bu 10 nimetten 3 tanesi 3 ayrı hidayetin başlangıcıdır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala'nın ifadesi şöyle Şura 13'te. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim bu seçtiklerin arasında Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a yönelmiş olandır. Mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer ömrü vefa ederse, ömrü bu işe yeterse. 14. basamakta mürşidimize ulaştık, tabi olduk. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh kendisine bir yol edinir. Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şahittâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Böyle söylüyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o ruha meab olur. Sığınak olur diyor. Ruhun Allah'a ulaşması ve Allah'ın ruha meab olması, sığınak olması. Allah'a ulaşmak üzere ruhumuzun o gün bizden ayrıldığını söylüyor Allah-u Teala. Hak günü, mürşidimize tabi olduğumuz gün. Aynı zamanda din günü, mürşidimize tabi olduğumuz gün. Herkes olur mu? Herkes olmaz. Mürşidine

Kendisine tabi olan kişi 10 tane insanla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Böyle bir tabiyetle demek ki ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince de yola çıkıyor. Allah'a ruhu ulaştırmak üzere tabiyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bir takım insanlar var, Allah'a verdikleri misaklarını yerine getiriyor ve ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. İşte Rad suresi 20 ve 21. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْم۪يسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Özellikle misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar misaklarını bozmazlarsa yerine getirirler. Nasıl? Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'a ulaştırmasını, Allah'ın emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar buyuruyor. İşte bu hedefe ulaşmak üzere ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması söz konusu. Fecr 27 İrci'yi ila Rabbike. Her şeyden evvel şunu söyleyelim ki ruhumuzun biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize tam 12 defa farz kılınmış. 1 Zümer 54 ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a ulaşın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a bir defa mutlaka ulaştırın ama yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Sonra ikinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön ey ruh. Geri dönerek Rabbine ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah-u Teala. Allah'a dön ve böylece Allah'a dön, Allah'a ulaş ve böylece takva sahibi ol. Beş tane ayet-i kerime oldu. Altıncısı Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allahu yedü darüsselamı yehdi men yeşâ ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna, selamet yurduna veya teslim yurduna davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğu cihetle davetin Allah'a davet olduğu kesinlik kazanıyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. 8. ayet-i kerime Rad 21 Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Görülüyor ki Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği ruhumuz var. Bunu emrettiği kesin. Sağ iken gerçekleştireceğiz. Ve 9. ayet-i kerime
Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti ise demin geçmişti. Açık bir şekilde Allah'ın daveti söz konusu. Allah selam yurduna veya selamet yurduna veya teslim yurduna Darüsselam diyor adına Allah Teala davet eder kendi zatına. İşte bu teslimi, bu davetin üzerinize ölüm gelmeden evvel gerçekleştirilmesi gerekir diyor Allah Teala. Ve 9 ayet oldu. 10. ayet Maide 7 işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Yani misakinizi gerçekleştirmeniz üzerinize farz oldu diyor. Ve aynı zamanda ayet Allah'ın davetinin asıl muhtevasını kapsıyor. Bu davet sadece ruhumuzun Allah'a ulaştırılması değil, onun çok daha ötesi, fizik vücudunda, nefsinde, iradenin de Allah'a teslimi daveti. 10. ayet ve 11. ayet-i kerime Enam 152 Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da, bekçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Buyuruyor Allah Teala. Ve 12. ayet Nisa 58 İnnallâhe ye'mûlüküm emanâti ilâ ehliyâ İnnallâhe ye'mûlüküm an tuaddül emanâti ilâ ehliyâ Allah emanetleri ehline ulaştırmanızı farz kılar. Ehline teslim etmenizi emreder diyor. Öyleyse 12 tane ayet-i kerimede emanetlerimizin Allah'a teslimi emrediliyor. Özellikle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesi birinci sırada yer alıyor. Tam 12 defa üzerimize farz ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Peki, irşat makamına ulaştık. 10 tane insanla tabi olduk. 10 tane de nimet aldık. Ve zikir yapmaya başladık. Şimdi sual, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a ulaştırırız? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, acaba ruhumuzu nasıl Allah'a yola çıkartırız? Yola çıkartmak için üç hidayetin birden oluşması söz konusu oluyor. Nefs tezkiyesiyle her şey başlıyor. Nedir nefs tezkiyesi? Nefsimizin kalbine faziletleri iman kelimesinin çekim gücüne tabi kılarak yerleştirmek ve onların yerleşmesi nefsimizin kalbindeki kara afetleri adım adım onların yerleşmesine paralel bir standartta kapı dışarı edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu kademede, bu noktada, yani 14. basamakta zikir yapmaya başlarsak bakınız neler oluyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle ister sessiz zikir yapalım. Allah'ın katından Allah'ın nurları aşağı inecektir.
bu nurlar göğsünüze ulaşacaktır. Rahmetle Faz, Rahmetle Salavat isimli iki grup nur. Allah Teala Zümer 23'te bunların kitaba ve içindeki ayetlere benzer bir şekilde ikişer ikişer indirildiğini söylüyor. İki tane ikili grup. Rahmetle Faz, Rahmetle Salavat. Göğsümüze gelirler, göğsümüzden şifre yolu takip ederek içeri girerler. Kalbimize doğru yola çıkarlar, kalbimize ulaşırlar. Kalbimizin mührünü Allah-u Teala açmıştır. Ne zaman açmıştır? Mürşidimize ulaştığımız an açmıştır. Kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. Ve kalbimizin içine o açık olan kapı sebebiyle içeri Allah-u Teala imanı yazmıştır. Kalbimizin içinde artık iman kelimesi vardır. Yani kalbinde iman yazılı olan biriyiz. Mümin olmak şerefine ermişiz. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve selavat partikülleri mührün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbimizin alt boyutundaki zulmani kapıya indirir. Ve mühür orasını mühürler. Zikir boyunca şeytanın karanlıklarının kalbimize girmesi artık mümkün değildir. Kalbimizde mevcut olan karanlıklarsa Rabbani kapı açıldığı için oradan içeriye hücum eden rahmet, faz ve salavat partikülleri, nurları kalbimizin içini tamamen doldurduğu için karanlıkların nefsimizin kalbinde tutulması mümkün değildir. Çünkü onların nefsimizin kalbinde tutan küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Artık fazılları, faziletleri nefsimizin kalbinde tutacak olan iman kelimesi vardır nefsimizin kalbinde. Ve zikir yaptıkça Allah'tan gelen fazıllar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak ona doğru yaklaşırlar ve iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. İman kelimesinin etrafında bir birikim söz konusu olur. Bu rahmet birikimi değildir, fazilet birikimidir. Rahmet partikülleri nefs tezkiyesi boyunca sadece taşıyıcıdırlar. O aynı devrede Allah'ın gönderdiği salavat nurları da nefsimizin kalbinde karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü karartmasına, negatif etkilemesine salavat nurları mani olurlar. Ve böylece iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu toplanma %1 olur, %2 olur. %7'ye ulaştığı zaman nefsi emmare tamamlanır. Vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz, ki bütün nefsler rehinedir diyor Allah Teala Müddessir 38-39-40'ta. Külli nefsin bima kesebet rehinetin, bütün nefsler rehinedirler diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler neticesinde, dereceler sebebiyle rehinedirler. İlla ashabel yemin, fakat yemin sahipleri rehine değildir. Onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun içinde rehine olan nefsimiz, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi oluştuğunda birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla, remote kontrolla açma yetkisi burada kendisine verilir ve birinci gök katının kapısını açar. Ruhumuz artık birinci gök katına ulaşmaya başlayacaktır. Yalnız başına mı? Hayır. Hangi dergâhtan tabi olmuşsak oradan artık ayrılacağız.
ana dergaha ulaşacağız. Devrin imamının dergahına. Oradaki onarlık insan ruhları sıralarından yerimiz neresiyse oraya yerleşeceğiz. O onarlık sıralarda herkesin önünde, bütün ruhların önünde birer rahle var. Rahlelerin üzerinde de Kur'an-ı Kerimler. Öğretilen sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve kimler birinci kata ve daha ötesine ulaşabilecekse ana dergâhtan sabah namazını bir takip altın kapıdan yukarıya doğru yükselirler. Hemen orada saf haline gelirler. Yatay bir saf oluştururlar. Hep ayakta olan insanlardan, insan ruhlarından oluşan yatay bir saf. Ve saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Bu ruh, bizim şu anda bahsetmekte olduğumuz daha yeni yola çıkan ruh, birinci kata ulaşabilecek olan ruh, birinci kata ulaşır ve orada secde eder. Ona ikinci katın kapısı henüz açık değildir. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. Bu sebeple birinci kata kadar çıkabilmesidir. Bu kademe nefsi emare diyor. Allah-u Teala, Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime, Allah-u Teala'ya Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte rahim esmasıyla tecelli eden Allah-u Teala rahim esmasıyla ilk %2 nuru nefsimizin kalbinde oluşturuyor. Huşu nuru. Ondan sonra bu rahim esmasının gönderdiği rahmet %2'yi oluşturuyor. Geri kalanlar faziletler. Nefsimizin kalbinde ilk %7 birikimle nefsi emarenin neticesi birinci gök katına ruhumuz ulaşır. Birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılmıştır. Sonra zikrimizi irşat makamından aldığımız emir gereğince arttıracağız. Arttırınca kısa bir zaman sonra nefsimizin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşir. Bu nefsi levvamiyi ifade eder. Artık nefsini kınayan bir insanız. Kıyamet Suresi 7. ayet-i kerime. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Levvame nefse, levmedilen nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini kınıyor, levmediyor. Sonra üçüncü safhaya geliyoruz. Evvela ikinci safhanın sonucuna gelelim. İkinci bir %7 nur birikiminde rehine ikinci gök katının kapısını açmak yetkisinin sahibidir. O kapıyı açar. O kapı açılınca ruhumuz ikinci gök katına ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhumuzun ikinci gök katına ulaştığı bir yer söz konusu. Orada suvarılma işlemleri gerçekleştirilir. Sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz ve bir de bakıyoruz ki bir gün yükselmekte olan ruhumuz ikinci gök katı için hazır hale gelmiş. Çünkü rehine üçüncü defa %7 nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetlerin temizlenmesi, faziletlerin kalbe yerleşmesi sebebiyle üçüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirmiş. Bu noktada herkes için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Üçüncü gök katına ulaşmaktır. Ne olur? Nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlarız. Şems suresinin 8.
ayeti kerimesi fe elhamaha fücuraha ve takvaha ve şeytanın fücuru Allah'ın takvası o kişiye ilham edilir diyor Allah Teala. Şeytan zaten her kademede herkese ulaşır. Ama kişinin Allah'tan ilham alabilmesi bu kademededir. Ruhunun üçüncü gökkatına ulaştığı nokta. Üçüncü gökkatında iki katlı bir mescitte secde işlemi söz konusudur. Sonra kişi dördüncü defa %7 nur birikimini gerçekleştirir. Ruhu dördüncü kata ulaşacaktır. Nasıl ulaşacaktır? Üçüncü kattan çıkan ruhlar secde tamamlandıktan sonra dördüncü kata ulaşmak için kapıdan çıkarlar ve ileride beklemekte olan bir nevi asansöre binerler. Bu aslında döşemesi olmayan bir asansördür. Çünkü içine giren kişi bir füzeden çok daha hızlı bir hızla, sonsuz hızla bir üst katı doğru yola çıkar. Bir evvelkinin ayaklarının altındadır başı. Kendisinden sonra gelenin de başı onun ayakları altında olacaktır. Arada 20-25 santimlik bir boşluk vardır. Başla üstteki ayağın arasında. Hiç kimsenin vücudu diğerine değmeden bir üst kata ulaşılır. Üst kat Beytül Makdes'in aslıdır. Mescid-i Aksa'nın aslı. Oraya ulaşılır. Nefsin kalbinde dördüncü defa %7 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Nefsi mutmainne. Allah-u Teala diyor ki onlar ki amin olurlar diyor ve kalpleri mutmain olur. Rahat 28. Allah'ın zikriyle kalpleri onlar ki amin olmuşlardır ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olmuştur. İyi bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ diyor Allah-u Teala. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Ya da kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur sadece. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala. Burası mutmainne kademesi. Kişi Allah'ın verdiklerinin kendine yeterli olduğunu ifade ediyor. Sonra daha ötede kişi daha çok zikrediyor ve Allah'tan razı oluyor. Ruhu beşinci gökkatında daha çok zikrediyor. Allah da ondan razı oluyor. Kişinin ruhu altıncı katta. Radiyeten vardiye Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruh 5. ve 6. katlarda. 5. katta Beytül Haram'ın aslına ulaşır. 6. katta nurlanma hücrelerinde sıbkatullah olur. Sonra da 7. kat söz konusudur. Bir daha %7 nur birikimi ruh 7. kata ulaşır. 7. kattaki altın kapıdan, altın kapının önündeki altın zincire bir defa elindeki kılıçla vurarak altın kapıdan fethini tamamlar, 7. gökkatını fethetmiştir. 7. katta 7 tane alem geçecektir ve 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasına ulaşacaktır neticede o ruh. Ulaştığı zaman Sittetin Müntaha'dan
dikey bir yolculukta Allah'a ulaşacaktır. İşte Furkan Suresinin 71. ayet-i kerimesinde onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri dönerler ifadesi, Allah'a Allah tarafından kabul edilirler ifadesi bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böylece sığınağa sığınmış olur. Allah'a ulaşan kişi Allah'a ulaşmıştır. Ama sonra da Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte böyle bir konuda Allah Teala Allah'a ulaşan ve Allah'a sarılan insanlar olarak iki gruba ayırıyor. Nisa 175'te diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a sarılmayı dilerler. Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaşan sıratımızda kime ulaştırır? Böylece kendisine ulaştırır diyor. Bu kişi Allah'a ulaşmıştır. Ne zaman ki Allah'ın zatında yok olacaktır, o zaman Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki takva sahiplerine cennet uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için diyor. Yani meap olan sığınağa sığınmış olanlar için. Burası vuslat noktasıdır. Burada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı bir noktadasınız. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı bir hususu işte böyle gerçekleştirirsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz kalbinde zerre kadar iman olan kişi cehennemde günahlarını onların gerektirdiği cezayı çektikten sonra cennete gider konusundaki hadis acaba bir mevzu hadis midir yoksa sağlam bir hadis midir? Sevgili kardeşlerim, cehenneme iki türlü insan girer. Bir, cennete girecek olanlar önce cehenneme girerler. Cehennemde durumu görürler. Ve oraya sadece o cehennemi görmek için girerler. Ve cehenneme dolaştıktan sonra uçarak cehennemde dolaştıktan sonra oradan ayrılarak cennete girerler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek. Kimdir bunlar? Cennete girecek olanlar. Allah-u Teala Meryem suresinin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Hepiniz mutlaka cehenneme uğrayacaksınız. Cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette cehennemin etrafına yayılırlar diyor. Cehennemin etrafını kaplarlar diyor. Aynı surenin 73. ayet-i kerimesinde.

Ama 71. ayet-i kerimede sonra biz takva sahibi olanları kurtarırız diyor. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah Teala? Sonra kelimesi neyi ifade ediyor? Cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkışı mı ifade ediyor? Yoksa kıyamet günü aynı gün cehenneme girip de cehennemdeki o olayları gören, cehennemin yapısını gören nasıl korkunç bir işkence dünyası oluşturduğunu gören insanların Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederek cehennemden ayrılması mı söz konusu? Kıyamet günü cehenneme girip de orada dizüstü çökmüş vaziyette bekleyenler, cehenneme girip cehennemi gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükürlerle cehennemden ayrılanlar, cehennemi tamamen terk ettikten sonra cehennem katlarına dağıtılırlar. Cennete girecek olanlar cennetten ayrılmışlar ve cennete ulaşmışlardır sonsuz hızla hareket ettikleri için. Cennetlere. Ama cehennemde kalacak olanlar dizüstü çökmüş vaziyette oldukları yerlerden toplanarak cehenneme sevk edilirler. Bir daha çıkmamak üzere cehenneme girilir. Cehennemden bir daha çıkmak söz konusu değildir sevgili kardeşlerim. Cehenneme cezalanmak üzere girenler ebediyen orada kalmaya mahkumdurlar. Hiç kimse bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkmak imkanının sahibi değildir. Bir süre cehennemde işkence gördükten sonra, yakıldıktan sonra cehennemden çıkması ve cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala'nın cennetten cennete ulaştıracak oldukları, cehennemden çıkartarak cennete ulaştıracak olduğu kişiler, onlar cennetlik olanlardır. Ama Allah Teala cennetlik olanların aradaki farkı görebilmeleri için, Allah'a sonsuz hamd ve şükredebilmeleri için onları kıyamet günü önce mutlaka cehenneme gönderir. Onun için aranızdan kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan kimse yoktur diyor. Dikkat edin. Uğramayacak olan diyor. Uğramak, bir yere uğrayıp oradan ayrılmak manasına geliyor. Allah Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah için olmak mutlaka kişinin cehenneme ulaşıp cehennemdeki o korkunç durumu gördükten sonra oradan ayrılarak Allah'ın cennetine girmelerini ifade eder. Şimdi bakıyoruz duruma. Kıyamet günü ne olur? Kıyamet günü zaman durur. Ve insanlar bu zaman geriye, kendi yaşadıkları devreye geri döndüğünde herkes zaten hayattadır. O ana zaman geri döndüğünde herkes
hayattadır o anda yaşamakta olanlar. Bulundukları yerde yer çekimi kuvveti olmadığı için onlar yükselerek mahşer meydanına ulaşırlar. Mahşer meydanı indi ilahi değildir. Mahşer meydanı indi ilahiden evvelki birinci uğranılan yerdir. Orada toplanılır. Orada nefsler fizik vücutlara girecektir. Ne zaman? Sura birinci üfürüldüğünde orada toplanan herkes ölür. Sonra sura ikinci defa üfürüldüğünde tekrar dirilirler. Ve nefsler orada mahşer meydanında fizik vücutların içine girer. Ve herkes indi ilahiye ulaşır. Orada herkesin rakamlı kitabı vardır. Yani hayat filmi kendilerine üç boyutlu olarak gösterilir herkesin. Ama her saniye ya derecat kazandıkları veya derecat kaybettikleri bir olay ve iki görüntü görürler. Üç boyutlu iki görüntü. Birisi düşüncelerinin gösterimidir. İkincisi de fiiliyatlarının, efallerinin, fiillerinin gösterimidir. Her saniye derecat kazanırlar veya kaybederler. Sonuç çabucak belli olur. Kişinin gideceği yer, eğer kazandıkları dereceler fazlaysa yeşil rakam hakimdir. Yeşil bakiye, yeşil tarafta bakiye vardır sağ tarafta. Eğer günahları fazlaysa o zaman da sol tarafta kırmızı rakamlar olan tarafta bakiye vardır.

Öyleyse bu noktadan itibaren herkese hayat filmleri teslim edilir. Ya sağlarından verilir, onlar cehenneme girdikten sonra hemen cehennemi görüp cennete gidecek olanlardır. Diğerlerine soldan verilir. Onlar da cehenneme girerken uçarak giremeyecek olan kapılardan girenlerdir. Bu kapılardan girmek mecburiyetinde olanlar için kapı açılmaz. Kapı sadece yerden kaldırılır, yükseltilir. Ancak o kişinin başı sığabilecek kadar bir yükseltiyle yükseltilir. O kişi burnu yere sürtülmek, mutlaka burnu yere sürtülmek suretiyle zebaniler bunu gerçekleştirirler. Burunlarını yere sürttürerek alırlar onu cehenneme. Ve cehenneme girenler, bu cehennemde yanmak üzere girenler, cezalandırılmak üzere girenler, cehennemin kapısından başlayarak bütün cehennemin etrafını kaplayacak şekilde orada diz çökmüş vaziyette beklerler. Diğerleri cennete girecek olanlar cehennemin yüksek kapılarından uçarak içeri girerler. Hiç oyalanmazlar. Hemen cehennemin içine girerler. Oradaki durumu görürler. İnsanları ne kadar korkunç şeylerin beklediğini, nasıl işkence edileceğini net bir şekilde görürler ve Allah'a sonsuz hamd ederek, şükrederek cehennemden ayrılırlar ve cennete girerler. İşte sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kaldıktan, günahlarının karşılığını ödedikten sonra oradan ayrılıp da sevapları için cennete gitmek diye bir olay hiç kimse için mevcut değildir. Allah Teala kim zerre kadar sevap işlediyse onu görür. Zerre kadar günah işlediyse onu da görür diyor. Dikkat edin. Onun cezasını çeker, mükafatını alır demiyor, görür diyor. İşte o görmek söylediğimiz mizanı görmektir. Kişinin hayat filmini görmektir. Ve o hayat filmi gördükten sonraki bütün sevaplar ve günahlar oradadır. Üstelik de insanın uzuvları şahitlik etmiş olurlar. Çünkü neler yaptıklarını açık bir şekilde göstermiş olurlar. Konuşmaları gerekmiyor. Yaptıklarıyla şahit olurlar. Ve bu tabii bir sonucu oluşturuyor. Bu noktada insan neticeyi mutlaka görecektir. Kırmızı rakamlar söz konusuysa kitabı soldan verilecektir. Yeşil rakamlar söz konusuysa kitabı, rakamlı kitabı yani hayat filmi, hatta onun kuşu da diyor Kur'an-ı Kerim, hem sol sağ taraftan verilir, hem de hepsinin ister sağdan verilsin, ister soldan verilsin boynuna asılır. Onunla giderler insanlar cehenneme. İki grup insandan ikinci grup cehennemde kalacaklar. Diz üstü çökmüş vaziyette Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesine göre cehennemin bütün etrafını kaplarlar. Ondan sonra hepsi sırayla cehenneme sevk edilirler. Ve bir daha onların yani cehennemde kalacakların bir süre kalıp da cennete girmek diye bir şansları asla olmayacaktır. Hepsi ebediyen cehennemde kalacaktır. Peki cehennemin bir sonu yok mu? Var. Allah Teala başlangıçta enerjiyi yarattı. Bir noktayı patlatarak o noktadaki nötrinoları gezegenleri oluşturmak üzere gönderdi. Bunlar enerji partikülleridir. Ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği bu enerji konunun başlangıcıdır. Sonra o enerjiyi maddeye çevirdi Allah Teala. Elektronlar ve karşıt elektronları yarattı. Nötronlardan, enerji partiküllerinden maddenin temelini teşkil eden elektron ve karşıt elektronları yarattı.
ve kainat görünür bir halde dizayn edildi Allah Teala tarafından. İşte bunun neticesi nedir diye soruyorsanız, bundan sonra kainatın oluşması söz konusudur. İnsanlığın hayat süresi tamamlandıktan sonra, kıyamet koptuktan sonra cehenneme girmeleri halinde, cehennemde sonsuza kadar yaşamaları, ondan sonra da cehennemle birlikte, cehennemin gökleri çatladığı zaman cehennemle birlikte enerjiye çevrilmeleri söz konusudur. Allah Teala diyor ki herkes fani olacaktır. Her şey de fani olacaktır. Sadece senin Zülcelal-i Melikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. Küllü men aleyha fan diye başlıyor Allah Teala ve senin Zülcelal-i Velikram olan Rabbin baki kalacaktır diyor. İşte cennette cehennemde sonsuza kadar baki kalacak. Sonra nasıl Allah Teala enerjiyi yaratmışsa madde tekrar enerjiye elektron ve karşı elektronlar nötronlar çevrilip tekrar enerji haline getirecek. Enerjiyi nasıl yarattıysa Allah Teala öyle yok edecektir. Allah baki kalacaktır. Bir defa daha bir kainat yaratır mı? O onun bileceği şey. Şimdi cehenneme giren kişi cehennemden bir daha çıkar mı? Çıkmaz sevgili kardeşlerim. Bunun ispatı sadedinde ibret için size tam 29 tane ayet-i kerime söyleyeceğiz. Cehenneme cezalanmak üzere giren, günahları olup da cehennemde cezalanacak olanların cehennemden bir daha çıkmaları mümkün değildir. 29 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, Araf suresi 36. ayet-i kerime, 1. ayet bu konudaki ilk misal verdiğimiz ayet, tam 29 tane ayet vereceğiz şimdi size. İbret olsun diye. İspat vasıtası olarak bunu kullanmanız için. Araf 36. Allah-u Teala diyor ki, ayetlerimizi yalanlayan kişiler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler. Ve onlar orada ebediyen kalanlardır. Hüm fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalanlardır. İkincisi Ahzab 64. İnne Allahe le'anel kafirine ve a'adde lehum se'ira. Gerçekten Allah kafirleri lanetlenmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Ahzab 65'te sonuç var. Halidine fiha ebeda. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Ahzab 65. Üçüncü ayet-i kerime Ali İmran 116. Allah Teala hüm fiha halidun diyor. Orada ebediyen kalacaktır. Ülâike ashabun nâr, onlar ateş ehlidirler. Hüm fîhâ hâlidun, orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet-i kerime Bakara 39. Ve bizi inkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte ateş halkı onlardır ve orada ebedi kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidun buyuruyor Allah Teala. 5. ayet-i kerime Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetehu ve ulaike ashabun naru hum fiha halidun. Hayır. Kim günah kazanmış da hataları kendisini kuşatmışsa işte onlar ateş halkıdır ve içinde de orada
devamlı kalacaklardır. Sadece o kesimleri okuyarak devam ediyorum inşallah. 6. ayet-i kerime Bakara 217. Allah Teala diyor ki: "Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn." Onlar ateş ehlidirler ve orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet Bakara 257. Allah Teala gene aynı ifadeyi kullanıyor. Hum fîhâ hâlidûn. Ülâike ashabun nâr hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Sekizinci ayet-i kerime hum fîhâ hâlidûn diyor. Gene aynı şey. Ülâike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Dokuzuncu ayet-i kerime beyine 6. Fî nâr-ı cehenneme hâledîne fîhâ. İçinde sürekli kalıcılar olarak orada ebediyen, içinde ebediyen kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Fî nâr-ı cehenneme, cehennem narı, cehennem ateşi içinde haldine fiha, orada ebediyen kalmak üzere. 10. ayet-i kerime cin 23. Fe inne lehu nare cehenneme haldine fiha ebeda. Muhakkak ki onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalacaklardır. Kalırlar. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Ve kullun fiha halidun. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır.

12. ayet-i kerime Haşr suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ennehuma fî nâri hâlideyni fîhâ. O ikisi ateşte, ateş ehlidirler, ateşin içinde, orada ebediyen kalacak olanlardır. 13. ayet-i kerime Mücadele suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nâru hüm fîhâ hâlidun. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 14. ayet-i kerimesi Muhammed 15. Kemen hüve hâlidun finnâri. O kişiler gibi mi? Onlar ki ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 15. ayet-i kerime Müminin 103. Fî cehenneme hâlidun. Onlar ateşte, cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. 16. sure Mümin 76. Halidine fiha diyor Allah Teala. Orada ebediyen kalıcılardır. 17. ayet-i kerime Nahl 29. Fethulü ebvabe cehenneme haldine fiha. Öyleyse cehennem kapılarından girin, ebediyen kalmak üzere. 18. ayet Nebe suresinin 23. ayet-i kerimesi Lâbisîne fîhâ ahkâba. Bütün zamanlar boyunca İçinde kalacaklardır diyor Allah Teala. Bütün zamanlar boyunca o cehennemin içinde kalacaklardır. 19 Nisa 14 Yuthulhu naren haliden fiha. Onlar ateşe sokulurlar. Orada ebediyen kalırlar.

illa tarika cehenneme halidine fiha ebeda. Onlar sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. 22 Ra'd suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ülaike ashabun nâru hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Yirmi üçüncü ayet-i kerime, Tegabin 10. Ülaike ashabin nârı halidine fîhâ. Onlar ateşin içinde sürekli kalıcılar olmak üzere ateş halkıdırlar. Ülaike ashabin nârı, onlar ateş halkıdırlar, halidine fîhâ. Orada ebediyen kalmak üzere. 24. ayet-i kerime Tövbe 17. Fin nari hum halidun. Onlar ateşte ebediyen kalacak olanlardır. 25. ayet-i kerime Tövbe 63. Allah Teala buyuruyor. Fe enne lehu nare cehenneme halidine fiha. Ve onlar için muhakkak ki cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere.

26. ayet-i kerime Tövbe 68. Ve lehum azabun mukim. Ve onlar için ikame edilmiş, devamlı kalacakları bir azap söz konusudur. Kesintisiz, devamlı bir azap. 27. ayet-i kerime, Yunus suresi 27. ayet-i kerime. İkisi de 27. Sıradaki 27. ayet-i kerime, Yunus suresinde 27. ayet-i kerimesi. Ülâike ashabün nârı hum fîhâ hâlidûn. Onlar ateş halkıdırlar. Ve onlar orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Zümer 72. Kîlet hulû ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ. İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Yirmi dokuzuncu ayet-i kerime İnnel mücrimine fi azabı cehenneme halidun. Şüphesiz suçlu günahkarlar, mücrimler cehennem azabı içinde süresiz kalacaklardır. 29 tane ayet-i kerime, sevgili kardeşlerim, cehenneme girenin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Böyle bir şey mümkün değil. Ve Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin cehennemden bir daha çıkabileceğine dair hiçbir ayet-i kerime yer almış değil. Allah Teala Rahman suresinin 26 ve 27. ayetlerinde kullu men aleyha fan diyor. Bütün insanlar, herkes

Fani olacaktır. Ve yebka ve çurabike Zülcelal ve İkram. Sadece Zülcelal ve İkram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır. Yani en sonunda cehennem de, cennet de, içindekiler de, insanlar da enerjiye çevrileceklerdir. Ve nasıl Allah Teala enerjiyi yoktan yarattıysa, sonra da o yoktan yarattığı enerji tekrar oluşunca onu Allah Teala yok edecektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde gördüğümüz odur ki cehenneme giren kişi cehennemden asla çıkamaz. Hangi tür kişi cehenneme cezalanmak üzere giren günahları sevaplarından fazla olan kişi. Kim cehenneme cezalanmak üzere girerse onun cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cehenneme girer ve ebediyen orada kalır. Cehenneme girişi burnu yere sürtülmek suretiyle giriştir ve çıkışı söz konusu değildir. Öyleyse kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını gördükten sonra cennete girecektir hadisi bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ayetler ümit ederiz ki bütün din adamlarına bir misal olur. Allah-u Teala'nın söylediği hususlar son derece açıktır, kesindir. Allah-u Teala cehennemin gökleri ve yerleri durdukça yani gökleri çatlamadıkça, Allah-u Teala cehennemin göklerini çatlatmadıkça cehennem ebedi olarak kalacaktır diyor içindekilerle birlikte. Ama bütün kainatı Allah-u Teala'nın yok etme talebi bir gün gelecektir. O zaman kainatın olduğu gibi tekrar enerjiye dönüşmesi söz konusudur. Unutmayın ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanan insanların orada yakıt olarak da kullanıldığı ifade buyuruluyor. Yakıt olarak kullanılan, yok olan bir insan, ateş hüviyetine girip ateşte yanıp tamamen yok olan bir insan, zaten enerjiye dönüşmüştür. Ama cehennemde sonsuza kadar yaşayan insanların da ulaşacakları nihai sonuç odur. Bu insanlar cehenneme gideceklerdir ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Şimdi insanlara yanlış düşündüren ayetlere bakalım. Burada sizde Rahman 26 ve 27'yi okuduk. Neticeyi bildiriyor Allah-u Teala, her şey fani olacaktır. Zülcelal ve İkram olan Allah'ın zatı sadece baki kalacaktır diye. Her şeyin enerjiye döndürüleceği o devreden bahsediyor Allah-u Teala. O zaman zaten cehennemler de insanlarla beraber yok olacaktır. Cennet de yok olacaktır insanlarıyla beraber. Cennetin ve cehennemin de gökleri beraber çatlayacaktır. İşte böyle bir hüviyet söz konusu olduğu zaman bir problemin kalmadığını görüyoruz. Allah-u Teala Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah'ın dilediği şey, yani cehennemin yok olma zamanı gelmesi hariç sizin barınacağınız yer ateştir, ebedi olarak orada kalacak olanlarsınız diyor. Bunu Allah-u Teala burada Allah'ın dilediği şey hariç diyor. İlla ma şa'allahu. İlla sadece hariç ma şey. Şa'allahu. Allah'ın dilediği şey. Şimdi Allah'ın dilediği illa
men şaallahu deseydi Allah Teala, Allah'ın dilediği kişi hariç deseydi, o hariç olmak üzere barınacak yer ateş oluyordu. Yani o Allah'ın dilediği kişiler ateşten çıkabilecek manası olacaktı. Ama Enam 128'de Allah Teala'nın söylediği şey haliden fiha illa ma şaallahu. Orada ebediyen kalacaktır, kalacaklardır. Allah'ın dilediği şey hariç. İşte o Allah'ın dilediği şey cehennemin ve cennetin göklerinin çatlamasıdır. Yani Allah'ın kainatı yok etme noktasıdır. Kainatı tekrar enerjiye dönüştürme noktasıdır. Zaten insanlar ateş olarak, yakacak olarak kullanıldığı zaman, yakacak olarak kullanılıyor insanlar cehennemde, kullanıldığı zaman zaten enerji haline dönüp yok olmuş oluyor. Hud 106'da Allah Teala diyor ki şaki olanlara gelince artık onlar ateştedirler. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Hud 107'de diyor ki onlar semalar ve yeryüzü ve arzı durdukça orada ebedi olarak kalanlardır diyor Allah Teala. Rabbinin dilediği şey, yani ya cehennemi yok etmeyi dilemesi, hariç. Allah'ın dilediği kişi hariç değil. İlla ma şa'e rabbüke. Rabbinin dilediği şey hariç. Yani cehennemin göklerinin çatlaması hariç. Onlar semalar ve yeryüzü durdukça orada ebedi olarak kalanlardır. Yani semalar, yeryüzü, cennet ve cehennem kaldığı sürece ebedi orada kalanlardır. Ama Allah'ın dilediği şey hariç, Allah'ın dilediği şey göklerin çatlamasıdır. Ve cennette olanlar için de aynı şeyi söylüyor Hud 108'de. Ve emmellezine su'idu ve fil cenneti halidine fiha. Ma dâmeti semâvâtu vel ardu illâ mâ şâe. Mâ şâe. Rabbük ataen gayri meczuz. Fakat sahit olanlar, mesut olanlar, onlar cennettedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şey, yani cennetin göklerinin çatlaması hariç onlar orada ebedi kalanlardır buyuruyor Allah Teala. Görülüyor ki bu cennet ve cehennemde devamlılık Kur'an-ı Kerim'in kesin bir hükmüdür. Allah Teala tam 29 ayet-i kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin, cenneti gezerek cennete gidecek olanların değil, cehenneme cezalanmak üzere girenlerin oradan ebediyen çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor. Bu konunun tartışmaları ümit ederiz ki artık sona ermiştir. Bir defa daha görüyorsunuz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha görüyorsunuz ki insanların kitaplardan öğrendiği o Kur'an'a uymayan bilgilerin artık düzeltilmesi zamanı gelmiştir. O 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin ebediyen oradan çıkmasının mümkün olmadığı olayı, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet-i kerimenin cehenneme girdikten sonra bir insanın cehennemden çıkmasının mümkün olacağına dair hiçbir ayet-i kerimenin olmaması
bunu %100 kesinleştirmektedir. Bu konuda iddialaşmanın sonu gelmiştir. İnsanların öğrendiği bütün yanlış bilgiler düzeltilecektir. Ve doğruya, Kur'an hükümlerine mutlaka ulaşılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetimizin sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

0: Ne kadar güzeller. Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı, bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet, söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar.
0: Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
2: Nasıl kızmıyorsun ki?
1: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
2: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
1: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
2: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
1: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum. Ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster. Ne olursun diyeceksin.
2: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
1: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
2: Ben de Allah'ı istiyorum. Mürşidimi istiyorum. Hem de hemen, hemen.
0: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hayra çağırmak. Birinci sual, Allah-u Teala'nın emir buyurduğu hayra çağırmak ne demektir? Hayır nedir? Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Ne zaman derecat kazanırız? Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, Allah'ın yasak ettiği fiili işlemediğimiz zaman derecat kazanırız. Her ikisi de hayırdır. Bunu nasıl çoğaltırız? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidimize ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi yaparak hayırlarımızı devamlı çoğaltırız. Öyleyse hayra çağıran kişi aslında Allah'a teslime çağıran kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hayrın içinde olabilirler. Hayra çağıran kişi kendisi hayra ulaşmış olan kişidir. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: ümmetimden Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. Öyleyse hayırlarda yarışanlar onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişiler, onlar tam 7 tane ayet-i kerimede maruf-ı emrimden, münkerden nehyedenler olarak anlatılıyor. Evet, maruf-ı emrimden, münkerden nehyedenler hepsi Allah'ın irşada memur-i mezun kıldığı veli mürşitlerdir. 7 ayet bize bunu söylüyor. Bunların başında da Ali İmran Suresi'nin 104. ayet-i kerimesi geliyor. Bundan 14 asıl evvel sahabenin hepsi cahiliye dönemini yaşarken Resulullah'ın hayra davetiyle 7 safa 4 teslimi yaşayarak hepsi hayra ulaştılar. Maruf emreden, münkerden nehyedenler oldular. Ali İmran Suresi'nin 110. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ali İmran 110. Kuntum hayrun ümmetin uhrecet linnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker ve tu'minuna billah. Görüyorsunuz ki bu ayetler bile Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı ve mürşitleri bize anlatıyor. Bazı insanlar son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz son mürşittir. Bundan sonra mürşit gelmeyecek ve bu şekilde iblisin bir tuzağı söz konusu. Öyle olunca her devirde Kur'an'ı anlatan Allah'ın veli mürşitleri ise ve veli mürşitler yoktur diye insanları iblis inandırmışsa, o zaman Kur'an ellerinde var ama onlar Kur'an'ı hem bilmiyorlar hem de yaşamıyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, hayır çağırmakla Kur'an öğrenilmesi ve öğretilmesi arasında ilişki nedir? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde hem asaleten hem de vekaleten devrin imamlarını anlatıyor. Ve bu ayet-i kerimede ister asaleten ister vekaleten devrin imamlarının 5 görevinden Allah'a bahsediyor. Bunların başında bir, ayetlerin tilavet edilmesi, 2, nefs tezkiyesi, 3, kitabın öğretilmesi, 4, hikmetin öğretilmesi, 5, hikmetin ötesinin öğretilmesi. Her devirde Allah-u Teala'nın tayin ettiği vekaleten devrin imamı veya asaleten devrin imamı bu 5 görevle insanlar için vazifeli. Eğer Kur'an'ın esasını öğretiyorsanız insanları kurtaracak olan bilgileri onlara aktarıyorsunuz demektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en hayırlınız, en çok derecat kazanınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kim Kur'an'ı Allah'tan öğrenmişse, öğretiyorsa hayrın sahibidir. Zamanımızda ise herkes hayır kazansın diye mütemadiyen insanları Kur'an-ı Kerim okumasını öğretiyorlar. Bununla Kur'an-ı Kerim öğrettiği kanısındalar ama hafız da olsa bu insanlar Kur'an'ın ne lafzını ne ruhunu kavrayamazlar. Öğretecek olan kesinlikle Allah'tır. O sebeple hadis-i şerifte aranızda en hayırlınız benim soyumdan gelecek olan Mehdi'dir. Çünkü o Kur'an'ın lafzını ve ruhunu size öğretecek olandır. Gerçekten de evvel emirde yedi sabah dört teslimin farziyeti onun 28 basamaklı İslam merdiveninde hayata geçirilmesi, yaşanması. Daha sonra ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin ve en son olarak da Kur'an'ın bir lafzı manası ve yedi ruhu mevcut olduğunu sahabenin 14 asır level hem lafzını hem yedi ruhunu öğrenmek suretiyle Allah tarafından inşallah memur ve mezun kılındığını biliyoruz. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah-u Teala'nın hikmet verilmiş olanlara çok hayır vermekten muradı nedir? Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur mezun kılınanlar. Onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir kısmı ensardan Medine'deki yardımcılardan. Bir kısmı da onlara ensar muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşad makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarında ırmaklar akan cennetini hazırladı. Ebediyen orada kalacaklardır. İşte bu en büyük azim mükafattır. Ama Bakara suresinin 269. ayet-i kerimesinde يُوتُوا الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتُوا الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا ذَكَرُوا اُلَّا اُلَّا الْبَابِ Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet vermişse ona çok büyük hayır vermiştir. Sevgili kardeşlerim, bir kere hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Daimi hayır işleyenlerdir. Hayır ehli olmak, hayrın sahibi olmak yani daimi derecat kazanan hüviyette olmak demektir. Kim daimi zikre ulaşırsa artık o günden itibaren hayatının her değer saniyesinde derecat kazanan bir insan olacaktır. Allah-u Teala'nın sabikun dediği hayırlarda yarışanlar hepsi daimi zikrin sahibi. Bütün sahabe hayırlarda yarışanlardandı. Hayırlarda yarışanların en üst mertebesi ulu'l-elbab makamıdır. Ama onlar 7 tane temel şartın sahipleriler. Yani kalpleri yedi kademede müzeyyen olmuş. Dört vasıf şartı ve üç tane sonuç şartının sahibidirler. Vasıf şartları 24 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorlar. Ve 19 faziletin sahibidirler. Kalp gözleri, kalp kulakları açık. Ama aynı zamanda ehli hayırdırlar. Devamlı hayır işledikleri için ehli hikmet, ehli hükümdürler. Ve ehli tezekkürdürler. Herhangi bir konuda Allah'tan bir şey önemler isteniyorsa mutlaka tezekkür standartları içinde Allah-u Teala'ya sorarak cevaplarını alabilen ehli tezekkür ehli kişilerdir. Hadis-i Şerif'te her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yaşamına bulunacaktır. Zaten az evvel söyledik. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala insanların sadece hayır yapmasını değil, başkalarını da hayra çağırmasını, Allah dostu olmanın, Allah için yaşamanın önemini anlatmasını istiyor. Sizce Allah için yaşamak ne demektir?
2: Allah'a ibadet etmek, onun verdiği görevleri, farzları, her şeyi yerine getirmek.
3: Kulluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Bizi niçin yarattı?
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerçek manada Allah için yaşayanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Her Kur'an okuyuşumuzda Allah'a yakın oluruz zaten.
1: Bize üfürdüğü ruhu Allah'a yaşarken ulaştırabilir miyiz?
4: Tabii, neden olmasın?
1: Ermiş evliyalar gibi.
4: Tabii, bizim amacımız o zaten. Yaşama amacımız o. Niye geldik Eyüp'e? Eyüp Hazretleri'ni görmek için. Allah'a ulaşmanın yolu bir budur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır.
2: Yaşarken mi? Yaşarken derken her şeyi yaparken Allah'ı düşünerek yapıyoruz mesela. Ve ölümün iki kaşın arasından da yakın olduğunu da biliyoruz. Her an öleceğimizi, her an Allah'a gideceğimizi bilmemiz lazım.
3: Ulaştırırız da onlar el. Ya onlara ulaşabilsek biz ne güzel. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler. Biz dünyaya birazcık ne de olsa meyilliyiz.
1: Bunun için kişinin yapması gereken tek şey kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek.
2: Kalpten Allah'a dua etmek ve bol bol zikir edersek Allah'a zaten çok yakın oluruz.
3: Seni çok seviyoruz.
4: Seni çok seviyorum.
3: Evliyaların kullarından bizlere şefaatlerine nail eyle inşallah. Ben de senin evliyalarından olmak istiyorum.
2: Aynen. Allah, ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum ve yaşarken sana ulaşmak isterim.
0: Misafirimiz ruhu Allah'a ulaştırmak konusunda onlar evliya ola. Onlar sabahlara kadar namazlarını kılmışlar, ibadetlerini etmişler, biz dünyaya meyilliyiz dedi. Evliya olmanın yolu çok ibadet etmekten mi geçer? Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir. Ve Yunus diyor ki bilene düğün dernektir. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halaktel cenni vel insin liyabudun. Yaratılış gayemiz insanlar ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. Başlangıç noktası herkes şeytanın kulu ve dostudur. Ama Allah'a davet olunduğunda daveti kabul ederek Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Zümer 17'ye göre kendilerini tağuta abd olmaktan, kul olmaktan kurtarabileceklerdir. Abd ve abid olmak çok farklı. Abid, ibadet eden kişidir. Abd ise bu ibadetlerle bir hedefe ulaşan kişidir. Tıpkı hedefler ve vasıtalar gibi. Hedeflere vasıtalarla ulaşılır. Dolayısıyla abd olmak da ibadetlerle gerçekleşir. Allah-u Teala'nın dizaynında asıl olan Allah'a ibadet değildir. İbadet etmek bizi hedefe ulaşacak vasıtadır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe elbette ibadetlerini en üst bir boyuta gerçekleştirmiş ama ibadetleri vasıta olarak gerçekleştirmiş. O ibadetleri kullanarak hedeflerine yürümüşler. Evliyalığın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. Ankebut 5 bunu söylüyor. Men kâne yercu likâ Allâhi fenne acâllâh. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti gelecektir buyuruyor. O halde o kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Hadis-i şerifte öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki onlar cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Yine bir başka hadis-i şerifte Allah Resulü cennetlik amel işleyen çok insan içer kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalır. Vakat kitabın hükmü devreye girer ve kişi bu sefer cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Yine kendisiyle cennet arasında öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalır. Kitabın hükmü devreye girerek o kişi cennetlik amel işlemeye başlar ve cennet ehlinden olur. Bunlar kimlerdir? Bunlar kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama öyle insanlar vardır ki onlar cehennemi kalmışlardır ve cennete gideceklerdir. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, öbürleri de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Muhakkak ki insanlar 7 ayet-i kerimede Allah'a davet olunuyor. İşte bu daveti kabul edenler ve etmeyenler diye iki grup insan oluşuyor. Daveti kabul eden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemi amel işlese dahi kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalmasına karşın Allah'a ulaşmayı dilediği için o dilekle gittiği yer cennet. Ama kendisiyle cennet arasında bir arşın mesafe kalmasına rağmen Allah'a davet olunduğunda bu sefer Allah'a ulaşmayı dilemese, daveti kabul etmese o zaman cehennemlik amel işlemeye başlar ve kendisi cehenneme gider. Öyleyse cennetlik amel işleyip cehenneme giden, cehennemlik amel işleyip cennete giden tamamen kişinin niyetine bağlıdır. Niyet amelden üstündür. Cennetlik amel yapıyor ama niyet cehennem. O zaman cehenneme gidiyor. Cehennemlik amel işlemeye başlıyor ama niyeti cennet, Allah'a ulaşmayı diliyor ve kişi cennete gidiyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de hayra çağıran, irfanla emreden, kötülüklerden alıkoyan insanların başında irşat makamının sahipleri, mürşitler geliyor. Mürşit kavramı sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşitler olmasa, hocalarımız olmasa biz bir şey yapamayız ki şu anda. Bir şey öğreniyorsak onların sayesinde öğreniyoruz.
4: Nerede öyle ilimler, şeyler, evliyalar yok şimdi?
3: Çok zor. Eskilerdi işte. Eskiler yani tek tek dönüp gidiyorlar zaten.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her devirde Peygamber Efendimiz'in varisi olan Allah'a tamamen teslim olmuş Allah dostları, mürşitler var. Bunu biliyor musun?
2: Evet, biliyorum, var. Bizim gibi insanlar onları tarif edemez ya. Onlar başka bir makamda.
1: Onlara sizce ne kadar ihtiyacımız var? Eksiklerimiz neler?
2: O kadar çok ki. Görevlerimiz var değil mi? Herkesin herkese karşı bir görevi var. Ama kimse yapmıyor bunu ve hiç kimse de yani böyle ne bir Allah'ım yapanlardan oluruz inşallah diye.
1: Allah sevgisi mi eksik?
2: Allah sevgisi eksik, peygamber sevgisi eksik.
1: Mürşit sevgisi
2: eksik. Birbirimizi sevmiyoruz.
1: İşte bize bütün o sevgileri Allah kalbimize nakşetmek için onun dostundan dinimizi öğrenmemizi istiyor. Siz de öyle birisini bulmak istiyor musunuz?
2: İsterim tabii ki.
3: Yaşayan elbiyaları bulmak. Yaşayan elbiya bulmak çok zor ya.
4: Nasıl bulabiliriz? Nasıl ulaşabiliriz? Biz de bilmiyoruz. Bunun bir yolu varsa siz bize gösterin.
1: Hacet namazını kılıp Allah'ım bana yaşayan evliyanı, mürşidimi göster diyeceksiniz. Yapmak ister misiniz?
4: Tabii, neden yapmayalım?
3: Tabii ki de Rabbim nasip ediyor. Etsin de yani devamını da etsin çocuğumuza, herkese, bütün ümmeti Muhammed'e.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda onlar eskidendi. Tek tek ölüp gidiyorlar dedi. Günümüzde yaşayan mürşidler yok mudur? Tabii ki vardır. Allah-u Teala Resul göndermeden biz kimseye azap etmeyiz dediğine göre demek ki her gün devirde olursun, ne olursa olsun Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin mürşitler tayin ediyor. Hangi zaman parçasında olursa olsun, hangi mekanda olursa olsun bütün insanlara Allah'ın Resulleri hep gitmişler. Allah'tan aldıkları emir üzere onları mürşit olarak irşad etmeye çalışmışlar. Her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka kendisini tayin eder. Şu anda da bütün dünyadaki kavimler içinde bu Resuller hayattadır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz El-Eliya min-Ümmeti Kembiyayin Ben İsrail. Benim ümmetimin velileri Ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona erdiğine göre ümmetimin velileri ben İsrail'in peygamberleri gibidir buyurduğuna göre o zaman Resulullah'ın ümmetinin velileri veli resullerdir. Nübüvvet sona ermiştir. Nebileri gibidirler. Bir başka hürafe, insanları dinden soğutan bir başka hürafe. Eskiden mürşitler varmış. Şimdi mürşit için diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Hayır. Bu Allah Teala'nın dizaynı içerisinde herkes ait olduğu standart içinde Allah'ın emrine itaat ve yasakları çiğnemese, yerine getirirse o zaman 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkese Allah Teala işade mermelerimizin kılar. Yetmez. Risalet açısından olaya baktığımız zaman Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmek isteyen veli Resuller gönderiyor. Bunların arasından bir kişiyi de Allah-u Teala vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öyleyse her devirde yaşayan vekaleten devrin imamları onlar Allah'ın Resulleridir. Şu anda hidayet çağında, hidayet çağında devrin imamı Mehdi Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Allah-u Teala bunu Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiyor. وَيَزَا خَزَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتِكُمْ مِنْ كِتَابٍ نِكْبَةٍ سُمَا جَاكُمْ الرَّسُولُمْ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ بِهِ لَتَنْزَلُنَّ قَالَ أَخْرَتُمْ أَخَصُمْ ذَٰلِكُمْ نُسْرِ قَالُوا أَخْرَنَّا قَالُوا فَشَدَ فَاَنَّمَاكُمْ عَشْرَادِينَ Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olan Allah'ın size verdiği kitabı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edin. Ona mutlaka yardım edeceksiniz diye bir şey kaldığı zaman. İkrar ettik. Kabul ettiniz. Bu ağır hatimi üzerinize aldınız mı diye buyurdu. Onlara da ikrar ettik. Kabul ettik dediler. Allah-u Teala size şahit olun. Ben de sizinle birlikte şahitlerden. Öyleyse her kavmin içindeki Resul öldüğünde Allah-u Teala yerine mutlaka yenisini tayin eder. Şu anda bütün dünyadaki kavimlerin içinde bu Resuller hayattadır. Eskiden mürşitler var. Mürşit diye zamanımızda yaşayan ki insanlar mürşit değil olayı tamamen bir hürafe, bir bidat, Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir zandır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Ben bu isimle rahmetine bir itaat icap vereceğim. Sizi çok seviyorum inşallah kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacak. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Aklı selim bir insan olmak sadece hayra çalışan bir aklın sahibi olmak anlamına gelir mi? Aklı selim hüküm.

0: Buday yolunun devamını alacak veya Allah'ın irşat yolunu kendisine yol edinecek. Onun sapmalara ulaştıran çarpık düşünce sistemi Kur'an'ın hakikatleriyle mutlaka değişmelidir. Öğrenen aklı selim sahibi bir insan tahkik eder, tahkik ettiği zaman da doğruyu itibar eder doğruya. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala her an hayır kazanan biri olmak istiyorsak Allah'ın ismini her an zikretmemizi Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Zikir yapmak bizi Allah'a yakınlaştırır.
3: Güzelli bir insan her gün zikrini yaparsa zaten diyor ki hocamız kalbindeki o karanlık aydınlanır. Allah'a daha karşı yakın olursun mesela. Zikir demek bambaşka bir şey yani.
1: Zikir insanı mutlu eder mi? Dertlerinden, sıkıntılarından kurtulur.
2: Mutlaka eder tabii. Ne der etmesin? Ama yapmadığımız bir şey işte. Zikir
4: kurtuluştur. Depresyondan, her şeyden hayat veren, huzur veren, kalbi yol açan, her daim evine bereket verir, huzur verir eşinle, çocuklarınla.
1: 14 asır evvel yaşayan tüm sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hayırlarda yarışıyorlardı. Evet. Sizce günümüzde de insanlar hayırlarda yarışsalar dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Çok güzel bir şey olurdu evet ama o dediğiniz biraz çok uzakta görünüyor.
4: Hiç fakir kalmazdı bu dünyada. Fakir kalmadığı gibi de çok güzel bir hayat yaşardık mutlaka.
1: İnsan sürekli Allah dese, Allah'ın ismini, sevgisini kalbine nakşetse, hep başkalarını mutlu etmek için hayırlarda yarışır.
3: Şu zamanda çok başkaları için yaşamak bilmiyorum çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şeydir.
2: Bu zamanda imkansız.
4: Zenginler zekatlarını doğru düzgün verseler zaten ortalıkta bu yaşam olmaz. Güzellikler içinde yaşamak varken savaş neden olsun ki kardeşim Müslümanız hepimizde.
0: Evet. Konumuzla ilgili arkamızı dinledik bir misafirimiz. Şu devirde başkaları için yaşamak çok olmuyor ama iyilik yapmak çok güzel bir şey dedi. Aslında iyilik yapmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü onları iyilik yaparken onları mutlu ettiğiniz her an siz de mutlu oluyorsunuz. İnsanlara başkalarına iyilik ulaştırmakta zorlayan nedir? İblis tabi. Maide 91'de اَنَّمَا يُرُدُ شَيْطَانُ اَنْ يُقَعْ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ عَنَ السَّلَاةِ Şeytan, şarap kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Mutluluğun bir kanadı zikirdir ama ikinci kanadı başkaları için yaşamaktır. Ama şeytan hep insanların aklına, onlar seni mutlu etsinler, sen de o zaman onları mutlu edersin. Sen enayi misin tarzında ifadeler getir. Ona karşı çıkmalısın. Enayilik başkalarına iyi davranmak değildir. Enayilik başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarına iyi davranmak bir fazilettir. Enayilik değil. Başkalarına kötü davranmak enayiliktir. Bir iptiladır. Çünkü siz onlara kötü davrandığınız zaman onlardan da size kötü davranışlar geri dönecektir. Başkalarından size gelen şeyin iyi davranışlar olması sizin onlara güzel davranmanıza bağlıdır. Hadis-i şerifte şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine ibadet etmesinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını aşmak ve birbirine düşürmekte ümitlidir. İsra suresi evet görüyoruz ki iblis insanların birbirine dost, kardeş el ele gönül gönüle bir hayatı yaşayarak mutlu olmalarını istemiyor. Ama Allah Teala da bizlerin mutlu olmasını istiyor. Bu mutluluk ancak birbirine karşı duyduğumuz sevgiyle

0: ve birbirimize yardım etmekle hedefine ulaşabilir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacaktı inşallah. İsra suresinin 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir inşallah? Sizleri çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, İsra suresi 11. ayet-i kerimesine göre insanların hayra dua eder gibi şerre dua etmesi ne demektir? Bakara 200, 201, 202'ye baktığımız zaman ve minen nasi Bakara 200 evet. Feyza kadeytüm menasikküm feskurallaha kezikrüküm abavukum evaşeddu zikra ve minennâsi men yekul rabbena atina fid dünya. İnsanlardan bir kısmı derler ya Rabbim bize dünyada ver ve malen fil arkini mekalak ve minhum men yekul amen rabbena atina fid dünya hasenetü fil arkini hasenetü ve qine azabın nâ ulaike lehum nasibun mimma kesebu vallahu seriul hisab. Yani ya ruhumuz istikametinde Allah'a dua edersiniz. Bu Allah Teala'nın hep manevi güzellikler istemek anlamına gelir. Sizi daimi yüceltir. Ya da nefsinizin istediği bir şeyin olması için Allah Teala'dan talepte bulunursunuz. Ama siz oradan bir şeyi kazanamazsınız, kaybedersiniz. Başka insanların nefsani taleplerini yerine getirmek için Allah'tan talepte bulunursanız, eğer kendi nefsani taleplerinizi Allah-u Teala'ya ulaştırırsanız şerre dua etmiş olursunuz. Önemli olan hayra dua etmektir. Ve daha güzeli manevi alanlar için Allah'a çok dua etmektir. Öyleyse şerre dua edip etmek nefsin talepleri istikametten Allah'tan bir şey istemektir. Hayra dua etmek, ruhun talepleri istikametinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanlara tebi yaparken nereden ve nasıl başlamalıyız açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimiz her zaman şöyle buyuruyor. Allah bizlerin mutlu olmasını istiyor. Biz insanlar da mutlu olmak istiyoruz. Ama insanların %90'dan fazlası huzursuz, mutsuz. İşte bu insanları huzursuz ve mutsuz eden insanların baş düşmanı şeytan. Ve insanın Allah olan şeytanla olan bağlarını çözmek, Allah ile olan bağlarını bağlamak bir dilektir. Kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bütün Allah dostları bu hakikati bilerek Allah'a davet ederler. Davet ettiğiniz kişilerin çoğu huzursuz ve mutsuz. Huzur ve mutluluğu yanlış adreste arıyorlar dünya hayatında. Onlara açıklarsanız, yani yıllardan beri hep mutluluğu arıyorsunuz ama ulaşamamanızın arkasında nasıl mutlu olacağınızı bilmediğiniz için ve sizi yanlış hedefe yönelten bir düşmanınız olan şeytanla birlikte olduğunuz için. Deyin ki biz sizi tek bir dilekle ondan ayırmaya, Allah'a bağlamaya geldik. Sadece bir dilek. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin şeytanla olan bağları çözülmüş, Allah'la olan bağları bağlanmış. Sadece bir dilek. Başlangıçta çünkü herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 19 negatif özellik tamamen 19 pozitif özelliğe ulaşır. Allah razı olsun. Malatya'da bir kardeşim Muhterem Hocam. Yunus Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gitmesi anlatılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kurtuluşu ise Asr Suresinde anlatılmaktadır. Yunus Suresi 7. ayet ile Asr Suresi arasında bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısın? Evet. Asr Suresinin 2. ayet-i kerimesinde Vel asr innel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadır. Ama hüsranda olan cehennemliklerden cehenneme gidiyor. Bundan ve hüsrandan kurtulmak sadece bir dilek. Amin olmak bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nereden biliyoruz? Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ve ma bitardillezine amenu enne mulâkı rabbuhum. Ben bu amin olanları yanından koyamam çünkü onlar mutlaka Allah'a mulâkı olacaklardır. Öyleyse eğer olay buysa Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amin olmuştur ve tek bir dilekle cehennemden kurtulmuştur. Ama bu dileğin sahibi değilse Yunus 7'ye göre o zaman da cehennemi hak ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeş Muhterem Hocam pazar sohbetinde üzüm üzüme baka baka karar, nur nura baka baka aydınlanır buyurdunuz. Bizim bazı kardeşlerimizin eşleri ve ailesi delalette. Bu durumda onlar boşanmanın onlar için daha hayırlı olduğunu, tasavvufu daha iyi yaşayacaklarını düşünüyorlar. Bu konuda ne buyurursunuz? Hayır. Eğer öyle olsa o zaman Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Nuh Aleyhisselam ve Lut Aleyhisselam Tahrim Suresi'nin yanılıyorsam 9 ve 10. ayet-i kerimelerinde bu dile getiriliyor. 10, 11, 12'ye bakalım şimdi. Tahrim Suresi'nin Allah Teala Tahrim 10'da Dereballahu meselen lillezine keferu emrate Nuhun ve emrate Lut. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımını örnek verdi. İkisi de salih kullarımızdan iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat ikisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah'tan bir şeye, azaba karşı onlardan eşlerinden bir fayda olmadı. Onları kurtaramadılar. Onlara ikiniz de ateşe girenler beraber ateşe girin denildi. Hazreti Nuh'un hanımı da ateşe girenlerden, Hazreti Lut'un hanımı da ateşe girenlerden. Ama onlar ikisi de peygamber. Şimdi Tahrim 11'de de bir başka misal veriliyor. Allah amin olanlara bu Tahrim 10'da kafirlere bir misal veriliyor bu şekilde. Ama amin olanlara kafirlerin için misal veriyor. İkisi de peygamberin nikahı tahtındaydılar ama peygamberleri onları azaptan kurtaramadı. Neden? Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Tahrim 11'de de bu sefer amin olanlara bir misal veriliyor. Allah amin olanlara Firavun'un eşini örnek verdi. Rabbim senin katında cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar. Zalimler kavminden beni kurtar demişti. Öyleyse görüyorsunuz ki tamamen kişinin kalbi talebine bağlı. Kalbi talebiniz Allah'ın emrettiği ise eşiniz küfürde olsa dahi siz hedefleri bir bir gerçekleştiren en üst noktada Allah'ın sevdiği, yakın kıldığı birisi olabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde eşiniz veya en üst seviyedeki bir kulsa bile o sizi kurtuluşa ulaştıramaz. Her iki örnekte görüyorsunuz ki kurtuluşun sadece kişinin kendi iradesinin serbestçe kullanımının bir neticesi olduğunu, kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse ki Tarih 11'de Firavun'un eşi Asiye annemiz dilemiş ve Allah-u Teala kurtuluşa ulaştırmış. Öbür taraftan iki peygamberin nikahı tahtında olan hanımları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtuluşa ulaşamamışlar. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşimin birinci suali, sahabenin yaşadığı birlik, beraberliği ve kardeşliği biz de sahabe gibi yaşamak istiyoruz. Biz de sahabe gibi birlik ve beraberliğe yaşamayı nasıl başarabiliriz, açıklar mısınız? Daimi zikirle ama gün be gün zikrinizi arttırarak bu konuda hedefe ulaşmak istikametinde kendinize düşeni yapmış olursunuz. İkinci suali, bizim de sahabe gibi kalbimizin Allah ve Resul sevgisiyle dolmasını nasıl başarabiliriz? Zikrinizi arttırarak sevgili kardeşim. Daimi zikre ulaştığınız zaman zaten kalbiniz Allah ve Resul sevgisiyle dolunur. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, yakınım da birinin kötü şey yaptığını söylediğimde sana ne, kendisi bir günah kazanıyor diyen insanlar var. Onlar seçilmeyen kategoride mi? Bu konuda ne yapmalıyız? Tabii birbirimizi yanlış davranışlardan uzaklaştırmalıyız. Yani nasihat ederek, örnek olarak ve yardımcı olmak suretiyle günah işlemekte değil, sevap işlemek noktasında birbirimize yardımcı olmalıyız. Allah-u Teala iki ayette ta'avvenu bil birri ve takva ve la ta'avvenu bil ismi ve edvan. Günahta ve düşmanlıkta yarışmayın, yardımlaşmayın. Ama birde ve takvada birbirinize yardımlaşın. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah insanları kendisi için yarattıysa Allah egoist olmuyor mu diyorlar. Böyle söyleyene nasıl cevap verebiliriz? Açıklar mısınız? Hayır, burada da Allah'ın muradı sadece insanları mutlu etmek. Yani Allah Teala insanların mutluluğu insanların eliyle gerçekleştiriyor. Örneğin tasarrufta olan devrin imamı ki Allah Teala her devirde devrin imamının eli ve lisanıyla insanları en zirve noktadaki mutluluğa ulaştırıyor. Ama devrin imamı temsil eden kavim resulleri de aynı görevi yapıyorlar. Ve o kanunları Resulü temsil eden 7 sabah 4 teslimi yaşayan veli mürşitler de, onların altındaki veli mürşitler de, dolayısıyla aslında bütün bunlar hepsinde Allah'ın tecellisi, tesiri farklı. Sonuçta olan insanların huzur ve saadete ulaşması ve her gün biraz daha bu sevginin en üst boyutta yaşanmasını ifade ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, fitne çıkaran kişinin Kur'an-ı Kerim'e göre cezası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Tabi yani Nebiyla Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Hazreti Ali de diyor ki başlangıçta mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. İşte fitne imtihan demektir. Ve biz bu imtihana muhatap oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ilmi istemekle kendimizi fitneden kurtarıyoruz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman fitne bizi sarıp sarmalıyor ve bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da gittiğimiz yer cehennem oluyor. Allah razı olsun. Ankara'dan Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutfak programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutfak'ında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir sohbette, bir yarenlikte birlikte kıldı. Sizlerle beraber olmak, sizlere hitap edebilmek öyle büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu Allah yolunu yaşadıkça hepiniz birbirinizi daha çok seveceksiniz. Bizi daha çok seveceksiniz. Allah'ı daha çok seveceksiniz. Ve sevgiler kalplerinizi ısıtacak. Yumuşatacak. Karanlıklarla dolu olan tamamen afetlerle dolu olan nefsinizin kalbini Allah nurlarla dolduracak. Üstelik bunun yarısını da garanti ediyor. Hemen hemen bir hiç karşılığı. Bir hiç karşılığı. Sadece bir dilek. Allah-u Teala'dan dilekte bulunacaksınız. Ya Rabbi ben, ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bana anlatılan şey, böyle bir şeyi istediğim zaman senin mutlaka bunu yerine getirmenmiş. Sahiden yerine getirir misin Yüce Allah'ım? Gerçekten ben bunu kalpten çok istiyorum. Benim de bu dileğimi yerine getir. İşte bunun gibi bir şeyler söyleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer kalpten gerçekten dilerseniz böyle bir hususu Allah Teala her halükarda mutlak olarak sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Şimdi mutluluk olayına gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir uyum halidir. Etrafınızda insanlar yaşıyor, yalnız değilsiniz. Bu yalnız olmayan ortamda başka insanlarla yaşamak, bir şeyleri paylaşmak mecburiyetlisiniz. Mesela zamanınızı. Bir işte çalışıyorsanız o işi yapmak zorundasınız. Hayatınızı idame ettirebilmek için para kazanmak mecburiyetlisiniz. Bunun için de çalışmak mecburiyetlisiniz. Boş duranı Allah sevmez. Tembellik etmeyin. Her halükarda Allah Teala çalışarak bir şeyleri sizlere bahşeder. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hedefi Allah'a yakın olmak, Allah ile olmak. Allah'ın dizaynı içinde olmak. İşte bu olmalı. Başka insanlar ve siz bir bütünsünüz. Başka bir ifadeyle siz bütün insanlardan oluşan bir toplumun sadece bir ferdisiniz, bir ünitesisiniz. Unutmayın ki bu bir zarurettir. Mutlaka başkalarıyla yaşamak mecburiyetindesiniz.
Şu anda mutsuzluk hisseden birileri varsa özellikle onlara seslenmek istiyorum. Hep mutsuzluğunuzu başkalarına yüklersiniz. Ben mutsuzum ama eşim bana kötü davranıyor. Ben mutsuzum ama bunun sebebi komşularımın bana kötü davranması. Bunun sebebi okuldaki arkadaşlarımın bana kötü davranması. Öğretmenlerimin kötü davranması. Size bir sual sormak istiyoruz. Herkes kötü de biz siz mi iyisiniz? Sahiden buna inanabilecek misiniz? Hiç düşündünüz mü? Acaba başkalarının kötü davranmasına sizler zemin hazırlamış olabilir misiniz? Kendi yanlış davranışlarınızla. Şeytan insanları devamlı yanlış yaptırmaya sürükler. Sonra da onları unutturmaya çalışır. Unutturabilmesi için bir tek çare vardır elinde. Başkalarının onlara karşı yaptığı hatalı davranışları onlara önemli göstermek. Siz başkasına kötü davrandığınız için başkaları da size kötü davranıyor. Farkında değil misiniz? İstediğiniz şey, şeytanın sizden istediği şey, siz başkalarına kötü davranacaksınız, başkalarından size hep iyi davranışlar gelecek. Yağ mahzenin böreği. Nerede öyle bir olay? Allah'ın kanunları var. Diyor ki Allah Teala men dakka dukka. Çalma kapını diyor. Çalma başkasının kapısını. Çalarlar kapını diyor. Çalma kapıyı. Çalarlar kapını. Kim başkasına rahatsızlık verecek bir davranışta bulunduysa, bir sözüyle, bir hareketiyle, bir bakışıyla her açıdan olabilir. O karşı tarafın kendisine aynı şekilde cevap vermesini Allah'ın kanunlarına göre hak etmiştir. Allah Teala bir kanun koymuş ortaya. Adına kısas diyor. Birisi bir başkasına hangi kötü davranışta bulunursa ikinci kişinin Allah'ın kanununa göre ona aynı şekilde cevap vermesi caizdir. Bu kısas uygulamasıdır Allah-u Teala'nın. Denge böyle sağlanır. Bir kişi bir başkasına kötü davranmıştır. Onun canını sıkmıştır. Ona üzüntü vermiştir. Taraflardan biri bu sebeple derecat kaybeder. Kötülük yapan, kötü davranan derecat kaybeder. Ötekinin mükafatı ise, kendisine kötü davranılan kişinin mükafatı ise, onun kaybettiği derecat kadar derecat kazanmasıdır. Onun kaybettiği derecatı, kendisine kötülük yapılan kişinin kazanmasıdır. Taraflardan biri derecat kaybediyor, birisi derecat kazanıyor. Şimdi puanları Allah Teala tarafından verilen ya da kiramen katibinin meleklerin yazdığı puanları düşünün de bir suç işlensin. 5 puanlık bir suç. A B'ye kötü davrandı. 5 puan kaybetti. B onun kaybettiği bu 5 puanı kazandı. Demek ki denge burada değişti. Birisi kaybetti, puan kaybetti. Öteki puanı kazandı. Kaybedilen puanlarla kazanılan puanlar birbirine eşit. Şimdi olaylara bakalım. A, B'ye kötü davrandığı için puan kaybetti. B de bu kötülüğe maruz kaldığı için puan kazandı. Öyleyse taraflardan birisi kötülük yapan hüviyetinde, suçlu mevkiinde,
Diğeri mağdur mevkiinde kendilerine gadredilmiş, kötü davranmış olan kişi. Birinin diğerine yaptığı kötülük söz konusu. Bu sebeple ikinci kişinin kendisine kötülük yapılan kişinin üzülmesi söz konusu. Biri diğerini üzecek olan bir davranışta bulunmuştur. Bu sonucun oluşmasına karşılık Allah Teala birine negatif puanları yazan, diğerine pozitif puanları yazan kiramen katib bin meleklerini ezelde vücuda getirmiştir. Bunlar dengeyi sağlarlar. A, B'ye kötü davrandı, puan kaybetti, derecat kaybetti. B, kötü muamele gördü, fakat derecat kazandı. Yapılan kötülükle aksiyonla kazanılan derece birbirini götürür. Kendisine kötülük işlenen kişi, o kötülüğü yaşamasının huzursuzluğuna karşılık derecat kazanır. Aynı miktarda, huzursuzluğu hangi orandaysa o kadar derecat kazanır. Kötülüğü yapan kişi, hangi oranda kötülük ettiyse o kadar derecat kaybeder. Kaybedilen dereceler kırmızı rakamlarla yazılır hayat filminize, kazanılan dereceler yeşil rakamlarla yazılır. Kaybedilen dereceleri solunuzda, kazanılan dereceleri sağınızda göreceksiniz. Kıyamet günü. Öyleyse ne olmuştur? Fiile karşılık derecat kaybı, kendisine yapılan zulme karşılık kazanılan derecat söz konusu olmuştur. Taraflardan birisi kötülük yapan derecat kaybetmiştir. Diğer taraf derecatı kazanmıştır. Ve böylece derecatla fiili karşılaştırdığımız zaman otomatik olarak eşitlik sağlanmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın kanunu budur. Allah Teala hesabı çabuk görür demekten muradı bu. Aynı anda sonuç tamamlanmıştır. Hani söylemiştik. Merkez Efendi'nin mürşidi bütün talebelerine demiş ki siz bugün bütün şehre dağılın. Nerede bir haksızlık, bir kötülük ya da dikkatinize çarpan herhangi bir olay görürseniz gelin bize anlatın. Hepsi dağılmışlar. Akşam toplantıda mürşitleri onlara neler gördüklerini sormuş. Onlar da bütün gün şehri dolaştıklarını, mahkemelere gittiklerini, birçok suça rastladıklarını, birilerinin ötekilere hep haksızlık ettiğini ve büyük haksızlıkların vücut bulduğunu birer birer anlatmışlar, gördükleri her olayı anlatmış. Fakat talebelerden birisi hep susuyor. Sümbül Efendi, bu susan müridine demiş ki, evladım demiş, sen hiç konuşmuyorsun. Herkes anlattı, gördüğü haksızlıkları söyledi. Sen hiç konuşmuyorsun. Senden de cevap bekliyorum. Demiş ki, ben de bütün o mahkemelere gittim, her yeri dolaştım. Ama demiş her şey merkezindeydi. Hiçbir haksızlık
söz konusu değildi. Öteki öğrenciler açıkça gördük mahkemede hakim suçluya ceza da verdi. Demek ki ceza gören birileri var. Yaptıkları fiil sebebiyle, o yaptıkları fiil de başkalarına ağır geliyor ki, onları üzüyor ki mahkemeye başvuruyorlar. Demek ki yapılan bir sürü olay var. Sümbül Efendi sormuş, ne demek istiyorsun demiş. Size demin söylediğim olayı anlatmış. Onlar demiş, o suçu işledikleri anda amel defterlerine bu rakamlar yazıldı. Başkalarına yaptığı her kötülüğün karşısında herkes derecat kaybetti. Kaybedilen derecelerle suçlar ilahi adaletin standartları içinde dengelenir. Ne kadar zarar verdiyse birisi başkasına o kadar derecat kaybeder. Allah'ın katında adaletsizlik olmaz. Ve de onu gördüm ki demiş, her olayın vücut bulduğu an defter kapanmıştır Allah-u Teala'nın defteri. Sevgili kardeşlerim, Sümbül Efendi bunları söylüyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne diyor, görelim Mevlana'yılar, hak şey öyle başlıyordu. Hak şerleri hayr eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler diyor. Neylerden muradı neye müsaade eder? Yoksa Allah Teala bütün insanları serbest iradeleriyle yaratmıştır. Herkes serbest iradesiyle davranacak ki suçlu veya başkalarına iyilik eden birisi olsun. Ya derecat kaybedecek ya da derecat kazanacak kişi davranışları itibariyle. Bu davranışları serbest iradesiyle vücuda getirmek mecburiyetinde ki gerçek anlamda serbest iradesiyle hükümlensin. Ve Allah'ın o muhteşem adaleti bu olayı çok güzel bir biçimde dizayn ediyor. Bir defa kiramen katibi melekleri daima çifttir. Kiramen katibi meleklerinden tek melek olarak bahsetmez Allah-u Teala, hep çoğul kullanır. Birisi bir kamera insanların fizik standartlarda vücuda getirdikleri olayları filme alır. Yani fizik standartlarda biz neler oluşturuyorsak, ne yapıyorsak, bütün yaptığımız, hayat boyunca yaptığımız her şey otomatik olarak filme alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu bütün fiillerin dereceleri deftere kaydedilmiştir. Acaba nasıl bir kayıt söz konusu? Taraflardan biri bu filmi çekerken bir kamera hayat filmimizi çekerken, yaptığımız fiilleri çekerken, ikinci kamera düşüncelerimizi çekebilecek vasıfta olan bir kamera. Böylece ne düşünmüşüz ve bu düşünce sistemi içerisinde neyi vücuda getirmişiz? Bu çıkacak ortaya. Önemli mi? Son derece önemli. Bir insanın
Tamiden bir suçu işlemesi başka şey, kazaen birisine zarar vermesi ayrı şey. İşte her zaman söylediğimiz bir misali verelim. Bir kişi başka birisine öyle bir düşman ki mutlaka onu öldürmeye kararlaştırmış ve biliyor gecenin falanca saatinde o kişi bir yerden geçecek. Gidiyor orada pusu kuruyor. O gecenin saat ikisinde, üçünde o adam evine doğru dönerken onu yakalayıp bütün tabancasındaki kurşunları üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. İşte bu taammüden, bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Taraflardan birisi ölmüştür, diğeri tarafından öldürülmüştür. Şimdi de bir başka misal verelim farkı anlatabilmek için. Diyelim ki bir kişi bahçesinde, caddenin kenarında bahçesi, tabancasını temizliyor. Temizlerken namluda kalan bir kurşun var. Silah elinden düşüyor. Namlu, tabancanın tetiği bir yere, bir çiviye takılıyor. Ve de tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Yoldan geçen birine o kurşun ulaşıyor ve kişiyi öldürüyor. Böyle bir olayın vücut bulduğunu farz edelim. Her ikisinde de bir cinayet var. Birinci adam da cinayet işlemiş. İkinci adam da cinayet işlemiş. Birisi taammüden öldürmüş. Bilerek, isteyerek öldürmüş. Nereden belli? Hayat filminin düşüncelerine ait olan bölümünden belli. Oraya baktığımız zaman adamın bunu planladığını, o saatte oraya onun için gittiğini, tabancasındaki bütün kurşunları adama boşalttığını o film açık ve net olarak gösteriyor. Ama ikincisinin düşüncelerinin filmine baktığımız zaman, ki o gün göreceksiniz hepiniz kendi hayal filminizi, orada böyle bir şey yok. Kişi bir başkasını öldürmeyi, ona bir zarar vermeyi hiç düşünmemiş. Düşündüğü şey belli, tabancasını temizlemek istiyor. Ve de bu kişi suçlanabilir mi? Evet. Tedbirsizlikten suçlanabilir. Bu kişinin başkasına zarar vermemek mecburiyetinde olduğu bir ortamda, öyle bir ortamda o silahını temizlemeliydi ki orada bir kurşun çıksa bile o kurşun kimseye isabet etmemeliydi. Evinin duvarları içerisinde böyle bir işlemi yapabilirdi kişi. Sevgili kardeşlerim, bir taammüt var, bilerek isteyerek bir suçu işlemek var. Bir de böyle bir suçu işleyebileceğini aklına bile getirmeden bir şeyler yapmaya kalkan bir kişinin istemeden, öyle bir niyeti olmadan tahakkuk ettirdiği, vücuda getirdiği bir olay var. Başkasına zarar verme hali. O ikisi arasında çok büyük derecat farkı vardır. İkisinde de adam ölmüştür ama derecat farkı çok büyük orandadır. İşte böyle bir dizaynda hakkın ve haksızlığın gerçek anlamıyla kişinin taammüt miktarına göre eldeki mizanın standartları içinde değerlendirilmesi, ancak düşüncelerin de filme alınması vasıtasıyla gerçekleşebilir. Bu sebeple ikinci grup, ikinci kameranın sahipleri, bir sürücü, bir şahitten oluşur ikisi de. Onlar sadece düşünceleri kişinin kafasında ki düşünceleri filme alırlar. Sevgili kardeşlerim, Mahkeme-i Kübra'da Allah Teala'nın karşısına çıkıp da herkese Allah Teala söyle bakalım, sen hayatın boyunca neler yaptın, kimi öldürdün, kime kötülük ettin diye herkesi teker teker sorguya çekmeyecek.
Trilyonlarca insan o gün Allah-u Teala'nın huzurunda olacak. Ama herkesin hayat filmine aynı anda ulaşması söz konusu. Aynı anda herkesin hayat filminin neticesinin alınması söz konusu. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde bütün insanların hayat filmi gözlerinin önünden geçer. Her birinde dereceler açık ve kesin şekilde kaydedilmiştir. Ve de kişinin amel defteri o kazandığı yeşil dereceler, kaybettiği kırmızı derecelerden fazlaysa bakiye yeşildir. O kişinin hayat filmi kendisine sağ tarafından teslim edilir. Ve kişi hayat filmini bir cennetlik olarak alır. Diğerinin ise cehenneme gidecek olan kişinin hayat filmi sol tarafından teslim edilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse şu dünya hayatını yaşarken başkalarına neden kötülük edelim ki? Herkesi sevelim. Herkese elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışalım. Mutluluğun asıl ölçüde Allah'ın en güzel standartlarında nasıl yaşanacağını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu en üst düzeydeki mutluluk sadece bir tek hüviyet taşır. Üç kelimeyle anlatılır. Başkaları için yaşamak. Kim hayatını başkalarının mutluluğuna adayabilirse İşte o Allah'ın en sevgili kullarındandır. Onun hayatının, o kişinin hayatının kendi gözünde sadece başkalarına hizmet edebildiği kadar değer kazanması söz konusudur. O, başkaları için yaşayabildiği, başkalarına bir iyilik yapabildiği takdirde kendisini mutlu hisseder. Ve dünyanın en muhteşem mutluluğu budur sevgili kardeşlerim. Bu, başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır. Çünkü Allah'ın en çok sevdikleri, sevgilileri, kendi hayatlarını başkalarının hayatı için tüketenlerdir. İstesek de istemesek de zaman geçiyor. Bu hayatı en değerli şekilde değerlendirebilmek, onun künhüne varabilmek ancak başkaları için yaşamakla mümkündür. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi ancak başkalarını sevmesiyle mümkündür. Size kötülük edenleri de sevebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevginizi onlara da hissettirebiliyor musunuz? Bunu yapabilirseniz onların da sizi sevmeye başladığını göreceksiniz. Başka insanları kazanmak mı istiyorsunuz? Onları sevin. Onlar için yaşamaya başlayın. Her yeni gün, acaba bugün ben başkalarına ne yapabilirim? Ne söyleyip de onları mutlu edebilirim? Onların huzuru için yapmam lazım gelen nedir? Diye düşünerek yaşamak.
İşte burada başkalarının davranış biçiminden, yüzünden sizin ona yaptığınız o güzellik dolayısıyla onun nasıl mutlu olduğunu görmeniz, işte bu sizi dünya üzerinde en çok mutlu edecek olan olaydır. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları mutlu kılın ki Allah da sizleri mutlu kılsın. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz ayrı bir mutluluktur. Yalnız kaldığınız zaman onunla konuşun. Ona içinizi dökün. Çözüm arayın problemlerinize. Allah'tan yardım isteyin, yardım gelecektir. O her zaman sizinle beraberdir. Çünkü ilmiyle, merhametiyle bütün alemleri kuşatmıştır. Sizi de kuşatmıştır. Bu sebeple Allah Teala buyuruyor ki, ben size şah damarınızdan daha yakınım. Elbette her şeyi kuşattığı kesin. Bu sebeple bize daha yakın. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona yönel diyor. Allah'a yönel. Rabbine yönel. Ve ona teslim ol. Yani ruhunu Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a teslim olsun. Sonra zikrini 18 saatin ötesine geçir. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Sonra daimi zikre ulaş. Nefsini Allah'a teslim et. Sonra iradeni de Allah'a teslim et. Ve Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla vazifelendirdiği birisi olmayı başar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunların hepsi bir kademe kademe seviyeyi ifade eder. Her şey öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala insanı en üstün varlık olarak yaratmış ve insandan başkasına ruhunu vermemiş. Sadece biz insanlar Allah'ın ruhuna sahibiz. Ama Allah Teala ruhunu sizde ölene kadar kalsın diye vermiyor. Bu ruhu diyor, bana şu dünyanın hayatını yaşarken ulaştıracaksınız diyor. Onun için irci'i ila Rabbiki diyor, Rabbine geri dön. Ruha sesleniyor, Rabbine ulaş. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Nemin 82. Öyleyse Allah Teala Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ama onunla kalmamış. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Nefsinizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Yetmez. İradenizi de Allah'a teslim etmenizi emrediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu farzların ötesinde Kur'an'ı dikkate aldığımız zaman bütün sahabenin
İslam'ın yedi safhasının yedisini de yaşadıklarını sahabe dediğimiz kişiler, onlar ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala hepsini farz kılmış, bütün sahabe hepsini gerçekleştirmişler. Öyle bir güzellik yaşamışlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem boyunca o hayattayken dünyadaki en üst seviye insanları oluşturmuşlar.

Sabe, muhacir olarak ülkelerini terk edip Mekke'den Medine'ye göç edenler de Medine'deki yardımcılardan oluşur. Medine'dekilere Ensar diye hitap ediyor Allah Teala. Yardımcılar, Ensar kelimesi Nasara kökünden geliyor. Nasır, yardımcı, Ensar, yardımcılar. Medine'deki yardımcılar. Sonra bir de onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Yani hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına Allah'ın tayin ettiği bir seviyeye ulaşmışlar. Bu onların ne kadar üstün standartlara sahip olduğunu gösteriyor. Ey benim sevgili kardeşlerim, biz de öyle olalım. Herkese sadece kanatlarımızı gerelim. Sadece onların mutluluğu için çalışalım. Onlar bizi yanlış değerlendirse de buna kulak vermeyelim. Sadece onlar için olalım. Onların mutluluğu için olalım. Birisine faydalı olacağız diye, onu mutlu edeceğiz diye, başka birisinin bizim davranışımı kınamasına aldırmamalıyız. Herkes başkaları için bir kanaat sahibi olduğunda seviyesine göre kanaat sahibi olur. Herkes kendi ufukları kadar öteyi görebilir. Yani bir binanın zemin katında oturan birisiyle en üst katında olan birisinin ufuklarda olan bir gemiyi görmesi farklıdır. Alt katta olan dumanını görürken, orta katta olan uzaktaki o geminin, henüz çok uzaklardan olan geminin gövdesinin görebilir. Diğeri o gövdenin üst tarafındaki bacayı, o gövdenin altında denizle birleştiği yeri de görebilir. Denizin içinde bütün gemiyi görür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde evvela sevmeyi usul haline getirin. Allah'ı sevin. Etrafınızdaki insanları sevin. Hayatınız hep onları mutlu etmek için geçsin. Başkaları bu konuda sizin hakkınızda ne düşünürse düşünsün. Siz sadece başka insanları mutlu etmek için yaşamak mecburiyetindesiniz. Huzurunuz, mutluluğunuz buna dayalı olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a yakın olmak için çalışın. Bu yakınlık başkalarına mutluluk dağıtabilmenizin seviyesine göre tayin eder. Kendiniz için yaşamayın. Her şeyiniz, size Allah-u Teala'nın verdiği her şey başkalarına hizmet için verilmiştir. Gözleriniz, kulaklarınız, bütün vücudunuz başkalarına hizmet için

için verilmiştir. Onları mutlu etmek için bütün benliğinizle, her şeyinizle Allah yolunda gayret edin. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışın. Varsın insanlar sizi anlamasınlar. Ama Allah bilir, Allah anlar. Sizin sadece Allah için olduğunuzu, herkesin mutluluğu için, her açıdan Allah'ın emirlerini yerine getirdiğinizi en iyi Allah bilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şeyden korkmayın. Allah'ı çok sevin ki Allah da sizi çok sevsin ve sizi mutlu kılsın. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha, as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzi billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin. O da ve iyyâke nestaîn ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan geriye kalanlar. İslam'ın beş şartı. Acaba insanları cennete ulaştırmaya yeterli mi? Bu İslam'dan geriye kalanlarından belki en önemlisi İslam'ın beş şartı. Bir hadisten bahsediliyor. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların ne eksik ne fazla, hepsini yaparsam cennete girer miyim? Bunların hepsini yaparsan cennete girersin. İşte bir tarafta terazinin bir kefesinde Kur'an-ı Kerim var. Öbür kefesinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Ve bu hadisin gereği olarak insanlar bir sonuca ulaşmışlar. Madem ki hadis böyle söylüyor, öyleyse kim İslam'ın beş şartını gerçekleştirirse mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'la karşılaştırın. Hangi hadisim Kur'an'a aykırıysa onu benim söylemem mümkün değildir buyuruyor. Kur'an Allah Teala tarafından Furkan olarak vasıflandırılıyor. Kur'an'ın Furkan olma özelliği. Furkan doğruyu yanlıştan ayıran ayıraç. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde Allah'ın indirdiği tek bir din söz konusudur. İlk insan olan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç olmamış. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kainat hep o tek din tarafından ve tek şeriat tarafından idare edilmiş. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de farz kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte dinin ayakta tutulması ve fırkalara ayrılmama müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fırkalara ayrılmamak ve dini ayakta tutmak Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temel özellikleri. Üç tane temel şart var. Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah var. Başka bir ilah yok. İki, tevhid. Sadece ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Ve üçüncü özellik, teslim. Sırasıyla ruhumuzu 22. basamak, fizik vücudumuzu 25. basamak, nefsimizi 26. basamak ve irademizi 28. basamak Allah'a teslim etmekten oluşan bir teslim dini. Vahdet, tevhid ve teslim Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temel esasını oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu minval üzere dini incelediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de önde geldiğini görüyoruz. Önce o yaşamış ve böyle bir dizaynda Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dini konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devreye girdiğinde neler olduğuna bakıyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Habibim veçini, yani şu fizik vücudunu, Hanif olarak dine doğrult. O Hanif fıtratıyla ki,
Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin. O din ezeli ve ebedi dindir, kayyum olan dindir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey, biz bir tek din yarattık diyor. O din ezeli ve ebedidir. İsmi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sen de Hanif'sin. Yani Hazreti İbrahim ve neleri vermişsek din olarak sana da aynı şeyleri verdik. Yani din onun diniyle senin dinin aynı dindir. Sen de Hazreti İbrahim gibi Hanif'sin. Ve biz insanları kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratacağız. Ve din de sadece Hanif dini olacak. Başka bir din hiç olmayacak diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir bütün görüyoruz. Allah'ın insanı yaratması Hanif fıtratıyla, Allah'ın dini yaratması Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın din müessesesi ortaya çıkıyor. İnsanların ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği bir din. Ve şimdi İslam'ın 5 tane şartına geliyoruz. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. El-Hak doğru. İslam gerçekten teslim olmak demektir. Silm kökünden gelir. Sinnav ve mim. Ve İslam diyorlar teslim kökünden, silm kökünden gelir. Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini hamdolsun ki gerçekleştiriyoruz. Allah'ın emrini tam olarak yerine getiriyoruz. Öyleyse madem ki bu hadis mevcuttur. Biz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadislerinin gerçek olduğuna inanırız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylemişse doğrudur. Sevgili kardeşlerim biz de aynı fikirdeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne söylemişse mutlaka doğrudur. Ama acaba bu hadisi o mu söyledi? Birçok uydurma hadisin dinimize girdiği, hatta bir yüzden idamların yapıldığı bir vakadır. 3000'den fazla hadis uydurdum diyen ve idam edilen birisini hatırlıyoruz. İsmi aklımızdan çıkmış. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse biz Allah'ın emrettiği gibi Allah'a teslim olanlarız. Hazreti İbrahim'in de Hanif dini zaten Allah'a teslim olmayı içeriyordu. Biz de Allah'a İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek teslim oluyoruz. Böyle diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Hay Allah razı olsun. Çok güzel, tebrikler. Ama bir sualimiz var.
Siz Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsunuz. Allah'a birinci teslim ruh teslimidir. Allah'a ait olan ruh Allah'a iade edilir, teslim edilir. İkinci teslim şu fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Üçüncü teslim nefsimizin Allah'a teslimidir. Dördüncü teslim irademizin Allah'a teslimidir. Acaba siz hangisini teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Bu sualin cevabını bugüne kadar kimse veremedi. Biz Allah'a teslim ettik, biz Allah'a teslim olduk diyenler, nelerini teslim ettikleri konusunda bir şeyler söyledikleri zaman onlara teslimlerin öyle bedava işler olmadığını ve hepsinin bir gayret gerektirdiğini, şartlara Kur'an-ı Kerim tarafından bağlandığını ifade ettik. Ve 28 basamaklık bir İslam merdiveninde Allah'a İslam'ın 5 şartıyla hiçbir şeyin teslim edilemeyeceğini de kesin olarak ortaya koyduk Kur'an ayetleriyle. Öyleyse kim İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olduğunuzu ne diyorsa bilsin ki Allah'a hiçbir şeyini teslim etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nesini, fizik vücudunu mu? Hayır, ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kişi eğer gerçekten şuradan kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'ya kalbinden bir dilekle müracaat ederse Allah-u Teala bu dileği mutlaka kabul ediyor ve o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunu garanti etmiş Allah-u Teala. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah-u Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyorsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın kişiyi kendisine ulaştırması, kişinin ruhunu ulaştırmasıdır. Ve Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse şartlara bakıyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cennete girmesi için yeterli bir sebep. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sevgili kardeşlerim, kim böyle bir dileğin sahibi ise, Allah-u Teala tarafından insanların %90'dan fazlası seçilir.
Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Evvela Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman bir vasıta emirleri var Allah-u Teala'nın. Bir de hedef emirleri var. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde hedefler ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hedefler bunlar, teslimler. İslam Allah'a teslim demek, ruhumuzu teslim, fizik vücudumuzu teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim. Hepsi Kur'an'da ayetlerle belli şartlara bağlanmış. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Gerisi de kişinin gayretine kalmış. Devam ederse yoluna, Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, o zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Ondan sonra devam ederse, nefsini de teslim ediyor. Onunla da yetinmeyip, daha ötesine iradesini kullanarak yürürse, iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin ediliyor kişi Allah-u Teala tarafından. Böyle bir tayin olmaksızın bir insan çıkar da ben mürşidim derse, bu onun kendisine verdiği bir payedir. Allah'ın verdiği bir paye değildir. Kur'an şartlara bağlanmıştır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar başlangıçta ki iki basamağı sadece işgal ederler. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de yaşarlar, dilemeseler de yaşarlar. Ve olayları kendi ölçülerinde değerlendirirler. Dileyenler de değerlendirir, dilemeyenler de değerlendirir. İkinci basamak. İşte olay bundan sonra başlar. O insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ancak üçüncü basamağa ulaşır. İnsanların ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek için seçildikleri halde, dilemeleri için seçildikleri halde, bunların %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanı gene dilemeyecektir. Gene kurtuluşu mümkün olmayacaktır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin irşat makamına karşı kör olan gözlerini açar, sağır olan kulaklarını açar, idraksiz olan kalbini müdrik hale getirir, idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah-u Teala açar. O kişi irşat makamına karşı
kör, sağır ve dilsizken, yani onu herhangi bir kişiden ayırt etmez bir hüviyetteyken, onun bir mürşit olduğunu ve kendisini Allah'a ulaştırabilecek olan özelliklerle mücehhez olduğunu kişi fark eder. Burada görme, işitme ve idrak hastalarının açılması üç ayrı basamak ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah kör, sağır ve dilsiz olan kişiyi irşat makamına karşı onun söylediklerini işiten, irşat makamını irşat makamı olarak gören ve söylediklerini kalbiyle de idrak eden bir insan ortaya çıkar. Bu Allah'ın ilk yardımıdır. Ondan sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını görürüz. Allah Teala diyor ki: "Femen yu'min billahi yehti kalbehu." Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Sonra ne yaparım diyor? Sonra diyor onun göğsünü, onun kalbini Allah'a çeviririm diyor. Sonra diyor onun göğsünü yararım, göğsünden kalbine nur yolu açarım diyor Allah Teala. Sonra o kişi zikir yapar, Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsüne gelir, göğsünden Allah'ın açtığı o yoldan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe rahmet nurları sızar. Bu nurlar %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa irşat makamını sorma yetkisi doğar kişinin. Hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidinin kimliğini sorar. Allah Teala bu şartların sahibi olan kişiye mutlak mürşidini gösterir. Bir kişi on dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu tabiyetini gerçekleştiren insan kimdir? Özelliği nedir? Özelliği Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi Allah ona yardım elini uzatmayacaktı. Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi için dileyenlerin dileyeceklerin 10 katından daha fazlası seçilir. Seçilen insanların %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediklerine göre böyle bir olay çıkıyor. Böyle bir nisap, orantı. Ve kişi Allah'a ulaşmayı eğer dilerse, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu değil. Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dininde böyle bir olay cereyan ediyor. Ve bu kişi
irşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğu zaman kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah tayin eder ve hacet namazı kılındığını mutlaka o kişiye gösterir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse Allah onu bilir. Tabiyet kişinin o ana kadar aldığı 12 tane ihsana yeni 7 tane de nimet eklenmesine sebebiyet verir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin kalbinin içine iman kelimesi yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba örtülür ve sevaba çevrilir. Örtülmüştü Allah'a ulaşmayı dilediği an. O kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada tabiyette sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi zikir yoluyla Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikretmek suretiyle Allah'ın kadından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesini temin eder. O gelen nurlardan fazıllar başlangıçtaki %2 rahmetin ötesi fazıllar olarak gelmeye başlar bu kademede. Tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte o noktadan itibaren o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce girer. Ve de kişinin nefsinin kalbinde fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra hep fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar %7'yi bulduğu zaman kişinin ruhu, vücudundan ayrılan ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefse emaredir. İkinci bir %7 fazıl birikimi nefs-i levvame, ruh ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime, ruh üçüncü gök katında. Böylece dördüncü katta nefs-i radiye, dördüncü katta nefs-i mutmainne, beşinci katta nefs-i radiye, altıncı katta nefs-i mardiye, yedinci katta nefs-i tezkiye olmak üzere 7 kademede %7'den %49 fazla birikimi kişide gerçekleşir. Önce giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. O noktada nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49'da karanlık kalmıştır. %100'den karanlıklar %49'a düşmüştür. Ve ruh her nefs kademesinde bir gök katı yükseldiği için 7. seferinde 7. gök katını aşar, 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur, ifna olur. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır, fena fillah olmuştur kişi. Fena, yok olmak demek, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta ruhun yok olması. O ruh zaten Allah'a aitti, Allah'ın bize gönderdiği, üflediği ruhtu, sahibine geri dönme emri almıştı. Ruh hep bu taleple yaşar. Sonunda da eğer insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği emri idrak ederse ve Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın zatında yok olduğunda, Allah'ın bütün insanlara verdiği söz gerçekleşir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben
onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? O zaman Allah Teala dalalette olan o kişiyi bulunduğu yerde bırakır. Onları kendisine ulaştırmaz. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala da bu sefer de onu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani kişi dalalettedir, Allah onunla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin dalalette olduğunu bu ayet-i kerimeden çıkartıyoruz. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Biliyorsunuz. Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlaması ve ruhun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olması o kişinin hedefe ulaşmasıdır. Aslında o kişi ulaşmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Bundan sonrası kişisel gayrete dayalı. Ama ne oldu? Kişi ruhunu Allah'a teslim etti. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bırakınız fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, iradenin teslimini, daha ruhun teslimi için ne kadar çok işlev gerekiyor. Mutlak olarak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. E peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dalalettedir. Söylediğimiz Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince. O kişi hüsrandadır, hidayette değildir. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi gelince Allah Teala diyor ki kim Allah'a münaki olmayı inkar ederse ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün değildir. İnkar ettiği bir şeyi bir insanın dilemesi söz konusu değil. Onlar hüsrandadır diyor Allah Teala hidayete değildir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin takva sahibi olmadıklarını ve şirkte olduğunu söylüyor. Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde daha pek çok şeyler söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememek teslim olmamanın temelidir. Teslimin de ilk adımı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a ulaşmayı dilemezseniz o zaman dalalette kalmak söz konusu, hüsranda kalmak söz konusu ve Allah'ın cennetine girmek hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse İslam'ın beş şartı dediğimiz namaz kılmak, istediğiniz kadar namaz kılın. Oruç tutmak, isterseniz daima oruç tutun. Zekat vermek, emirlerden daha fazlasını verin. Hacca gitmek, iki defa, üç defa, on defa gidin. Ve kelime-i şehadet getirmek binlerce defa getirin. Bunların hepsinin toplamı sizi
asla Allah'a ulaştırmaz. Bunun için yeterli değillerdir. Şartlar sizde oluşmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemedikçe hidayette olamazsınız. Hidayete eremezsiniz. Ve ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse hedeflerden birincisi ruhunuzu Allah'a teslim etmekte. Nasıl teslim edeceğinizi söyledik. Fizik vücudun teslimi bundan sonraki aşamadır. Nefsin teslimi ondan da sonraki aşamadır. İradenin teslimi ise son aşamadır. Birincisinin oluşması hiçbir zaman o kişi İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirdi diye gerçekleşemez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Şeytan hedefleri yok etmiş, vasıtaları da o yok ettiği hedeflerin yerine ikame etmiş. Ve biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi asırlar sonra unutmuşuz. Ve tabiatıyla gideceğimiz yer cehennem. Öyle mi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme mi girer? Ne yazık ki öyle sevgili kardeşlerim. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ وِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin sonu burası. Görülüyor ki, İslam'ın 5 tane şartını bir kişi hangi ölçüde yerine getirirse getirsin, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şartların hiçbirisi tahakkuk etmiyor. O kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Şirkten kurtulması mümkün değildir. O kişinin gideceği yerde cehennemdir. Öyleyse sonuç, İslam'ın 5 şartı kimseyi kurtaramıyor. Ne yazık ki insanlar Kur'an'ı tamamen devreden çıkarmışlar, unutmuşlar. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına iblis onlara bağlatmış. Ve de hiçbirinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki Allah bize bu ilmi öğretti. Biz de sizlere Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanız konusunda teşhi ederken Allah'tan hepiniz için o hedefe ulaşmanız için duada bulunurken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihate edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak.

Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Âmenû olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve o kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın âmenû olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse, senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki o, sinelerdekini en iyi bilendir. Ve o, kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, âmenû olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O velidir, dosttur, hamiddir, hamd edilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve âmenû olanlar için, Allah'ın indinde

onlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun. Ve lakin onu nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen mutlaka sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun, ulaştırıyorsun. O Allah'ın yolu ki göklerde ve yerde ne varsa kendisinindir. Bütün emirler, işler Allah'a seyreder, döner. Öyle değil mi? Zuhruf Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 89 ayettir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Kitab-ı mübin, apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda Ümmül Kitap'tadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O'dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren O'dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan O'dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona, o kitaba mı sarıldılar? Hayır. Onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet, din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim babasına ve kavmine muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç. Muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler.
Hayır, ben onları ve babalarını, onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman, bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O, onlardan biri, sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman, keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi, azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et, bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor.
Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.
Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar Hakk'ı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen Hak'tan nasıl döndürülüyorlar? Onun, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı Mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki, sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, "Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm" demişti. Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler,
terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
Bütün yalancı günahkarların vay haline. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde, onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine kışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez, dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat amenü olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

mutluluk Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği temel hedef. Acaba şu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır diyen kimse, ona sesleniyorum. Başkaları seni mutsuz ettiği için mutsuz değilsin. Sen kendinden mesulsün ve mutlu olamıyorsan arkasında başkaları yok. Sen varsın.

Öyleyse çok zor şeylerden bahsedeceğimi zannediyorsan büyük bir yanılgı içindesin. Sana ben diyeceğim ki şimdi, ey benim aziz kardeşim, ey mutsuz insan. Sadece bir tek şey istiyor Allah Teala senden. Allah'a ulaşmayı dilemeni istiyor.

Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah derhal o kişiye namazı sevdirir, zikri sevdirir, mürşidi sevdirir, tasavvufu yaşayanları sevdirir ve o kişi kendisini ve Allah'ı sevenlerin içinde bir güzelliği yaşamaya başlar. Allah'a ulaşmayı ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek sizi her konuda kurtuluşa ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine mutlaka ulaştıracak olan, büyüden, hüddamdan kurtaracak olan, hüzünden kurtaracak olan, huzursuzluktan kurtaracak olan yegane anahtar, o anahtar sizde, bizde değil. O anahtar sizin bir talep sahibi olmanızdır, Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Dileyin, gerisini biz temin ederiz.

Dikkat edin ki hükmümüz sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Öyleyse bu söylediklerimi dikkatle dinlediyseniz anahtarın sizde olduğunu göreceksiniz.

Öyleyse bir insan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler, 14. basamakta mürşidine ulaşır ve tabi olur. Tabi olduğu andan itibaren o kişiye hitam yapılamaz, o kişiye büyü yapılamaz. Yapılırsa ne olur? Yapılırsa büyü o kişiye tesir etmez. Allah onu kesin şekilde onun üzerine gönderdiği muhafızla önlüyor. Şeytanın sultanlığı Allah'ın dostlarına geçerli değildir. Onların hepsi başlarının üzerinde onun sultanlığını sıfırlayacak olan ondan daha güçlü bir ruh taşırlar. O devrin imamının ruhudur. Öyleyse devrin imamının ruhunun pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından her zaman daha ötededir. Sözlerimize dikkatle bakın. Hangi güvenle söylüyoruz bunu? Allah'a olan güvenimizle söylüyoruz. Sözlerimiz kesin mi? Deneyen bilir. Öyleyse şeytan sebebiyle mutsuz olan, huzursuz olan, kendilerine büyü yapılmış olanlar korkmayın. Ama anahtarın da başka birisinde olduğunu zannetmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe biz size yardım edemeyiz. Anahtar evvela sizde, siz Allah'ı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren biz size gerekli yardımı hemen ulaştırırız. Ne büyü ne hüddam üzerinizde bir tesir oluşturamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmış olan kişidir. Bu dünya hayatında da, cehennemde de. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmış kişidir. Bu dünyada da, cennette de. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın reçetesinden bahsediyoruz. Biz onun doktoruyuz. Kim mutsuzsa o mutsuz olanları bizim sözümüz. Biz sizi mutsuzluktan kurtaracak olanız. Ama anahtar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bize ulaşır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerden hiçbirisi bizden Allah'ın manevi yardımını alamaz. Şeytandan şeytanın zulmani güçlerini alır ve ömrünü devamlı huzursuzlukla geçirir. Öyleyse sığınağın altına girmek isteyenler mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde olanlardır. Özellikle şeytanın zulmüne uğrayanlara sesleniyorum. Anladınız mı Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini? Sadece bir dileğinizle şeytanın bütün zulmani ilimlerinin tesirsiz kılındığı bir ortama alıyor sizi. Hem de Allah'ın bütün ibadetlerini Allah sevdirerek kendisine ulaştırıncaya kadar siz mutlak bir emniyet altında yolculuğunuzu yapıyorsunuz. Yaptıran siz değilsiniz, Allah.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Burada bir Kur'an tefsiri söz konusu. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri, Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Kelimelerin gizlediği gerçek manayı Allah'ın öğretmesidir. Öyleyse Duha suresinin 16. ayet kelimesiyle inşallah konumuza girelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme nübti şül bat şetel kubra inna müntekimun müntekimun inna müntekimun. Yevme gün Neptüş'ü yakalayacağız. El batşete. Şiddetle yakalamak. Neptüş'ü yakalayacağız. El kubra büyük. İnna muhakkak ki biz müntekimun. İntikam alacak olanlarız. İntikam alacak olanlar. Büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün, onları yakalayacağımız gün, biz mutlaka intikam alacak olanlarız. İşte Allah-u Teala Allah'a karşı olan bütün insanlardan mutlaka intikam alacaktır. Ve Allah-u Teala'nın açık ifadelerine rağmen Allah'ın Resulüne cephe alanlar için Allah-u Teala bunu söylüyor. Onları yakalayacağız diyor ve biz mutlaka İntikam alacak olanlarız. Allah'ın intikamı korkulacak bir intikamdır. Duha suresi 17. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velekat fetenna kablehum kavme Fir'avne ve ca'ehum Resulun kerim. Ve lekat ve andolsun fetenna, imtihan ettik kablehum, onlardan önce kavme kavim, Fir'avne Firavun, ve ca'ehum ve onlara geldi Resulun Resul kerim, kerimun kerim. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul gelmişti. İşte bu zamanki Resul'ün çıkışı da bir imtihandır. O zaman Allah-u Teala bir Nebi Resul göndermiş. Hazreti Musa. Allah'ın şimdi gönderdiği Resul bir Nebi Resul değil, bir Veli Resul. Peygamber değil, Evliya
Bir Resul sadece. Onlara kerim bir Resul, yani Hazreti Musa gelmiş diyor Allah Teala. Ayet 18. Bismillahirrahmanirrahim. En eddu ileyye ibadallah, ibadallahi, ibadallah, inni lekum resulun emin, eminun. Ve eddu, ve eda edin, verin, gönderin ileyye bana, ibadallahi, Allah'ın kulları, inni muhakkak ki ben, lekum size, sizin için, resulün, resul, eminun, emin, güvenilir. Hazreti Musa, Allah'ın kullarını bana verin, muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm

demişti. Ben sizin için emin bir Resulüm demişti. Gerçekten o devirde İsrailoğullarına şiddetle eziyet ediliyordu, işkence yapılıyordu ve Hazreti Musa onları bana ver, buradan gidelim biz, İsrailoğullarını ben buradan götüreyim diye Firavun'a ulaşmıştı. Ayet 19 şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve en la ta'lu alallah alallahi inni atikum bi sultanin mubin ve en la ta'lu ve ululuk büyüklük taslamayın. Ala Allahi Allah'a karşı. İnni muhakkak ki ben atikum size geliyorum. Bir sultanin bir sultan ile deliliyle mübinin apaçık. Allah'a karşı ululuk büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan delil ile geliyorum. Bir ile sultanin mübin apaçık bir delil. Apaçık bir sultan delil ile geliyorum. Hazreti Musa Firavun'a böyle söylüyor. Ben size apaçık bir delil ile geliyorum. Siz Allah'a karşı büyüklük, ululuk taslamayın. Firavun her zamanki gibi büyükleniyor. Mısır halkı emrinde her istediğini yaptırıyor onlara. Ve bu ona gurur veriyor, kibirleniyor. Üstün olduğu iddiasında, Allah-u Teala'nın Resulü'nden daha üstün olduğu iddiasında. Ve 20. ayet-i kerime, Duhan Suresi 20.

Et tâche la monnaie. Muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Anlaşılıyor ki Firavun Hazreti Musa'yı taşlamayla tehdit etmiş. Ve Hazreti Musa diyor ki muhakkak ki ben sizin taşlamanızdan rejim kelimesi biliyorsunuz taşlama. Buradaki tercümü ni rejim kelimesinden geliyor taşlama. Ni beni tercümü en tercümü ni sizin beni taşlamanız. Allah diyor, benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Her zaman Allah'ın Resulleri bunu söylerler. Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Allah Teala Hazreti İsa'ya sorduğu zaman, ey İsa sen ben Allah'ın oğluyum diyormuşsun, doğru mu? Böyle olmadığını sen muhakkak ki benden daha iyi bilirsin diye cevap veriyor Hazreti İsa. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ayet 21, Doğan Suresi 21. ayet-i kerime ve in lem tu'minu li fa teziluni fa teziluni ve in veya eğer lem tu'minu siz inanmıyorsunuz li bana fa teziluni ve o zaman o halde artık iteziluni benden uzaklaşın ayrılın eğer bana inanmıyorsanız öyleyse benden uzaklaşın benden ayrılın diyor Hazreti Musa.

Ve 22. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe de'a Rabbehu enne ha u la'i ha u la'i kavmün mücrimun. Ve bunun üzerine deha dua etti. Rabbehu, onun Rabbi, kendi Rabbi, enne olduğu diye. Haylayı bunlar, kavmün kavim, mücrimun, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavim diye Rabbine dua etti. Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Yani Allah Teala onların bir günahkar kavim olduğu konusunda bir cezaya her zaman başvurabilir. Ve bunlar günahkar bir kavimdir. Belki de onları cezalandırır ilavesi de var. Ama bunlar günahkar bir kavimdir diye Allah'a dua etti diyor Allah-u Teala. 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe esri bi ibadi leylen innekum muttebe'un. Muttebeune, muttebeun.

hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Allah Teala diyor ki hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla birlikte yola çık. Allah Teala bunu dua ettiği zaman Allah Teala cezanın tahakkuku konusunda bundan sonraki konuyu ifade ediyor. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz diyor Allah Teala. Öyleyse Hazreti Musa Allah Teala'ya dua ediyor. Onlar böyle böyle sana karşı olan haddi aşan günahkar bir kavim. Onları cezalandır diyor. Allah Teala diyor ki gece yürüyüş yapmak üzere kavminle beraber yola çık. Bil ki siz mutlaka takip edileceksiniz. Bunun manası takip edilseniz de korkma. Yani siz bizim muhafazamız altındasınız diyor Allah Teala. Ve Duhan Suresi 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Vetru kil bahre rahva rehven innehum cundun mugrakun ve etruki ve bırak el bahre deniz rehven durgun açık innehum muhakkak ki onlar cündün ordu mugrekun boğulacak olanlar ve denizi açık olarak bırak muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Allah Teala burada ben diyor denizi yaracağım. Yardığım zaman deniz açık olacak. Siz o açık denizden geçeceksiniz karşıya. Ve deniz açık olarak arkanda kalsın. Muhakkak ki o ordu orada boğulacaktır diyor. Duhan Suresi 25. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kem teraku min cennatin ve uyun uyunin kem kaç tane pek çok nice tereku terk ettiler bıraktılar min cennatin bahçelerden ve uyunin ve pınarlar bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler diyor Allah Teala kendilerine ait olan bahçelerini pınarlarını terk edip İsrail kavmi Mısır kavminden ayrılıyor. Mısır'dan ayrılıyor. Hazreti Musa'nın önderliğinde. Duhan Suresi 26. ayet-i kerime ve zuru'in ve makamin kerim ve zuru'in ve ekinler ve makamin ve mekanlar kerimin kerim güzel ve ekinler ve kerim mekanlar yani güzel köşkler, güzel konaklar bırakıyorlar arkalarında. 27. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve nametin kânu fîhâ fâkihîn. Ve nimetler kânu oldular. Fîhâ orada fâkihîn, zevk içinde yaşayanlar. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler. Yani o nimetlerle zevkli anılar geçirdiler, karınlarını doyurdular. Oralarda, köşklerde güzel günler geçirdiler. Onu söylüyor Allah Teala. Ve hepsini arkalarında bırakıp Mısır diyarını terk ediyor İsrailliler. Ayet 28. Kezalik, kezalike ve
evresnaha kamen aharin. Kezalike işte böyle böylece ve evresnaha ve ona miras kıldık kamen kavim aharin ahir olanlar sonrakiler. İşte böylece işte böyle ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Ondan sonra gelecek olan kavmi onlara varis kıldık diyor Allah-u Teala. Elbette o bıraktıkları yere başkaları gelecek. Daha sonraki doğanlar, daha sonra oralarda yaşayacak olanlar onlara varis olacaklar. Onları varis kıldık diyor Allah-u Teala. Ayet 29. Bismillahirrahmanirrahim. Fema beket aleyhümüs sema'u vel ardu ve ma kânu munzarîn. Ve artık bundan sonra ma beket ağlamadı aleyhim onlara es-sema'yı sema gök ve el-ardu ve arz yer ve ma kânu ve olmadılar munzarîn, mühlet verilenler. Onlara yer ve gök ağlamadı ve onlara mühlet verilmedi. Ölmüş olsaydılar yer ve gök ağlayacaktı. Onlara yer ve gök ağlamadı ve onlara mühlet verilmedi diyor Allah-u Teala. Ve Duha suresinin 30. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad neceyna beni İsraile minel azabil muhin. Muhini. Ve lekad ve andolsun neceyna biz kurtardık beni İsraile İsrailoğulları minel azabi azaptan el muhini alçaltıcı olan zelil olan azaptan ve andolsun ki biz İsrailoğullarını Firavun'un zelil İsrailoğullarını zelil azaptan kurtardık. Bu Firavun'un azabı. Nasıldı İsrailoğullarının durumu? İsrailoğullarının kadınlarını alıkoyuyorlardı, erkeklerini öldürüyorlardı. Ve yeni doğan bütün çocukları, erkek olanları mutlaka öldürmek kararını almışlardı. Çünkü kahin onlardan birisinin Hazreti Musa olacağını söylemişti onlara. O tarihlerden bu Hazreti Musa'nın peygamber olduğu devreye kadar geçen süreç içerisinde Yahudiler hep azaba uğradılar. Mısır halkı tarafından hep işkenceye, hep kötü davranışa muhatap oldular, azaba uğradılar. Hep onlara azap edildi. Ve 31. ayet-i kerime min firavne innehu kâne aliyyen minel müsrifîn. Aliyyen minel müsrifîn. Min firavne firavundan innehu muhakkak ki o kâne oldu idi aliyen ululuk büyüklük taslayan minel müsrifin müsriflerden haddi aşanlardan.
O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardan dandı. Hep Mısır'daki firavunlar söz konusu. Hazreti İbrahim'le çatışan da gene firavundu. Ve Hazreti İbrahim ona dedi ki, benim Rabbim ölenleri diriltir. Firavun da dedi ki, ben de diriltirim. Bir idam mahkumunu affetti. Şimdi de bu kişi ölecekti ama gördün ki öldürmedim. Onu diri tuttum. Yani ölecek olan bu kişiyi hayatta tuttum. Hazreti İbrahim de Firavun'a dedi ki, benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur. Madem ki sen de Tanrı olduğunu iddia ediyorsun, öyleyse sen de güneşi batıdan doğdur bakalım. Firavun fena halde şaşırdı bu işe. Ve Hazreti İbrahim karşısında mahcup oldu. Bu mahcubiyeti yüzünden de Hazreti İbrahim'i ateşe mancınıkla atmaya karar verdi. Ve Hazreti İbrahim orada mancının üzerindeyken Cebrail Aleyhisselam göründü. Dedi ki, ne istiyorsan ben yapmak üzere geldim. Ne dersen şu anda söyle, hemen gereğini yerine getireyim. Hazreti İbrahim dedi ki, benim Rabbim benim bu vaziyette olduğumu biliyor. O beni kurtarır. Ve Hazreti İbrahim Cebrail Aleyhisselam'ın yardımını kabul etmedi. Allah'ın kendisini kurtaracağını biliyordu. Nitekim attılar Hazreti İbrahim'i, mancınıktan boşalttılar. Boşlukta o kocaman ateş yığının üzerine doğru giden Hazreti İbrahim, oraya varmadan önce Allah-u Teala ateşe su ol dedi. Yanmakta olan odunlara da balık olun dedi. Ve şu anda Urfa'daki o balıklı caminin önündeki su, içinde balıklar olan su, İşte o sudur, ateşin suya döndürüldüğü sudur ve balıklar da her biri o zaman birer odundu. Tabii bu balıkların kim bilir kaçıncı nesilden dedeleri. Sevgili kardeşlerim, kötüler uzun devrede iyilere bir şey yapamazlar. Allah mutlaka yardım elini uzatır. 31. ayet-i kerime bunu söylüyordu. Firavun haddi aşanlardandı, büyüklük taslayanlardandı. Her zaman üstün olduğunu iddia etmiştir. Hazreti Musa için de Firavun hep aynı şeyleri yapmıştır. Üstünlüğünü hep iddia etmiştir. Hazreti Musa Firavun'a gittiği zaman Hazreti Harun'la beraber biz muhakkak ki Allah'ın Resulleriyiz dedikleri zaman Firavun onları şiddetle reddetmişti. Muhakkak ki demişti, sen bir sihirbazsın. Böyle söylemesinin sebebi de o Hazreti Musa ile sihirbazların birbiriyle yarıştıkları noktaydı. O noktada sihirbazlar
elleri beraberlerindeki ipleri yere attılar. İpler birer yılan oldu. Allah-u Teala da Hazreti Musa'ya elindeki asayı at ya Musa dedi. Musa asayı attı. Asa yere atılır atılmaz bir canavar oldu ve bütün yılanları yuttu, yok etti. O zaman sihirbazlar, ey sihirbaz dediler, sen bunu nasıl yaptın? Bunu bize de öğretir misin? Hazreti Musa'yı bir sihirbaz zannediyorlardı. O da dedi ki, ben sihirbaz değilim. Allah-u Teala'nın bana bir yardımıdır bu. Benim bir dahlim yok. Sizi de davet ediyorum. Eğer siz de bizimle beraber olursanız, bu tarzdaki fizik ödesi marifetlerin sahibi olursunuz. Ve Hazreti Musa'nın doğru söylediğinden emin olan sihirbazlar, Hazreti Musa'ya biat ettiler. Firavun bunu anlar anlamaz, o sihirbazlara dedi ki, sizi çaprazlama, ellerinizi, ayaklarınızı keseceğim. Sizleri astıracağım. Onlar da dediler ki, yapabilirsin. Ama bunlar bizi artık korkutmuyor. Biz Rabbimizi bulduk. Tabiyetimizi tamamladık. Şimdi sen bize ne yapacaksan yap. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah ile olan ilişkilerde insanlar ve onların Rabbi olan Allah. Hazreti Musa'nın oraya gidişi belki Firavun'u adam etmedi ama Firavun kavminden birçok sihirbazı Allah'ın yoluna almayı nasip kıldı. Kurtuluşu nasip kıldı o insanlara. Ve 32. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Duhan suresi 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ihternahum ala ilmin alel alemin. Ve lekad ihternahum ve lekad ve andolsun ihternahum, onları seçtik, üstün kıldık. Ala ilmin, ilim üzere. Ala el alemin, alemlerin üzerine, alemlere. Ve andolsun ki biz onları, yani İsrailoğullarını, ilim üzerine, alemlere seçtik, üstün kıldık. Allah Teala İsrail kavminin Allah'ça kıymetli olduğu devrelerden bahsediyor. İsrail kavmine Allah Teala uzun süre gerçekten çok yardımcı oldu. Ne zaman ki İsrail kavmi Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında bir buzağı kendilerine ilah edindiler. Bir samiri Cebrail Aleyhisselam'ın ayaklarını bastığı topraklardan bir buzağı heykeli yapmıştı. Ve bu buzağı heykeli buzağı gibi ses çıkartıyordu. Bunu gören Hazreti Musa'ya tabi olanların büyük kısmı buzağı kendilerine ilah edindiler. Hazreti Musa 40 gün, 30 günlük çıkmıştı daha. Allah-u Teala 10 gün daha onu beraberinde tuttu. 40. günün sonunda Hazreti Musa aşağı indiği zaman bir de baktı ki bütün kendisine tabi olanlar buzağı heykeline tapmaya başlamışlar. Bunun üzerine kardeşi Harun'a bayağı ciddi bir şekilde çarptı. Sen nasıl bunların böyle putperest olmalarına müsaade ettin? Bunlar bunu yapamazlardı. Allah-u Teala'ya inanmışlardı. Bizim yolumuza girmişlerdi. Şimdi hepsi fıska düştüler. Hazreti Harun dedi ki, beni hırpalama.
ben onlara karşı zor kullanamazdım. Onlara lazım gelen şeyleri bütün boyutlarıyla anlattım. Ama onlara tesir etmedi. Onlar buzağa tapmaya devam ettiler. Bunun üzerine Allah-u Teala İsrail kavmini 40 yıl süreyle Konya Ovası kadar bir yerde dolaştırdı. Cebrail Aleyhisselam önden gidiyordu. İsrail kavminin herhangi bir yerde kalıp orada tarım yapmasına Allah'ın müsaadesi hiç olmadı 40 yıl boyunca. Ve soğan sarımsak istemeye başladılar İsrail kavmi. Neden? Allah-u Teala devamlı olarak onlara bıldırcınla kudret helvası indiriyordu gökten. Onları yediriyordu. Ve bu tek düze gıdadan İsrail kavmi şikayet etmeye başladı. Hazreti Musa onlara başka bir yiyecek yok ve olmayacak dedi. O şartlar altında İsrail kavminin putperest olanları, o Samiri'nin buzağı heykeline taparak putperest olanları, kırk yıl boyunca dolaştılar. Önde bir bulut şeklinde Cebrail Aleyhisselam gidiyordu. Nerede konaklarsa, durursa orada konaklıyorlardı. Onun dışında konaklamak da yasaktı. İstedikleri şehirlere gitmeleri uygun görülmüyordu. Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Sevgili kardeşlerim, 40 yıl boyunca İsrail kavminin, bu puta tapanlarının hepsi yolda birer birer öldüler. 40 yıl boyunca yolda doğan çocuklar 30-40 yaşlarında Şeria Nehri'nin birinci kıyısına Allah-u Teala ulaşmalarına müsaade etti. Ve ertesi gün Şeria Nehri'nin öbür tarafına geçeceklerdi. Onlar için mukaddes topraklardı. Şeria Nehri'nin öbür tarafı. O gece Allah-u Teala Hazreti Musa'yı da aldı. O gece senin son gecen dedi. Sen de karşıya geçmeyeceksin. Ve karşıya Hazreti Harun'la yolda doğan çocuklar geçtiler sadece. İsrail için o topraklar, Türkiye'de bulunan o topraklar hala mukaddestir. O topraklar onlar için idealdir. Mütemadiyen oradan toprak edinmek onların temel hedefidir. Duhan suresinin bu ayet-i kerimesinde, 32. ayet-i kerimesinde ve andolsun ki biz onları, İsrailoğullarını ilim üzerine alemlere üstün kıldık diyor Allah-u Teala. Ve Duhan suresi 33. ayet-i kerime ve ateynâhüm minel ayati ma fihi belaun mubinun ve ateynahum ve onlara verdik minel ayati ayetlerden ma şey fihi içinde belaun imtihan mubinun apaçık ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden mucizelerden verdik. Ve 34. ayet-i kerime İnne haulâi le yekulûn. İnne muhakkak gerçekten haulâi bunlar le mutlaka elbette yekulûne derler diyecekler.
Gerçekten onlar mutlaka derler ki, diyecekler ki, 34. ayet-i kerime, 35. ayet-i kerimede ne söylediklerine bakıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İn hiye illa mevte tu nel evla ula mevte tunel ula ve ma nahnu bi münşerin. İn sadece hiye o in illa sadece mevtetuna bizim ölümümüz el ula evvelki ilk ve ma nahnu ve biz değiliz bi münşerine neşrolunacak olanlar tekrar diriltilecek olanlar. Bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak yani tekrar diriltilecek değiliz.

Yani ilk ölümümüzden sonra bir daha hayat olmayacak diyorlar. Oysa ki Allah Teala kıyamet günü zamanı durduracaktır. Ve zaman geriye doğru bir akış takip edecektir. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman kinetik enerjinin Allah'ın bütün gezegenlere vereceği, verdiği kinetik enerjinin itiş enerjisinin sona ermesiyle kainatın büyümesi duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman sona erecektir. Ve zaman durduktan sonra gravitasyon başlayacaktır. Gravitasyonla uzaylar birer birer yok olacaktır. Yani maddenin içindeki uzay adım adım yok olacaktır. Kainat küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir ve çıkış noktasına geri dönecektir. Bir noktadan birbirine bitişik olan bütün kainat nasıl çıkıp da uzaylar sebebiyle bir bütün kainat oluşturmuşsa, uzaylar birer birer yok olacak ve küçücük bir yere bütün kainat toplanacaktır. Bu geriye dönerek sıfır noktasına ulaşmak demektir. İşte bu muhteva içerisinde kıyamet günü neler olduğuna beraberce bakalım. Kıyamet günü ne olacaktır? Sura üç defa üfürülecektir. Birinci üfürülüşünde orada yaşamakta olan, yani kıyamet günü bizim dünyamızda mesela yaşamakta olan veya herhangi bir gezegende, çok sayıda gezegende hayat olduğu 17 ayetle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Başka gezegenlerde, hayat olan gezegenlerde insanların hepsi sura birinci üfürüşte hepsi duyacaklar sesi ve hepsi öleceklerdir. Peki onlardan evvel yaşayan insanlar? Onlardan evvel yaşayan insanlar zaten ölmüştür. Böylece Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü yaşamakta olup da ölecek olan son insana kadar hepsi ilk ölümlerini tamamlamış olacaklardır. Ve bunun bu noktada zaman duracaktır. Zamanın durması Allah'ın gezegenlere verdiği büyütme enerjisinin, itiş enerjisinin, kinetik enerjinin durmasıdır. Durduğu için zaman duracaktır. Ama gravitasyon başlayınca, başlangıçta bir tek noktadan bütün kainatı oluşturacak kadar genişleyen büyüme devam ettiği için de zamanın devam ettiği statü, evvela büyüme durunca zamanın durmasını, küçülmeye başlayınca da zamanın geri durmasını intihac edecektir, neticelendirecektir. Ve geriye doğru dönen zaman içerisinde kimlerin yaşamakta olduğu ana, zaman parçasına zaman geri dönmüşse, ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçen bütün zaman parçalarındaki insanlar zaten hayatta olacaklardır. Böylece insanlar ilk ölümlerinden sonra dirilmiş olacaklardır. Ama bulundukları yerde artık yer çekimi kuvveti mevcut değildir. Bu sebeple canlanan bu insanların hepsi mahşer meydanına doğru yükseleceklerdir. İndi ilahiden evvelki ilk toplanma yeri mahşer meydanıdır. Orada bütün insanlar toplanacaklardır. Öyleyse sura birinci üfürülmede
Kıyamet günü yaşayanlar da ölecektir. Ondan evvel ölenler ölmüştür. Bütün insanların ilk ölümü tamamlanmıştır. Zamanın geriye dönmesiyle bütün insanların ölümden sonra canlanmaları söz konusu olmuştur. Hepsi mahşer meydanında canlanmışlardır. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Sonra ikinci defa üfürülecek. Orada mahşer meydanında herkes yeniden ölecek. Sonra üçüncü defa üfürülecek. Herkes enerji bedenlerle yeniden halk edilecek, Allah-u Teala tarafından yaratılacak. Ve bu seferki bedenlerde olan insanların hepsi aynı yaşta olacaklar. Kadınlar da erkekler de aynı yaşta olacaklar. Enerji bedenlerle olacaklar. Artık yaşlanma diye bir olay mevcut olmayacak. Ve nefsler, berzah aleminden oraya ulaşan nefsler fizik vücutlarla birleşecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah-u Teala bu olaya. Böylece sura üçüncü defa üfürülmüş oluyor insanların enerji bedenlerle yeniden canlanması hali. Birinci defa sura üfürülüşte geçmişten geleceğe doğru uzanan zamanın durması, herkesin ölmesi, zamanın geriye dönmesi, ölenlerin hepsinin canlanması ve mahşer meydanında toplanma. İkinci defa sura üfürülüyor, herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa sura üfürülüyor, herkes yeniden canlanıyor enerji bedenlerle. Sonra mahşer meydanından indi ilahiye ulaşılıyor. Orada herkes kendi hayat filmini, rakamlı kitabını orada seyrediyor. Ve kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların cehenneme girdikten sonra orada kalması söz konusu oluyor. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların cehenneme girdikten sonra oradan çıkıp cennete ulaşmaları söz konusu oluyor. İşte birinci ölümden sonra ölümün dirilmeyle noktalanacağı tekrar ölüm ve tekrar dirilme. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Ve 36. ayet-i kerime fe'tu bi abaina in kuntum sadikin. Fe'tu bi, o halde getirin abaina, babalarımız, in, eğer kuntum siz oldunuz, sadikin, sadıklar, doğru söyleyenler. Siz doğru söyleyenlerseniz o halde babalarımızı geri getirin. Hazreti Musa'ya bunu söylüyor. Mısır kavmi. Siz doğru söyleyenlerseniz madem ki dirileceğiz, o halde babalarımızı geri getirin bakalım. Ve 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ehüm hayrün em kavmü tübbe'in vellezine min kablihim ehleknâhum innehum kânu mücrimîn. Hum onlar, hayrun hayırlı, daha hayırlı, em yoksa veya kavmü tübbe'in, tübba kavmi, Yemen'den bir kavim. Vellezine ve onlar, min kablihim, onlardan önce, ehleknâhum, biz onları helak ettik. İnnehum muhakkak ki onlar kâni oldular, mücrimîn, mücrimler, suçlular, günahkarlar. Onlar mı yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Her devirde Allah'ın Resullerine karşı çıkan insanlar oluşmuştur. Mutlaka oluşmuştur. Allah Teala diyor ki Müminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere resul gönderdik. Ard arda gönderdik. Ardı arkası kesilmeksizin, fetret devirleri olmaksızın gönderdik. Hangi kavme resul gönderdiysek o kavimdekiler resulleri mutlaka inkar ettiler diyor Allah Teala. Ve onlar mücrimler olarak değerleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın resullerini inkar edenler. Ve 38. ayet-i kerime ve ma halak
nessemavati vel arda ve ma beynehuma laibin ve ma halakna ve yaratmadık essemavati semalar gökler ve el ardı ve arz yer ve ma ve şey beynehuma onların o ikisinin arasında laibin oyun oynamak ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Allah Teala abesle iştigal etmez. Mutlaka biz insanların akıl edemeyeceği seviyede bir sebebi vardır Allah Teala'nın yaratmasının. Ma halakna huma illa bil hakkı ve lakinne ekserehum la ya'lemun. Ma halakna huma, biz o ikisini yaratmadık illa'den başka sadece bi el hakkı, hak ile. Velakinne velakin fakat ekserehum onların çoğu la ya'lemun bilmezler. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. Yani ikisini de hak ile yarattık. Velakin onların çoğu bilmezler. Gökleri ve yeri, yani gökleri de yeri de her ikisini de haktan başka bir şeyle yaratmadık. Her ikisini de hak ile yarattık. Ve onların çoğu bilmezler diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki beraberliğimiz inşallah burada tamama ermiş oluyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Yukarıda ismi zikredilen falanca dediğimiz zaman gene zikir kelimesi kullanılıyor. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda, dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafi zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimizle kımıldamıyorsa, sesimizi de çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafi zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın yedi safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an
direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. İlahi hüviyeti hep devam eder. Onun için Kur'an asıldır. Allah'ın bu kainat adı verdiğimiz sisteme son indirdiği, son peygamberine ait olan kitaptır ki nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapanmıştır. Peygamberlik mezesi son şeriat kitabını almıştır ve kainat var olduğu sürece bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Hüküm sahibi olacaktır. Öyleyse bugün Kur'an'ı tatbikata baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki zikir Kur'an'ın farzları arasında mevcut değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Biz bunu defaatle söyledikten sonra bir akla evvel bilgisayarda kendi standartları içerisinde ilave yapmış o farzlara, zikri de koymuş oraya. Sevgili kardeşlerim, biline ki ne söylüyorsak onu biz mutlaka Allah'tan alırız. Allah bize onun azatsız köleliğini nasip etti. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun esiriyiz. O bizim sahibimiz. Bizi konuşturan, sizlere dini bizim ağzımızdan öğreten odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konuyu yıllar yılı incelemiş, A'dan Z'ye her noktasını kalbine yazmış olan birisi olarak konuşuyoruz. Yıllarca evvel bir müftü kardeşimizle Bursa'da yaptığımız konuşmada, konferans sonrası zikrin farz olup olmadığını sormuştuk. O da farz değildir demişti. Neye istinaden demişti? Demesinde haklı mıydı? Elbette haklıydı. Çünkü 32 farzı da biliyordu, 54 farzı da biliyordu ve dini öğrendiği üniversite ona zikrin farz olmadığını öğretmişti. Haklı mı? Tepeden tırnağa haklıydı. Ama herkesin içinde yaptığımız konuşma, zannediyorum 40-50 kişilik bir grup oluşmuştu orada. Konferanstan sonra bir başka yerde, Atatürk Caddesi üzerinde, bir başka yerde, Ticaret Bankası'nın üzerinde bir yerde hatırlıyorum. İsmini hatırlayamıyorum ama yeri hatırlıyorum. Orada yapmıştık konuşmayı ve o da haklı olarak demişti ki hayır, farz değildir. Biz de o zaman ayetler vermiştik ona. Sevgili kardeşlerim, şundan emin olunuz. Biz o zamanki Bursa müftüsü olan kardeşimizi çok takdir etmişizdir. Onu küçültmeyi hiçbir zaman aklımızdan geçirmeyiz. Sadece dini öğretinin Kur'an hakikatlerine uymadığını söylemek sadedinde bunu söylüyoruz. Ve onu haksız olarak değil, görevini yapmayan bir kişi olarak tanımlamak suretiyle değil, haklı görerek söylüyoruz konuyu. Çünkü ona öğretilmemişti. Okuduğu din ilmi üniversitede ona bunu vermemişti. Vermediğine göre haklı mıydı? Elbette haklıydı.
Ve o zamandan bu tarafa Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırımı yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili

Birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir ibadetlerin neresinde yer alır? Zikir ibadetlerin en üstünde yer alır. Belki aranızda hala okullarda öğretilen o öğretiyi söyleyecek olanlar vardır. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadet namazdır diyecek olanlar vardır diye düşünüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Sevgili kardeşlerim, ne olurdu halimiz acaba bizim? Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, o zaman hepimizin gideceği yer cehennem olacaktı sevgili kardeşlerim. Çünkü din müessesesi insanları kurtarabilecek olan bütün vasıflarını kaybetmiş 14 asırda. Bu İslam dini. Ondan evvel Hristiyanlarda dinin kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Ondan evvel Yahudilerde dinin koruyucu vasıfları, kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Öğrettiği şeylerin bir değeri olmadığını iddia ediyorlardı. Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmının bu iddialarına karşın hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde bir takım küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendi yaşadıkları hayatla inen ayetlerin aynı şeyler olduğunu görerek gözyaşı döküyorlardı, sevinç gözyaşları döküyorlardı. Kur'an bunları açık açık anlatıyor. Peki şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük çoğunluğunun dini unutması gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi de dinini unutmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyada bunu konferanslarla bütün dünyaya Allah bu canı bu tende bırakırsa mutlaka ulaştıracağız. Bu konuda Allah'ın gerektirdiği dizaynın hamdolsun ki sahibi olduk ve artık şartlar adım adım bizleri bir dünya konferanslar dizisine doğru yaklaştırıyor. Allah-u Teala engelleri birer birer hamdolsun ki kaldırıyor. Yani önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam büyük kitleler olarak dinlerini unutmuşlar. Hepsinin içinde küçük gruplar dinlerini aynen yaşıyorlar.

İşte biz ne bize tabi olanlar, biz de bir büyük grup değiliz. Henüz küçük bir grubuz. Henüz sözün üzerinde durun sevgili kardeşlerim. Çünkü şu anda dünya üzerinde bu konunun açıklama yetkisi öğretilerek bize verildi. Biz dini kendimizden öğrenmedik. Biz dini okullardan da öğrenmedik. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama dinimizi, kainatın yegane dinini iyi değil, çok iyi biliriz. Bunu ne kadar rahat söylüyorum? Neden? Çünkü bunu yapan ben değilim. Bunu Allah yaptırıyor. Onun için çok rahat bir standartta size söyleyebiliyorum ki, evet, şu anda dünya üzerinde kainatın yegane dinini bizim seviyemizde anlatabilecek olan bir kişi yaşamıyor. Öyleyse bir kısım saflar buna övünme diyebilirler. Neşeleri bilir. Ama sevgili kardeşlerim, övünen kişi kimdir? Kendisinde sahip olmadığı şeyleri vehmetmek suretiyle başkalarına caka satan kişi. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize tevazu öğretti. Allah-u Teala bize vakur olmayı öğretti. Öyleyse kim incelerse şunu görecektir ki dünya üzerinde bütün dinleri birleştirebilecek olan bir kişi yaşıyor. Dinlerin birbirinden hiçbir ayrılığı bulunmadığını söyleyebilecek olan bir kişi yaşıyor. Öğretisi Allah'tan olan birisi. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar dinin dışında yaşamış olan birisi konuşuyor sizinle şu anda. Hem de solcu. Teftiş heyetinin en solundaki kişi. Entelektüel olmak için neler yapmaya çalıştı? Ukala. Sırf ukalalık etmek için ekonomiye en standart, en iyi standartlarda öğrenmek mecburiyetinde hissetti kendisini. Ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzun süre çalıştı. İşte o ukala, o benim. Herkese caka satmak için, etrafındaki insanlara haddlerini bildirmek için hep ukalalık ettim. Ama dinimi hiç mi hiç yaşamadım, hiç bilmedim. 30 yaşında Allah'ın dininin ne olduğu konusundaki ilk izlenimlerim oluştu. Sevgili kardeşlerim, Dayı Bey benim ilk mürşidimdi. 10 yıl sürdü beraberliğimiz. 10 yıl içinde ben arkamda güvenebildiğim bir mürşidimin varlığı sebebiyle çok rahat bir insandım. İnsanlara caka satmak için sevgili kardeşlerim, operayı sevebilmek için ne kadar gayret sarf ettim biliyor musunuz? Ama başaramadım. Beethoven'i sevmek için, Chopin'i biraz seviyorum, o devre dışı. Mozart'ı sevmek için ne kadar gayret sarf ettiğimi bilemezsiniz. Ne zaman onları dinlersem sanki karanlık bir mağaradayım ve etraftan mağaranın duvarları bana yaklaşıyormuş gibi hissettim. Kısaca entelektüel olamadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanya'yı, Konya'yı onu kaybettiğim zaman anladım. Onun değerinin ne büyük olduğunu ancak onu kaybettiğim zaman anladım.
Demişti ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Bunu ileride Allah Teala sana söyleyecek. Gerçekten ben o zamanki havayı ben hiçbir zaman din konusunda bir ilmin, bir araştırmanın sahibi olamazdım, olmam mümkün değildi. Oruç da tutmazdım, namaz da kılmazdım, Allah'ın emrettiği hiçbir şey yapmazdım. Ve de bunun bir marifet olduğunu zannederdim üstelik de. Her şey onunla başladı sevgili kardeşlerim. Tam 30 yaşındaydım. Ve müfettiş imtihanına girişin son senesiydi. O zaman gittik bir müfettişlik imtihanını kazandık. Vakıflar Bankası müfettişi olduk. Ve böyle başladık. Daha o devrede dayı beyle tanıştık. Tasavvufa adım attık. İşte o zaman hayatı öğrendim sevgili kardeşlerim. Hayatın yaşanmaya değer harika bir şey olduğunu öğrendim. On sene boyunca da mürşidim var diye en ufak bir gayretin sahibi olmadım hiçbir konuda. Tabiatıyla Allah'ın yardımı söz konusuydu. İşte zikri dayı bey bana öğretti. Zikir müessesesi hayatımın en kıymetli şeyi haline geldi. Onun gösterdiği fizik ötesi bütün olaylar beni Allah'a her gün biraz daha bağladı. Bağladı ama kulağım eksilmedi. Adım adım manevi hedefe doğru giderken çok yavaş bir gidişti. Şu fizik standartlardaki ilimleri bir bir en iyi derecede öğrenmek için adım adım gayretlerin sahibi oldum. Özellikle iktisat üzerine çok çalıştım. Sonra bir gün dayı bey rahmetli oldu. Ondan sonra bir boşluk devresi geçirdim birkaç sene. Hayatımdaki en hüzünlü devredir. Sonra menzilde Ahmet Raşid Hazretlerine tabi olduk. Evvela onun Ankara'daki bir yetkilisine Zeki Hoca, sonra da beraber menzile gidip Muhammed Raşid Hazretlerine tabi olduk. Ve tasavvufun asli hüviyetiyle yaşanması o devrede teşekkür etti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bir defa daha tekrar ediyorum ki biz orada da bir şey öğrenmedik. Çünkü mürşidimiz Türkçeyi doğru dürüst konuşmazdı. Ve de öyle uzun sohbetlerde yapmazdı. Zeki Hoca'dan da bir şeyler öğrenmek pek mümkün değildi. Ama Allah Teala bizi yetiştirmek üzere bize çok şeyler gösterdi, çok şeyler öğretti. Sevgili kardeşlerim, neyi biliyorsak onları hep Allah'tan öğrendik. Ve öğrendikçe dinin insanlar eliyle hangi ölçüde dejenere olduğunu gördük. Zikrin değerini öğrendik. Ve bütün hedeflere gitmenin
yegane yolunun zikirden geçtiğini gördük. Zikir sadece kendisini sevdiren bir müessese değildir. Zikir diğer ibadetlerin de sevgisini oluşturur. Diğer ibadetler zikir sevgisi oluşturamaz ama zikir diğer bütün ibadetleri size sevdirir. İşte o zikir denilen müessesedir ki Allah Teala bizi aldı zikrin başından sonuna kadar ulaştırdı. Daimi zikir. Ondan sonra da irşat makamına ulaştırmak ve zikrin tesbihe dönüşmesi. Ve manevi alanda Allah'ın bizim için uygun gördüğü merhaleler, ilerlemeler ve nihayet devrin imamlığı. Sevgili kardeşlerim, bunları bir övünç vesilesi olarak söylemiyorum. Samimi olarak varlığımı koyuyorum ortaya ki ben bir hiçtim. Ve de o yıllarda gerçekten kolay bir insan olarak tanınırdım. Ama Allah bana öyle şeyler öğretti ki başka insanlar onları bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hedeflere bizi götüren en kuvvetli vasıta zikir idi. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Gerçekten en büyük ibadet zikir midir? Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara sana kitaptan öğrettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. Ve ekum salat. Ve namaz kıl. İnne salat, salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Senin namazın, daimi zikrin sahibi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın namazı. Vele zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki mutlaka Allah'ı zikretmek, zikrullah ekberdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de daha büyüktür. Namaz kılmak olan zikirden de daha büyüktür. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Bu zikrullah'ın namaz olduğunu iddia eden saflar var. Allah Teala açık açık üç tane zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kur'an'ın kendisi zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Ama zikrullah, zikrullah da bir zikirdir ama zikrullah diğer ikisinden daha büyük bir zikirdir. En büyük ibadet zikirdir. Peki bu zikir ne mene bir şeydir ki böyle bu kadar büyük olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından? Eğer velayet yolunu seçmişseniz sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz sizi hedefinize erdirecek olan zikirden daha büyük bir silah mevcut değildir. Ne yapar bu zikir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda kalbinizin içine Allah imanı yazacak. Başınız üzerine devrin imamı gelip sizin ruhunuzu Allah'a gönderecek. Kendisi gelip başınızın üzerine yerleşecek. O zaman bizi tanıyacaksınız orada. Sevgili kardeşlerim,
Devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi ve kalbinize iman yazılması neyi ifade eder? Zikirle bütünlenen bir tamı ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz, ister kalpten nasıl zikir yaparsanız yapın. Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sizin göğsünüze Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adlı iki grup nur gönderir. İkisinde de rahmet nurları uçaktır, kargo uçağıdır. Fazıllarla salavat nurları yüktür, kargodur. Ve nurlar daima ikişer ikişer gelir. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ne olur? Bu nurlar madde bir, sadece zikirle gelir. Göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbinize gelir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini Allah Teala yarar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. O zaman bu insanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlarlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı bu iki grup nuru çeker, o kalbe ulaştırır. Göğüsten içeri giren nurlar kalbe ulaşırlar. Ve kalbe ulaştıkları zaman kalbin rabani duhulünün içinde menfezinin üstünde bulunan yuvarlak kapıyı aşağıya doğru iterler ve zülmani menfezi kapatırlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, yine Allah'ın katından gelen rahmetle salavat o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Kalbe girer, birkaç dakika içinde kalp bütünüyle rahmet, faz ve salavatla dolar. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ne olur böyle bir husus tahakkuk ederse? Böyle bir husus tahakkuk ederse sevgili kardeşlerim, bakınız ne oluyor? Allah mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Başınıza gelen devrin imamının ruhu size ait olan ruhu Allah'a geri gönderiyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona ihtar ediyor ki senin Allah'a mülaki olma günün yevmü telakin geldi. Vücudu terk edip Allah'a doğru yola çık diyor. Ruhunuz vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. İşte böyle bir olayda zikir yapmak ruhunuzun Allah'a doğru olan yolculuğunun kesin kılavuzudur. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Oysa ki üzerinize defalarca farz kılınmış olan bir husus. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. İşte Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhunuzun Allah'a ulaşması farz kılınıyor. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradeni teslim et, diyor Allah Teala. Böyle bir olayın ruhumuzun Allah'a ulaşmasının gerçekleşebilmesi sadece zikirle mümkündür. Başka hiçbir ilacı yok. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesiyle ters kutupların sahipleridir. Manyetik alan sahipleri ikisi de ve
İman kelimesi kalbinizin duvarına yazılmıştır. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ve rapt eder. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isterler. Ama gelen fazıllar bunun tam zıttıdır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya programlanmışlardır. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte nefsinizin kalbinde sizi Allah'a yaklaştıracak olan olaylar dizisi burada başlar. Adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin anahtarı ise zikirdir. Zikirle Allah'ın katından gelen evvela rahmet mürşidinize ulaşmadan evvel %2'lik bir bölümde nefsinizin kalbinde yerleşir. Ondan sonra fazıllar nefsinizin kalbi tarafından kabule başlanır. İman kelimesi fazılları kendisine çeker. Çünkü zıt kutup fazıllardadır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefse emaredesiniz. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefsele emaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse rahim esmasıyla tecelli Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde oluşur. Ve onların bütün günahları örtülür. Ve sevapları günahlarından fazla olur. Daha mürşidine ulaşmadan evvelki işlev budur. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişinin kalbine ulaşan bu rahmet fazla salavattan fazıllar kişinin nefsinin kalbinde %7'yi tamamladığı zaman ruh birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci katta nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu nefsin levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedesiniz. Ve Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Fe elhamaha fücraha ve tekfaha. Allah Teala Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir. Üçüncü gök katındasınız. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Fecir 28 ve Ela bi zikrullahi tatmainul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbin mutmain olması ancak Allah'ı zikretmekle mümkündür. İşte konumuzun özü bu. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar burada dördüncü defa %7 fazla içeriyor. Ruhumuz dördüncü gök katında. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. Beşinci defa %7 nur birikimi. Allah da bizden razı oluyor. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhumuz beşinci ve altıncı gök katlarına ulaşıyor. Fecr suresi 27. ve 28. ayetler. Ya eyyetüen nefsün mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İşte beşinci ve altıncı basamaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Beşinci ve altıncı gök katları. Ve nefsinizin kalbinde yedinci defa %7 fazıl birikimi nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekka
fe innemâ yetezekâli nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah ezelde söz vermiştir nefs tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Her ruhu Allah'a ulaşır. İlallahül masir. Allah'a geri döner diyor Allah Teala. İşte nefsinizde 7 kademe tezkiye %49 nur eder, fazıl eder. %2 de başlangıçtaki rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları burada aşar. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar, nefret hepsi nefsinizin afetleriydi. Bu afetlerde %51 azalma sağladınız. Neyle sağladınız? Zikirle. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır ve kalbine gelip yerleşmeye başlar. Yerleştikçe afetler azalacağı için kişinin mutluluğu her gün biraz daha artar. Asıl mutluluk ise ileride daimi zikirdedir. Bu noktadan sonra kişi zikrini artıracaktır. Ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena makamının sahibi olacaktır. Sonra zikir daha artacaktır. Kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilecektir. Beka makamındadır. Sonra zikri günün yarısını açacaktır. Kişi zühd makamındadır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i açtığı zaman nurlar o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olacaktır. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olan fizik vücut bu karanlığı hiç umursamaz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur oluşmuştur. Ve bundan sonrası da daimi zikirdir. Ne zaman zikri daimi ulaşırsanız, hani uyurken zikirle uyuyorsunuz, uyandığınız zaman gene zikirle uyanıyorsunuz, hayatınızın her saniyesinde o zikir size eşlik eder. O zikrin size eşlik etmesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu eşliğe dikkatle bakın. Nefsinizin kalbinde %100 nur birikimi oluyor daimi zikirde ve böyle olduğu için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100'ü nurla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ulu'l-elbab oldunuz. Ulu'l-elbab'ın tarifini veriyor Allah Teala. Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-elbablar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Bu daimi zikirdir, nefsin teslimidir. Ve 28 basamağın 25.sindesiniz. 25. basamaktasınız. Ulu'l-elbab makamındasınız makamlardan. Ve sonra size bu makam boyunca yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Zemin kattaki dergah gösterilir. Ana dergah, devrin imamının dergahı. Ve bundan sonra ne zaman gök katları gösterilmeye başlanırsa o zaman irşada ulaştınız demektir. Yani nefsinizin kalbi halis oldu demektir Allah'ın nurlarıyla. Ve gök katları birer birer gösterilir. Gösterilen gök katları bütün güzellikleri ihata eder.
birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı, yedinci gök katının yedi tane alemi, Sitret-i Münteha'ya kadar her yeri görürsünüz. Bu nokta daimi zikirde, Ulu'l-Elbab makamında yedi defa kalbiniz müzeyyen olmuştur. İhlas makamında, irşada ulaştığınız noktada yedi defa daha olmuştur. 14 defa müzeyyen olmuştur. Ve tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Yedinci gök katının Sitret-i Münteha'sını, yani indi ilahinin en yüksek noktasını gördüğünüz zaman. Sevgili kardeşlerim, o zaman nefsinizin kalbi bu 28. basamakta salah makamında önce günahlarınız örtülür, sonra salah nuru verilir size, sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Neden soruluyor bu? Tövbe-i nasuha davet edilip de tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirdiğiniz zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde burada bu noktaya geldiğiniz zaman günahlarınız sevaba çevrildiği zaman, bu son sevaba çevrilmedir. Arkasından Allah Teala mutlaka iradenizi teslim alır ve iradenizi teslim aldığı zaman olay bitmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar Allah Teala sizi, iradenizi teslim alır. O noktadan itibaren Allah Teala size devamlı emirler verecektir. Siz de devamlı olarak bu emirler muvaciyesinde Allah'ın gerçeklerini tahakkuk ettireceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. İşte sizi sıfırdan bu noktaya götüren husus Allah'ın zikridir. Sadece zikir Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine ulaştırır. Mürşidine ulaşmadan sadece rahmetle faz gelir ve kalbin içine sadece rahmet sızabilir. Ama asıl işlev, tezkiye işlemi mürşidinize ulaşıp tabiyetten sonra başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki insanı bütün merhalelere götüren şey nefsinin kalbindeki afetlerin faziletlerle değişmesi. Ve öyle bir noktaya ulaşırsınız ki nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardı. Nefsiniz afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyordu. Yasak-ı ittifileri de mutlaka işlemek istiyordu. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyordu. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyordu. Öyleyse her an iç dünyanızda kavga vardı. Diyalektik bir kavga. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu kavga sıfırlanmıştır. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir.
Allah ile olan ilişkilerinize girince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehiler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehiler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbetin zevkine payan yok. Ama zaman adı verilen Allah'ın en kıymetli hazinesi de devamlı geçiyor. Ve bir saatimizi daha burada tamamlamış bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki zikir adlı konumuzu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Mutlaka konunun her seferinde bir başka tarafında eksiklik vardır. Ama bu konuda ilk defa anlatmıyoruz zikri. Evvelkilerle de karşılaştırın. Birinde var olan ötekinde yoktur. Her seferinde yeni bir şeyler, her yeni kasette alırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

0: MPL Kitabevi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alemihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Hadis-i şerifte göklerin bulutları kadar günahın olsa Allah'tan mağfiret talep eden bulunursan Allah-u Teala hepsini yok eder. Arzdaki muhteva kadar da günah olsa Allah-u Teala'dan talepte bulunursan Allah affeder. Hadis-i şerifte öyleyse günahların kainat kadar da olsa Allah'a ulaşmayı dilediğin an Allah-u Teala Enfal 29'a göre onları örtüyor. Günah miktarı kadar sana sevap yazıyor lütfu kereminden ve sen tek bir dilekle kurtuluşa ulaşabiliyorsun. Öyleyse Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah'a mukarrab olmanın olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve 7 sabah 4 teslimi yaşayan herkes Allah'ın kendileri için tayin ettiği iki can saadetinin en zirve noktasına ulaşmış olur. Allah Teala'nın bütün insanlardan istediği herkesin bu hedefe ulaşabilmesi.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben diyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konferansımız Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük ibadet zikirdir konusunda olacak. Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük ibadet zikirdir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Zikir, hatırlamak, zikretmek, bir konudan bahsetmek, bir şeyin ismini söylemek, tekrar etmek manasına geliyor. Allah'ın ismi kainatın her zerresinde her an tekrar ediliyor. İşte Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de İsra 44'te şöyle buyuruyor Rabbimiz. Yedi gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar onu Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Fakat onların tesbihlerini siz anlayamazsınız. İdrak edemezsiniz. Muhakkak ki o halimdir ve gafurdur. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız. Allah Teala acaba zerre demekle neden bahsediyor? Tabii ki elektronlardan. Her elektron devamlı dönüş halindedir. Her dönüşünde kendi lisanına bir Allah kelimesini tekrar etmek üzere programlanmıştır. Bu sebeple devamlı bir ses çıkardığı için devamlı titreşim söz konusu ve bu titreşimle Allah ismini tekrar ediyor. Maxwell adındaki bir fizikçi, biz mütemadiyen bir tabiye kesintisiz elektronların hareketini tespit ettik. Ama bu hareketi sağlayan kuvveti kaynağını bilmiyoruz. İşte onların bilemediği kuvvetin kaynağı Allah. Elektron döner çünkü nötronlar elektronları döndürür. Elektron kendiliğinden dönmez. Yaratıldığı andan itibaren Allah katından gelen nötronlar devamlı elektronlara dönüş enerjisini bırakırlar. Allah'ın katına tekrar geri dönerler. Tekrar enerji yüklenip aşağı inerler. Yeniden elektronu harekete getirirler ve tekrar yükselirler. Allah Teala bu cümleden olarak diyor ki Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni en iyi bilendir. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde يَعْلَمُ مَا يُرُجُوا فِي الْاَرْضِ وَمَا خُرُجُوا مِنْهَا وَمَا يُنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا عَرْجُوا فِيهَا وَهُوَ الرَّحْمَنُ الْغَفِيرُ. O Allah yere gireni, ondan çıkanı, semadan ineni, oraya yükseleni bilir. O Rahim'dir, rahmet nurunu gönderendir. Gafurdur, mağfiret eden, günahı sevaba çevirendir. Gökten ineni, yere gireni. Yerde toprak adını verdiğimiz sistem aslında sonsuz sayıda elektronlardan oluşuyor. Her şey elektronlardan oluşuyor. Elektronlar atomları, atomlar elementleri oluşturuyor. Böylece kainat vücuda geliyor. Her nötrino Allah'ın katından başka alemlerde, o alemlerin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket ederek kainatın neresindeki bir elektrona ulaşacaksa oraya ulaşır. Dönüş enerjisini o elektronun üzerine yapışarak elektronu döndürmek suretiyle elektrona aktarır. Sonra tekrar geri döner. Yeniden aynı olayı vücuda getirmek için
Böylece birbirinin arkasından sonsuz sayıda nötrino her elektronun üzerine gelir ve görev yapar, tekrar Allah katına döner. Allah sonsuzluğun yegane sahibidir. Bir tek elektron için bile sonsuz sayıda nötronu vazifeli kılmıştır. Evet, bir tek elektron işte Maxwell'in biz elektronların hareketini tespit ettik ama onları hareket eden kuvvetin kaynağını bilmiyoruz dediği ifade ettiği şey işte bu elektronları hareket eden Allah'ın enerjisi nötronlardır. Allah Teala bir tek elektron için sonsuz sayıda nötronu vazifeli kılmıştır. Allah sonsuzluğun sahibidir. Elektronların sonsuzluğu içinde daha sonsuz sayıda nötronun görev yaptığını düşünün. İnsan aklının ihata edebileceği rakamların sonsuz ötesinde bir sonsuzlukla karşılaşacaksınız. İşte elektronlar her dönüşlerinde Allah'ın ismini zikretmek üzere programlanmıştır. Allah'ın ismini tekrar etmek üzere dizayn edilmiştir. Allah'ın ismini devamlı tekrar ederler bu sebeple.

Allah'ın bütün güzelliklerini anlatmak üzere her an hareket halinde olması başka bir kuvvete bağlı, bütün ona kendisi dönmüyor. Döndürülüyor. Bu sebeple Allah'ın ismini tekrar etmesi kendi iradesiyle değil, bir başka iradeyle, bir başka kuvvetin kendisini döndürmesiyle gerçekleşiyor. Bu sebepten elektronların Allah'ın ismini zikretmeye olayına Allah-u Teala tesbih ediyor. Allah'ı tesbih etmek, Allah-u Teala'nın dizaynına, zikre bizi ulaştırıyor. Allah zikir, Allah ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Tabii ki her şey insan için yaratılmış. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktadaki varlık insandır. Yaratılışa baktığımız zaman Hicr 26'da Allah bizi fizik bedenle, Şems 7'de bir nefse dizayn etmiş. Her insan anne karnından fizik vücut ve nefse iki vücutla dünyaya gelir. Nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve Allah'ın emrine isyan eden, asi olan iblis 19 afete %100 tesir ediyor. Ama Rabbimiz secde 9'da zatından ruh üfürüyor. Böylece insan 3 vücut serbest iradeyle hayata getirilen bir varlık. Şeytan Allah'ın emrine isyan eden bir varlık. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana getirilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah'ın katından mutlak olarak en az iki tane nurun inmesine sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah Allah diye tekrar ederse, söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Allah'ın ismini zikretmiş olur ve bu zikri yapan herkes için zikir Allah'ın katına mutlaka en az iki tane nur indirir. Rahmet ve fazıl mürşidimize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur daha iner. Selavat. Rahmetle, fazıl rahmetle selavat. İşte Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle mutlaka Allah'ın katına inecek ve zikrin üzerimizdeki tesir husula getirecektir. Bu tesir Allah'ın nurlarının bize ulaşması, gözümüze ulaşması şeklinde tecelli eder. Kim sıkıntıya düşerse böyle bir şey olmasını tabii ki biz düşünmeyiz ama hasbelkader böyle bir olayla karşılaşırsa psikologların verdiği tranquilizan ilaçlara sarılmak yerine kainatın en tesirli silahı var, zikir. Bir abdest alıp seccadenin üzerinde elinizi tesbihinize alacaksınız ve euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim diyerek Allah Allah diye içinizden zikre başlayacaksınız. 5 dakika, sadece 5 dakika süre için yeterli, o sıkıntıyı Allah Teala sizden tamamen aldığını göreceksiniz. İçinizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından alınmış olduğunu göreceksiniz. Bunu en yakınlarınızdan hep yaşayacağınızı göreceksiniz. Hep yaşayacaksınız. Allah'ın reçetesi var. O reçeteyi kullanın. İlaçlar yerine o reçeteyi kullanın. İşte zikir Allah'ın öyle bir silahı, öyle bir reçetesidir ki iki düşmanımızdan bir tanesi şeytan, diğeri de nefs. Şeytanı zikir tesisi hale getiriyor ve nefsini de tamamen şeytanın elinden kurtaran yegane silah olarak karşımıza çıkıyor. Nefs tezkiyesi
zikirden başka hiçbir ibadet de gerçekleşemez. Zikir farz mıdır? Evet, zikir farzdır. Ne kadar zamanımızdaki ilmihal kitaplarının hiçbirisinde zikir

İnsanın dini muhatap olan insana Allah-u Teala'nın tayin ettiği dört tane hedef var. Bu hedeflerden bir tanesi ruhun teslimi, ikinci hedef fizik vücut teslimi, üçüncü hedef nefsin teslimi, dördüncü hedef iradenin teslimi. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşır. İşte bu yedi vasıtadan bir tanesi de zikirdir ve zikir bu vasıta emirlerin içerisinde en büyük olanıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dünya hayatını yaşarken tayin ettiği hedeflerden bir tanesi ruhun Allah'a ulaşması ise Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Ve ruhun Allah'a yaşarken ulaşması tam 12 kere üzerimize farz kılınmıyor. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması için Allah'a ulaşmayı dilemeyi 7 tane hadiste bize bildiriyor. İşte 7 tane hadis. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 3 ayrı zikirden bahseder. Kur'an-ı Kerim birincisi cehri zikirdir. İnsanların sesle Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmesi halidir. Savaşlarda hep bu zikir yapılır. İkinci tür zikirde ise ses yoktur. Dil kullanılır, ağız kullanılır. Allah Allah Allah diye kişi ses çıkarmadan, fizik sesini kullanmadan Allah'ın ismini zikreder. Bu hafi zikirdir. Bir üçüncü zikir söz konusu kalp zikri. Ne zaman dilinizi de kullanmazsanız, ağzınızı da kullanmazsanız, sesinizi de kullanmazsanız, kalbinizdeki sesle, içinizdeki sesle Allah ismini tekrar etmeye başlarsanız, bunun bir kolaylığını yakalayacaksınız. Elinizi nabzınıza koyduğunuzda, eğer her atar damarı hem toplar damarı yakalayabilirseniz, kalbinizin çift attığını rahatlı bir şekilde yakalayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesini yakalamışsanız, o zaman tek ecede siz, ikinci ecede kullanarak, Allah, Allah, Allah diye zikretmeye başlayacaksınız. İnsanlara sorarsanız en büyük ibadet namazdır. Namaz dini değildir. Öyleyse en büyük ibadet namazdır. Ama gelin görün ki Kur'an-ı Kerim öyle buyurmuyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizi en yükseğini altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip onları öldürmenizden, onların sizi öldürüp şehit etmesinden daha iyisini söyleyeyim mi? Evet dedi, ya Resulullah buyurun, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikirden daha üst seviyede bir ibadet yoktur. Hadis-i şerifte Allah'a zikir, zikirsiz olan her ibadetten üstündür buyuruyor. En büyük ibadet zikir olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne buyuruyor? Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi bize söylüyor. Zikrullah, Allah ismini tekrar ederek Allah'ın ismini zikretmek bir ibadettir. Namaz kılmak da ibadettir. Nereden görüyoruz? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir ibadettir. Onun adı hem Kur'an'da hem de Kur'an-ı Kerim tilavetinin de bir zikir olduğunu görüyoruz. Namaz kılmak da ibadettir ve zikirdir. Taha 14'te. Ama Allah-u Teala Ankebut 45'te zikrullahı en büyük ibadet olarak ifade etmiş. Utlu ma huye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenamine al fahşayel münker ve rezikrullahu lekber. Kur'an Kerim tilavet etmek Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olarak geçiyor. Taha 14. Kur'an-ı Kerim kendisi zikir olarak geçiyor. Hicr 9.

Namaz kılmak da bir zikirdir. Taha 14'te beni zikretmek için namaz kıl. Hicri 9'da enne nahnu nazalna zikra enne velallahu hafizun bu zikri biz indir konumuz koyacağız. Kur'an-ı Kerim bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavet etmek de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama bunlar zikri Allah'tan daha büyük bir ibadet hüviyetinde değildir. İşte bu üç tane ibadetten Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak ve zikir yapmak, Allah'ın ismini söyleyerek zikrullah yapmak, bu üç tane ibadetin arasında en büyük olanı Allah ismini tekrar etmektir. Nebile Sultanı Peygamber'in bir adam kucak dolusu dirhem olsa da onları dağıtsa, başka biri de Allah'ı zikretmekle meşgul olsa, Allah'ı zikretmekle meşgul olan daha üstündür. Öyleyse insanların çeşitli fikirleri olabilir. Herkes ne söylerse söyler, orası bizi ilgilendirmez. Ama Allah'ın söylediği çok açık seçik zikrullah en büyük ibadettir. Dinin direği namazdır, tamam. Ama en büyük ibadet bu sebeple namazdır derseniz, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey söylemiş olursunuz. Kur'an-ı Kerim, Ankebut 45'te en büyük ibadetin zikrullah olduğunu buyuruyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bizlere örnek gösterilmiş. Ama kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için en üst seviyede örnek. İşte Ashab 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ يُسْوَةً حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Yevmül ahire imandan sonra en büyük ibadetin zikrullah olduğu buyuruluyor. Zikir yoksa kesinlikle İslam'ı yaşamak mümkün değil. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Zikir yoksa ruhun Allah'a ulaşması yok. Zikir yoksa fizik vücut teslimi yok, zikir yoksa nefsin teslimi, zikir yoksa iradenin teslimi, zikir yoksa din yok.

Napolyon'a soruyorlar, savaşı kazanmak neyle mümkündür? Üç şeyle diyor. Birinci diyor para. İkinci diyor para. Üçüncü diyor para. Biz de Efendimiz'e soruyoruz, İslam olmak neyle mümkündür? Üç şeyle tekrar ediyor. Birincisi zikir, ikincisi zikir, üçüncüsü zikir. Diğer ibadetler olmayacak mı? Diğer ibadetler asla Resulullah'ın verdiği ölçü içerisinde muhakkak yerine getirilir.

Zikir ayetlerine baktığımız zaman dikkatle bunu Rabbimizin bize farz kıldığını görüyoruz. وَاسْكُرِ اسْمِ رَبِّكَ Kur'an-ı Kerim'de bir şey emir kipiyle ifade ediliyorsa o farzdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kesinlikle zikrin farz olduğunu buyuruyor. Çok zikir de farz mı? Çok zikir de farz. Ahzab 41'de يَا يَوَلَّ زِيْنَا مُنِسْ كُرُلّٰهَ زِكْرًا كَسِيرًا Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu günün yarısından fazla zikirdir. Daimi zikir Allah-u Teala farz kılmış mı? Farz kılmış. Nisa 103. فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعْلَى جُنُوبِهِمْ Namazı bitirdiğiniz zaman artık ayaktayken, otururken, yanı üstü yatarken Allah-u Teala'yı zikredin. Daha sonra güvenine kavuştuğunuz zaman namazı erkanıyla kılın. Muhakkak ki namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır. 14 asıl evvel bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. İşte Zümer suresi 18. ayet-i kerimesi ve Allah-u Teala sahabeden bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ اِسْتَمِنُ الْقَوْلَ اَتُبُنَا الْاَحْسَنَا اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ هَدَامُ اللّٰهُ وَاُولَٰيكَ مُنْ الْاَلْبَابِ Onlar sözü işitirler ve böylece ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. İşte onlar ul-elbaptır, daimi zikrin sahipleridir. Onlar sözü dinler ve sözün ahsen, en güzeline tabi olurlar. Sözün en güzeline tabii ki Kur'an-ı Kerim. Kimin tarafından söylenen Kur'an-ı Kerim? Güzellerin en güzeli olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tarafından söylenen Kur'an-ı Kerim. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği için en güzeli, güzellerin en güzeli, hem de söz konusu olan şey Kur'an-ı Kerim olduğu için güzellerin en güzeli. Ona tabi olurlar. Onlar ul-elbaptır ve Al-İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala li ulul elbab vellezine yezkurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Onlar ki otururken, ayaktayken, yanıyorsa yatarken hep Allah'ı zikrederler. Onlar ulul elbaptır kullarımızdır ki otururken, ayaktayken, yanıyorsa yatarken hep Allah'ı zikrederler. İnsan için bir dördüncü hal mevcut değil. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri bize farz kılmıştır. Hadis-i şerifte kim bir yerde oturur orada zikretmezse Allah'tan ona bir noksanlık var. Kim bir yerde yatar Allah'ı zikretmezse onlara ona bir noksanlık var. Kim bir müddet yürür ve Allah'ı zikretmezse Allah'tan ona bir noksanlık var. Yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde sizden biriniz Allah'ı o derece çok zikretsin ki insanlar onun için aklını zayi ettiği desinler. Allah'ı öyle çok zikredin ki insanlar size mecnun deli desinler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sahabenin yaşadığı hayat 7 safhası İslam zikirle gerçekleşmiştir. 14 asır evvel bütün sahabe yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlar hepsi daimi zikrin sahipleriydi. 14 asır sonra bugün Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde zikir farz kılındığı halde Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde sadece zikir değil, daimi zikirde, çok zikirde 32 farzın 54 farzın içinde yer almıyor. Hadi çok zikir, daimi zikir devreden çıkartırsak zikir yok. İslam olmanın 3 temel standartından birincisinin yerine getirmesi mümkün değildir. İkincisi, üçüncüsü yerine getirmesi asla zaten mümkün değildir. Öyleyse ne olur, zikir ne yapar? Beraberce bakalım. Başlangıçta nefsimizin kapkara afetlerden oluşan kalbini zikirle nurlandırmaya başlıyoruz. Zikir yapıyoruz, Allah Allah Allah diye Allah'ın ismi tekrar ediyoruz. Allah'tan mutlaka rahmet ve fazıl isimli iki tane nur gelir göğsümüze. Göğsümüzden kalbimize ulaşamaz. Çünkü göğsümüzden kalbimize Allah nur yolunu açmamış. Allah'a ulaşmayı dilememişiz. Bu yolun açılması söz konusu değil. Yol kapalı. Öyleyse göğsümüze gelen nurların kalbimize girebilmesi neye bağlı? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememize bağlı. Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı göğsümüzden tekrar Allah'a geri döner, Allah'a ulaşmayı dilemesek. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek veya
Allah Allah Allah ismini tekrar edersek, o zaman Allah Teala bu dört kalp şartının sahibi olan kişiye rahmet ve fazl gönderir. Kalbe iman yazılmadığı için rahmet içeri giremez. Fazıllar mühürün kenarından içeriye sızarak o kişiyi huşu sahibi kılar. Hadis-i şerifte Allah'ı zikretmek kalplerin şifasıdır buyuruyor. Öyleyse bu aşamada nefsimizin kalbine ulaşmamasına rağmen zikrin insanlara büyük sükunet verdiğini nereden anlıyoruz? O süre içerisinde şeytanın devre dışı kalmasından anlıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Kişi hiçbir müşrikle alakası olmamış, kişi sadece zikrediyor. Bu zikri daha kalp şartları yerine gelmediği için ona bir fayda sağlamıyor. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan o hedefe kişi asla ulaşabilmiş değil. O zikir süresi içerisinde geçici bir rahatlama hissedebilir. Muaz bin Cebel'den rivayet edilen bir hadiste cennet ehli cennete girdikten sonra dünyada Allah'ı zikretmeden geçirdikleri vakitlerden başka hiçbir şeye üzülmeyeceklerdir. Zikrin bir kişide fayda husura getirdiği bir noktadan bahsetmek istiyoruz. Böyle bir olayın tahakkukunda o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak, kalbin 7 tane şartının yerine gelmesi söz konusudur. 7 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başlarsa ne olur? 7 tane kalp şartı oluşmuş, bu kişide ve 7 şartın faal halde, aktif halde olduğu bir noktada Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat o kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı şifreyi takip ederek kişinin kalbine ulaşıyor. Allah kalbi açmış, mührü hareketli hale getirmiş. Mührün üzerine gelen bu nurlar mührü kalbin alt boyutuna doğru itiyor. 3 tane nurun mühür üzerindeki baskısı mührün zulmani kapıda devamlı tutuyor. Kapı kilitleniyor. Onun için Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Zikir boyunca o kişinin kalbinden içeriye şeytanın karanlıkları giremiyor. Buna karşılık Allah'tan gelen nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki aydınlığı sürekli artırıcı bir fonksiyon icra ediyor. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat bir çağlayan gibi kalbin içine akıyor ve iman kelimesi rahmet, fazl ve selavattan fazla topluyor kendi etrafında. Çekim gücüyle etrafına fazıllar yerleşiyor. Allah'ın katından gelen selavat ismi nur, karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani oluyor. Evet, Allah'ın katından gelen selavat ismi nur, karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani oluyor. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazlalar manyetik alanı birbirine zıt. Ve Allah'ın katından gelen fazlalar iman kelimesinin etrafında birikiyor. Selavat da karanlıkların iman kelimesinin gücünü azaltmasına mani oluyor. Allah'tan gelen fazla iman kelimesini etrafına yerleştirmek sebebiyle 3 nur birden fonksiyon icra ediyor. Nefsin kalbindeki karanlıklar atılıyor, yerine ruhun nurlarına paralel fazla isimli nurlar gelip nefsin kalbine yerleşiyor. Yerleştiği kadar karanlık da hep dışarıya atılıyor. Sonunda kişi daimi zikre ulaştığı zaman o kişinin nefsinin kalbindeki mutlak aydınlık sağlanıyor. Hiçbir karanlık nokta kalmıyor. İşte böyle bir hedefe ulaşıldığı yerde söz konusu olan nedir? Böyle bir hedefe ulaşıldığı yerde o kişinin iç dünyasında, dış dünyasında, Allah olan ilişkilerinde mutlak bir saadet sağlanmıştır. Zikir o kişinin kalbinde %7 nurdan başlayarak 7 kademede %49, huşuda da %2, %51 nur oluşmuş. Ondan sonra 4 kademe daha onardan o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %91'e ulaşmış. Daha sonra daimi zikirle kişi daimi zikrin hem arkasından sonsuz nura ulaşmış. Bütün bunlar sadece zikir adlı bir vasıta ile gerçekleşiyor. Başka bir anahtar yok. Başka bir silah insanın elinde mevcut değil. Bir insanı kapkaranlık bir kalpten sadece afetlere dolan bir kalpten
baştan aşağı nurlarla kaplı bir noktaya ulaştıran şey, ruhumuzun hasletlerinin tamamen nefsimize faziletler adıyla geçmesi sadece zikir adlı bir müesseseyle gerçekleşir. Zikir yoksa bu anlattıklarımızın hiçbirisinin oluşması mümkün değildir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey, nefsin kalbini mutlak surette afetlerden temizlemektir. Bunun arkasında hep zikir vardır. 14 asıl evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz olmak üzere bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Adından bahsedilen ne kadar evliya varsa hepsi daimi zikrin sahibiydiler. Abdülkadir Geleni Hazretleri, Mevlana Cahattin Rumi, Şems Hazretleri, Erzurum İbrahimak Hazretleri, Eşrefuddin Hazretleri, bizim yani Yunus Ahmet Yesevi Hazretleri, aklımıza gelen bütün evliyanın hepsi daimi zikrin sahipleri. Kim irşat makamına tayin edilmişse daimi zikrin mutlak olarak sahibidir. Dikkat edin ki zikirsiz hiç kimse cennet saadetini normal standartlarda elde edemez. Meğer ki Allah'a ulaşmayı dilesin, hemen arkasından ölmüş olsun. Meğer ki müşrine ulaşsın, hemen arkasından ölmüş olsun. Onun dışında hiç kimse zikir yapmaksızın İslam olmak şerefine eremez. Kurtuluşa da asla ulaşamaz. Zikir yok mu? İslam olmak yok. Zikir yok mu? Cennete ulaşabilmek yok. Zikir yok mu? Dünya saadeti yok. Ne cennet saadeti ne dünya saadeti zikirsiz hiçbir şekilde mümkün olamaz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah buyurmuştur ki, ey Ademoğlu sen beni zikrettiğin müddetçe bana şükretmiş olursun. Beni unuttuğun müddetçe hakkımı unutmuş, nankörlük etmiş olursun. Evet. Feskuruni eskurukum. Veşkuruli ve la tekfurun. Ne diyor hadis-i şerifle bu ayet-i kerime? Ey Ademoğlu, sen beni zikrettiğin müddetçe bana şükretmiş olursun. Beni unuttuğun müddetçe de hakkımı unutmuş, nankörlük etmiş olursun. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala veşkuruli ve la tekfurun. Veşkuruni eskurkum veşkuruli ve la tekfurun. Zikrettiğin müddetçe şükretmiş olursun. Unuttuğun müddetçe de küfretmiş olursun. İblis onun için la tecrüdü ekser müşrakirin. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani iblisin galip gelmesinin arkasında zikirsizlik var. Hadis-i şerifte kıyamet günü Allah katından faziletli kul dünyadayken Allah-u Teala'yı çok zikretmiş olandır. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey nedir? Mutluluktur. Bu mutluluk cennet saadeti, dünya saadeti diye iki bölüme ayrılmış. Cennet saadetine ulaşmak için zikre mutlak olarak ihtiyacımız var. Çünkü Allah'a verdiğimiz nefsimizin tezkiye etme yeminini zikirsiz gerçekleştiremeyiz. Nefs tezkiyesinin 7 safhasına baktığımız zaman hep karşımıza zikrin çıktığını görüyoruz. Slide nefs tezkiyesinin 7 safhası. İşte nefse mari geçmek için 15 bin zikir, nefsi levhame geçmek için 17 bin zikir, nefs-i mülmeyi 19 bin zikir, nefs-i mutmaine 21 bin zikir, nefs-i raziye 23 bin zikir, nefs-i marziye 25 bin zikir ve nefs-i tezkiye 33 bin zikir. Ve yine Allah Resulü hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu beni ancak benden başkasını unutan zikreder. Başkasını unutarak beni zikret ki aradaki perdeyi aşarak seni zikredeyim. Beni dille zikret ki seni rızamla zikredeyim. Beni kalbine zikret ki seni bana kavuşturarak zikredeyim. Beni küçülerek zikret ki seni üstün kılarak zikredeyim. Beni bollukta zikret ki seni darlıkta zikredeyim. Beni mücadeleyle zikret ki seni müşahedeyle zikredeyim. Beni kulca zikret ki seni Rabça zikredeyim.
Beni fena ile zikret ki seni beka ile zikredeyim. Ey Adamoğlu, beni unutuyor ve başkasını zikrediyorsun hep. Beni zikreden hayırlı bir dille ikram olunmuşken kalbim başkasıyla meşgul. Eğer beni bilseydin benden başkasını zikretmezdin. Ey Ademoğlu, beni zikretmekle şükretmiş, beni unutmakla da küfretmiş olursun. Ey Ademoğlu, zikrimle nimet bul ve benimle ferahla. Ey Ademoğlu, kulumda benim zikrim galip durumda olunca o bana, ben de ona aşık olurum. Ey Ademoğlu, kim benim zikrimle meşgul olursa ona benden isteyenlere verdiğimden daha üstünlü veririm. Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ayet-i kerimesi zikirle alakalı açıklanmışken, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in zikir konusunda bu kadar hadisi varken ve her noktada da zikrin en büyük ibadet olduğu zikredilmişken, 32 farzın içinde, 4 farzın içinde yer almaması İslam'ın tamamen unutulduğunun kesin işaretidir. Bunu unutturan iblistir. Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinden İstavukaza aleyhim şeytan fensahum zikrullah. Şeytan onları kuşattı, Allah'ın zikrini unutturdu. Onlar hüzbü şeytandır. Öyleyse iblisin bütün gayesi bize zikri unutturmak. Konumuzla ilgili din adamlarının söylediklerine beraber bakalım. Birinci slaytta bir din adamına soruyorlar, zikir ne demektir? Önemi nedir? Cevap, Allah'ı anmak, onu unutmamaktır. Allah'ın bize verdiği nimetlere şükretmektir. En büyük zikir Allah'a iman etmek, onu anmak, onu hatırlamak demektir. İkinci slaytta faziletli insan nedir diye söyleniyor. Allah katında en faziletli kimse Müslüman olarak uzun bir hayat süren, Subhanallah, Allahu Ekber, La İlahe İllallah diye Allah'a çok çok zikredendir. Üçüncü slayta baktığımız zaman en önemli zikir, bir din adamına soruyor, en önemli zikir hangisidir? Zikirlerin en üstünü La İlahe İllallah, Allah'tan başka Tanrı yoktur anlamındaki tevhid sözüdür. Dördüncü slayta baktığımız zaman günlük zikir, bir din adamına soruyorlar, günlük zikri ihmal etmek günah mı? Cevap, kişi günlük zikirlerini ihmal ettiğini günah işlemiş olmaz. Tarikattaki manasıyla zikir farz bir ibadet değildir. Tarikat bir Kur'an gerçeği olmasına rağmen bir din adamı tarikattaki manasıyla zikir farz bir ibadet değildir diye söyleyebiliyor. Hadis-i şerifte Allah'ı sevmenin alameti Allah'ı zikretmeyi sevmektir. Allah'ı sevmemenin alameti de Allah'ın zikrini sevmemektir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi وَمَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحِي اِلَيْهِ فَسَّلُوا اَهْلَ ذِكْرٍ مَا تَعْلَمُونَ Senden önce de vahyettiğimiz rical, başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Şerif'inde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır.

Din adamları bu ayetteki hakiki manayı da tamamen ters düz etmişler. Ehlilikle sorun olayına hocalar, ehline sorun diyorlar. Neden öyle ehline sorun diye sorduğunuzda ne fark vardır? Ha ehli, ha zikir ehli arasında fark yok diye. Halbuki olmasaydı Allah Teala ehli zikir diye buyurmazdı. Zikri sonsuz bir şekilde bize farz kılmazdı. 14 asır sonra iblis işte zikri de din tatbikatından çıkartmış. Zikir ehlini de din tatbikatından çıkartmış. Farzların arasında zikir yok. Zikir yoksa din yaşamak mümkün değil. Hadiste Nebile Sultanım size ahiret ve dünya saadetini elde edecek bir şeyin başını öğreteyim mi? Ehli zikirle oturmalısınız. Yalnız kalsanız da dininizi Allah'ın zikrinden ayırmayınız. Öyleyse ehli zikirle oturmak, zikir meclisinde bulunmak, yalnız kaldığımız zaman da devamlı Allah'ın ismini tekrar etmek. Hadis suresinin 16. ayeti kerimesinde اَلَمْ يَنْ لَز۪ينَ آمِنُوا اَنْ تَقْشَقُرُوا مُنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَمَنَ زَيْمِنَ حَقِ O amin olanların Allah'ın zikri ve haktan inen şeyle huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? Anlıyoruz ki Allah ismini tekrar ettiğimiz zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir, rahmet ve fazl. Rahmet kalbe iman yazılmadığı için içeriye sızar, kişi huşu sahibi kılar ama fazıllar kalbe giremez. O kişinin kalbinde Allah'ın zikri ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması önemli mi? Önemli çünkü ancak huşu sahipleri perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılarsa Allah onlara müşid gösterir. Ama bu huşu yoksa günbegün kalp kararır ve kalp kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş olur. Hiçbir zaman da İslam şerefine eremezler. Hepimizin sonsuz saadete ulaşması, cennet dünya saadetine ulaşması zikri mutlaka ama mutlaka en büyük ibadet olarak bütün ibadetlerimizle birlikte yerine getirmemize bağlıdır. Rabbimizden dileyerek biz bu noktaya Rabbimizin bizleri ulaştırmasını diliyoruz. Hepinizin iki can saadetine ulaşmasını Efendimizin metelevi yüce Rabbimizden dileyerek Allah'ın birer evliyası olmanızı yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim'e göre en büyük ibadet zikirdir konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki hedef emirlerden 7 tane hedef emir var ama bunların da en başlıcası ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama bu hedeflere ulaşabilmek 7 tane vasıta ile gerçekleşiyor. Vasıtaların içerisinde de en büyük ibadetin zikir olduğunu bu konferansımızda ayet ve hadislerin ışığında sizlere açıklamış oldum. Eğer siz de Allah'a ulaşmayı kalben dilediyseniz, elde siz de ibadetlerin sultanı zikri bütün boyutlarıyla hayatınıza tatbik etmek istiyorsanız, o zaman iki çift nurun zikirle birlikte iki çift nurun size ulaşmasını istiyorsanız tövbe merasimi gerekli, tövbe etmeniz şart. Çünkü tek başına şartların yerine getirirseniz dahi Allah'ı zikrettiğiniz an sadece o zikrin muhtevası içinde kalbinize %2'lik rahmet kavulaşır. Siz huşu sahibi olursunuz. Ondan öteye nurların kalbinize girmesi mümkün değil. Ama kalbinizin nurla dolmasını, %98 fazılla dolmasını istiyorsanız mutlaka Allah'ın sizin için tayin-i mürşidin önünde tövbe etmeniz lazım. İşte bu tövbeyi yapmak üzere hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen
devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimiz var. Fiziki tövbenizle orada gerçekleştirmek suretiyle 7000 zikirle devam ediyorsunuz. Ve görev kağıtları size verildiği zaman zikri nasıl arttırmanız lazım, orada size söyleyeceklerdir inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Böylece tövbe merasimiyle birlikte konferansımızın sunuş konuşması tamamlandı. Sizden gelen suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam. Dini bir sitede tefekkür en büyük ibadettir. Çünkü tefekkür yaratılış gayemizi anlamak, Cenab-ı Allah'ın kudretinin yüceliğinin farkına varmaktır diyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Muhterem Efendimiz sohbetlerinde ehli tedebbür, ehli tezekkür ve ehli tefekkür diye 3 konudan bahsediyor. Ama en büyük olanın kesinlikle zikir olduğu bize buyuruyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim de bunu tescil ediyor, bunu ispat ediyor. İşte Ankebut 45. Utub mahiyye ileyke minel kitabı. Kur'an-ı, sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et, oku. Kur'an tilaveti bir zikirdir. İcri 9'da yine Kur'an'ın bir zikir olduğu buyuruluyor. Enne salate tenamine alfâşâ-i münker, namaz da bir zikirdir. Taha 14, beni zikretmek için namaz kıl. Ve le zikrullah ve le ekber, ama Allah isminin tekrarı en büyüktür. Ne demiştik? Kainatta hiçbir zerre yoktur ki Allah'ın ismini tekrar eder olmasın. Ve bu tekrar zamanın bütününde gerçekleşiyor.

İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde İllûl elbâb اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعْلٰى جُنُوبِهِمْ. Onlar ki otururken, atarken, yani suyu atarken hep Allah'ı zikrederler. Ulelbab kullar Allah'ın yerin melekütünü ve zemin kattakana dergâhı kalp gözüyle kendilerine gösterdiği kişiler ki bunlar daimi zikrin sahipleridir. Göklerin melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği kişiler yine zikir ehli olanlardır. Ehli tefekkür sadece kişinin düşünce standartları içerisindeki ufku kadar bir sonuca ulaşabilir. Ufkunun ötesinde durmak zorundadır. Ama ehli tezekkür öyle değil. Kapı, kendisiyle Allah arasındaki kapı daima açıktır. Bilmediğini mutlaka Allah'tan sorup öğrenebilme hakkına sahiptir. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam olmak için zikrin önemi nedir? İslam'ın 5 şartında zikrin farz, zikir farzından bahsedilmiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra İslam bütünen zikirdir desek yerinde bir söz söylemiş oluyoruz. Çünkü huşu sahibi olmak zikirle, mürşide ulaşmak huşu sahibi olmakla gerçekleşir. Nefs tezkiyesi zikirle, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması zikirle, fizik vücudun Allah'a teslimi zikirle, nefsin Allah'a teslimi zikirle, İhlasa ulaşmak zikirle ve iradenin Allah'a teslimi zikirle. Zikir, zikir, zikir. Allah razı olsun. Öyleyse İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. İslam'ın 5 şartının içerisinde hedef emirler yok. Halbuki dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi zikirsiz hiçbir zaman gerçekleşemez. Öyleyse hedefler yoksa kurtuluş mümkün değil. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Sünci Suvari, başkalarından yana olmakla başkaları için yaşamak arasında bir fark var mıdır? Açıklar mısınız? Evet, ihtilaflı olan noktalarda başkalarından yana olmak ama hayatı Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektiriyor. Çünkü siz başkalarına hangi oranda mutluluk verirseniz Allah o benim içindir diyor. Ve kendinizi defterden sildiğiniz an başkaları için yaşamaya başlarsınız. İkinci sual, sekinet nurunu Allah istediği zamanda mı gönderiyor yoksa biz mi talepte bulunmalıyız, açıklar mısınız? Nurlarını elbette Allah dilediği anda gönderiyor ama Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunudur. Layıksak, herhangi bir korku bizi sarmışsa derhal sekinet nurunu Allah-u Teala devreye alıyor. Enfal suresinin 11. ayet-i kerimesinde, Fetih suresinin 4. ayet-i kerimesinde ne diyor Enfal 11'de? Allah-u Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın mürdarlığını ve sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak, onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak için semadan su indiriyordu. İşte bu sekineti sağlamak içindi. On ikinci ayet-i kerimeye geçen Enfal 12.

Evet. Fetih Suresinin 4. ayet-i kerimesinde de Huvellezi enzele sekinete fi kulubi müminine, sekineti müminlerin kalbine indirdi. Yezdadu imanen maha imanihum. İmanlarına iman katmak için. Böyle sekinetle ilgili daha birçok ayet-i kerime söz konusu. Bartın'dan bir kardeş muhterem hocam, manevi istikamette istediğimiz hedeflere ulaşamamızın sebebi o istikametteki talebimizin eksikliğinden midir, açıklar mısınız? Zikir eksikliğindendir. Zikir manevi istikamette ait olduğu standartta yerine getirildiği takdirde Allah Teala'nın mükafatları peş peşe gelir. Eğer Allah'tan istediklerimizi alamıyorsak o zikrimizin eksikliği liyakatımızın eksikliğinden kaynaklanıyor. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam 3 aydan daha uzun süredir zikrimi yapmadım. Yine yapmaya başladım. Bu konuda ne olursanız. 3 aydan fazla süredir zikri bırakmışsan tövbeni yeniden yapman lazım. Ve bu sefer de zikrini bırakmamak üzere bir karar alman lazım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, geçen gecenin 3'te 1'ini en az zikirle geçirmek gerekiyorsa gece hangi vakitten sonra zikrimizi yapmalıyız, açıklar mısınız? Genellikle geceleyin en kıymetli vakitleri seher vakitleridir. Allah Teala imsaktan yarım saat önce ve yarım saat sonraki o bir saatlik süre içerisinde, tabii ayakta kalmak gibi daha öncesinde de olabilir ama gecenin 3'te 1'i, 12 saatin 3'te 1'i 4 saat. Zikirle geçirmek gerekiyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 16. ayet-i kerimesinde yanlarını yataktan uzaklaştırırlar, yanüstü yatarlar, Rablerini korku ve ümitle dua ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve yine Zariyat Suresinin 17. ayet-i kerimesi كَانُوا قَل۪يلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَحْجَهُونَ. Onlar geceden uydukları şey zaman parçası çok az olanlardı onlar. Geceyi hep zikirle geçirirler. Manisa'da birkaç muhterem hocam, bencilliğin tanımı nedir? İnsanın iyilik yapmasının nedeni de Allah'a yakın olmak ve iyilik, sevap kazanmak ise bu da bencillik midir? Açıklar mısınız? Hayır, bencillik veya kendini düşünme, dünyevi açıdan başkalarının devre dışı kalması sadece kendisini merkeze almasını ifade ediyor. İşte bencillik nefsiyle hareket etmektir. Nefsin manevi kalbinde 19 afet varsa tamamen Allah'ın emirlerine aykırı isyan ve yasakları işleyen bir yapıda olmayı ifade eder. Ama bencillikten tamamen sıyrılmak, afetlerin kalpten tamamen temizlenmesiyle kişi diğer gam sahibi olur. Hep başkalarına vererek mutlu olmaya çalışır. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram Mutluk Konferansı'nın birisinin sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizler
hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Fatiha ve as salavat Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Ezzine enamte aleyhim gâil mahzûl aleyhim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, can kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir yeni konuda yine birlikteyiz. Konumuz tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İslam olmak. Kod numarası 3.1.3.46. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizlerle beraber olmak, bir büyük zevki yaşamak için her zaman yeterli bir huzurlu ortamdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki gene o huzurun içindeyiz. Gene Allah'tan bahsediyoruz. Gene kalp kalbe, gene gönül gönüldeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin İslam olmak neymiş beraberce görelim. Dünyada 7 milyar nüfus yaşıyor. Öyle yaşadığı hesap ediliyor. Ve bunların yaklaşık 1 milyarı İslam nüfusunu oluşturuyor. Yani İslam dairesi içinde olanlar. Eğer sorarsanız o insanlara, hepsi ben İslam'ım diyeceklerdir. İslam olmak o kadar ucuza satın alınabilecek olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Çok emek ister. Evvela İslam kelimesinin lügat manasından başlayalım. Nedir İslam? İslam, teslim manasına gelir. İslam kelimesi, Müslim kelimesi İslam olan demek. Müslüman kelimesi İslam olanlar demek. Teslim kelimesi teslim olan demek. Teslim manasını biliyorsunuz, bir şeyin üzerindeki haklardan vazgeçilerek karşı tarafa tevdi edilmesi, verilmesi. Selam kelimesi de aynı kökten geliyor. Selamet kelimesi de aynı kökten geliyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ve diyor bu dine Arapça adıyla İslam adını koydum diyor Allah-u Teala. Senin dinin diyor Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte Allah-u Teala diyor ki sana vahyettik ki Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi ol. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hanif kelimesinin Arapça karşılığı İslam kelimesi. Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz.
bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Böyle bir muhteva içerisinde Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylediğine bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne diyor? Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya verdiğimiz ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık diyor. Yani bugün kendilerini Yahudi olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi zannedenler, bugün kendilerini Hristiyan olarak düşünenler, başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, bugün kendilerini İslam olarak düşünüp o dinlerin dışında başka bir dinin sahibi olduğunu düşünenler, hepsi yanlış düşünüyor. Başka bir din yok. Sadece bir tek din var. Sadece İslam dini var. Sadece İslam olmak, yani Allah'a teslim olmak söz konusu. Bir kişi ne zaman İslam olur? Ne zaman ruhunu, veçini, iradesini, affedersiniz, ruhunu, veçini yani fizik vücudunu, üçüncüsü nefsini, dördüncüsü de iradesini Allah'a teslim ederse o zaman İslam olur. İslam'ın 5 şartıyla kimse İslam olamaz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek İslam'ın hedefleri değildir. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalardır. Vasıtaları hedef olarak kabul etmeyin. Vasıtaları hedef zannetmeyin. İslam 7 tane safha içerir. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- İrşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırmasıyla ulaşmak ve tabi olmak. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta. 3. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4. 25. basamakta fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. 5. 27. basamakta nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek. 6. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Ve 7. 5. kademesinde iradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak ve Allah'a göre de İslam olmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlığın başına ördüğü şu büyük belaya dikkatle bakın ki bu 7 tane safhanın 7'sini de iblis yok etmiş. Hedefleri, her biri bir hedef. Allah'a ulaşmayı dilemek bir hedef. Mürşide ulaşmak ikinci hedef. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak, iradenin teslimi. Hepsi ayrı ayrı hedefler. Tam 7 tane hedefiniz var. Teslimlerse 4 tane. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam Allah'a teslim olmaktır. Ve bugün İslam aleminin %90'ının din olarak yaşadığını zannettiği şey hiçbir hüküm ifade etmez. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Allah'ın cennetine girmek için İslam olmanın temelinden başlamak mecburiyetindesiniz.
evvela bu yedi tane hedef amaçtır. Onlara birer birer ulaşacaksınız Allah'ın koyduğu sıra dahilinde. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, birinci hedeften bahsediyorum daha. Birinci hedef Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, Allah-u Teala tarafından ayetlerinden gafil bir insan, Allah'ın ayetlerini bilmeyen bir insan olarak vasıflandırılıyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bil

Kur'an'ı açıklamakla vazifelendirildik. Size İslam'ı anlatmakla vazifelendirildik. Öyleyse sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellef kılındınız. Üzerinize hepsi farz kılındı. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyip amenü olun diyor. Ve söylüyor. Eğer dilemezseniz, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Öyleyse Allah Teala 14 asır evvel sahabeden bahsediyor. Sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını ifade ediyor. Hepsini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın üzerimize farz kıldığı ve olmazsa olmaz şartı olan İslam'ın Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. İşte Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi." Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Yani ruhlarını da ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Sonra وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكُ ve misaklerini, Allah'a verdikleri misaklerini bozmazlar. Nedir misakleri? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune su'el hisab, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından kötü hesaptır bu. Korkarlar. Çünkü kaybettikleri dereceler itibariyle, kaybettikleri derecelerin kazandıklarından büyük olması hasebiyle cehenneme gideceğini öğrenmişlerdir. Ve yahşemne rabbehum, Rablerine karşı huşu duyarlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka huşu duyacaktır. Allah ona huşuyu mutlaka yaşatacaktır. Peki bu huşu duyan insanların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Bakara 46. Onlar yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklardır, ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Ölümden sonradır ruhları Allah'a gene tekrar rücu edecektir. Geri dönecektir. Hem ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, hem de ölümden sonra ruhlarının tekrar geri döneceğine kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala bu insanlar. Öyleyse devam edelim. Vellezine saber ibtigae ve çe rabbehum diyor Allah Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse şu ruhlarını Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerdir diyor. Birinci hedefiniz Allah'ın zatını dilemek. Dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil, yetmez. Gaflettesiniz, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Yetmez, Allah Teala bu dileğin sahibi olmayan insanları dalalette kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden

gafil kabul ediyor. Gidecekleri yerin cehennem olduğunu da kesinleştiriyor. Bundan 14 asır evvel ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Peki İslam'ın ikinci safhasında ne var? İrşat makamına 10 tane ihsanla ulaşma. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Kişinin görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlar. Fıkıh etmeye başlar. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşır. Sekizinci basamak. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamak. Göğsünden kalbine nur yolu açar. Onuncu basamak. Zikir başlar kişide. Zikirle nefsinin kalbine ulaşan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. Ve %2 nur birikimi gerçekleşir. Huşu sahibi olur kişi. 12. basamak. Huşu sahibi olan kişiye hacet namazını kıldığı takdirde Allah mürşidini göstermeyi garanti ediyor. Kişi hacet namazını kılar, Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak. Ve kişi irşat makamına ulaşıp tabi olur. 2. safha. Tabiyet farz. Allah Teala tabiyeti farz kılıyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluyor. Aksini iddia eden var mı? Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim orada sana biat etmek, Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmiş. Hamdolsun ki bu konuda hiç kimsenin itiraz etmeye cesareti yok. Herkes biliyor ki bütün sahabe biat etmişler. Öyleyse ikinci safa 14. basamak sahabe tarafından mutlak olarak gerçekleştirilmiş. Evvela gördük ki birinci safa gerçekleştirilmiş. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kim bu insanlar? Allah'a ruhlarını ulaştıranlar, hidayete erenler. Bütün sahabe hidayete ermişler mi? Bütün sahabenin ruhlarını Allah Teala kendisine ulaştırmış. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki vellezî neştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi. Onlar şeytana kul olmaktan iştinâb ettiler ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor. Yani yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kul olmanın birincisi ruhumuzu Allah'a teslim ederek kul olmak. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. Ama bir sonraki ayette daha garantili bir şekilde anlatıyor Allah-u Teala. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Nedir hidayete ermek? Hidayet nedir? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak.
Hüve işte o el hüda hidayettir. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hem 18. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi hidayete ermişler diyerek ruhlarını mutlaka Allah'alaştırdıklarını söylüyor. Hem de 17. ayet-i kerime Allah'a kul oldular diyerek hidayetlerini söylüyor. Birinci kulluk ruhun hidayeti, ikinci kulluk fizik vücudun Allah'a teslimi, üçüncü kulluk nefsin Allah'a teslimi, dördüncü kulluk iradenin Allah'a teslimi. Dört teslimde 7 safa gerçekleşiyor. Bütün sahabe gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemişler birinci safa. Bugün din öğretiminde kimse Allah'a ulaşmayı artık dilemiyor. Hepsi unutulmuş. Bütün sahabe iki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Bugün tabiyet müessesesi ortadan kalkmış. Üç, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Birinci teslimlerini gerçekleştirmişler. Bugün başlangıç safhaları olmadığı için sonuncusu da artık gerçekleşmiyor. Kimler tarafından gerçekleştirilmiyor? İslam aleminin, Hristiyan aleminin ve Yahudi aleminin %90'ından fazlası tarafından gerçekleştirilmiyor. Şu anda konumuz İslam olmak, İslam aleminden bahsedelim sadece. Öyleyse mürşide tabi olduktan sonra ne oluyor? Ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut tezkiyenin yüzdesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Ve irade afetler azaldıkça daha güçleniyor. Afetlerle savaşmak için bir kuvvet olan irade, iradi yapı giderek güçleniyor. Ve 15. 14. basamaktan başlayan yolculuk ruh nefsi emmare'de %7 nur birikiminde birinci gökkatına ulaşıyor. Nefsi levamede, nefsimizi levmettiğimiz kademede ikinci gökkatına ulaşıyor. Nefsi mülhimede üçüncü gökkatına ulaşıyor. Nefsi mutmainede dördüncü gökkatına ulaşıyor. Nefsi radiyede Allah'tan razı oluyor, beşinci gökkatı. Nefsi mardiyede Allah da bizden razı oluyor, altıncı gökkatına ulaşıyor ruhumuz. Nefsi tezkiyede yedinci gökkatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor. Yedi alemi geçip Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz, Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Gördük ki bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve Allah Teala tam 12 defa farz kılmış üzerimize. 1 Zümer 54 ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kavle en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Sümme la tümserün diyor Allah Teala. 2. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Allah-u Teala'ya doğru yola çık. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. 3. Fecr 28. İrci'i ila rabbike. Rabbine geri dönerek Rabbine ulaş. 4. ayet-i kerime fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. Firar, kaçmak ve sığınmak. Allah
meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınansa evvab olmuştur. Sığınağa sığınmıştır. Allah'ın zatı ise en güzel sığınaktır. Allah Teala diyor ki vallahi indehu husnul meab. Ali İmran 14. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Ahsen sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Öyleyse dördüncü ayet fefirru ilallahi. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, yani ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah yedi darü selamı yehti men yeşayu ila sıratı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi ulaştırmayı dilerse o selam yurduna, onu sırat-ı müstakimine ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ulaştıran yol. İşte Nisa 175. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'ın zatına ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Peki sonra 7. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebetel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey diyor. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş Allah Teala. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47 diyor ki Allah Teala üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Daveti gördük ki Allah'ın zatına davet. Dokuzuncu ayet-i kerime. Onuncu ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi efu. Ve Allah'ın ahdini ifa edin. Yerine getirin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. On birinci ayet-i kerime Câsiye Maide 7 diyor ki o gün İşittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiğiniz yemini Allah üzerinize farz kıldı diyor misakimiz. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 158. İnna Allahe ye'murukum an tuadil emanati ila ehliha. Allah emanetleri Allah'a teslim etmenizi, onların sahibine. Dikkat edin, emanetler çoğul, sahibi tekil. Emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. 12 ayet-i kerime ile ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmeniz üzerinize farz kılınmış. Ve gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırdıklarının bir başka delili de fizik vücutlarının Allah'a tesliminde ortaya çıkıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, yani fena fillah makamını aştıktan sonra beka billah makamını, züht makamını aşacaksınız.
ve muhsinler makamına geleceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte Ali İmran 20. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bitti. Sor bakalım diyor Allah Teala o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onlardan da fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Var. Birçok var. O zaman onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir diyor. Yani Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini ispat ederken daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim ettiğini bir defa daha, üçüncü defa oluyor ispatı Allah Teala'nın, bir defa daha ispat ediyor. Bütün sahabe nefslerini, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. 22. basamaktalar. 23. basamakta Allah onlara tahtlarını hediye etmiş. 24. basamakta zikirleri günün yarısını aşmış. 25. basamakta fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, peki 26. basamak daimi zikir, ulul elbab makamı. Kimdir ulul elbab? Ulul elbab için Allah Teala diyor ki Ali İmran 190-191'de li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. Sevgili kardeşlerim, 28. basamakta yedi tane ruh var. Birinci ruhta tövbe-i nasuh daveti var. Bütün sahabe davet edilmiş. İkinci ruhta günahların örtülmesi. Üçüncü ruhta salah nurunun verilmesi. Dördüncü ruhta o örtülen günahların sevaba çevrilmesi var. Ve burada kişi irşada ulaşıyor. Acaba bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Kesin. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı, itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. O imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. 28. basamağın 4. kademesi. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Peki 5. kademeye de ulaşmışlar mı? İradelerini de Allah'a teslim ederek hakkul yakine ulaşmışlar mı? İrşad makamının sahibi olmuşlar mı? Olmuşlar.
İşte Tövbe suresinin 100. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki: O sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikun, hayırlarda müsabaka yapanlar, hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı. Bir. Bir kısmı muhacirindendi. İki. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, diyor Allah Teala. Ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister Ensar olsun, Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin, Mekke'den Medine'ye muhacirat edenler, göç edenler, her ikisine de tabi'in tabi olmuş. Her iki grup da irşat makamını temsil ediyor. Sahabe 28. basamağın salah makamının 5. mertebesine ulaşmış. Allah Teala bunun ayrıca ispatını da veriyor. Tövbe 100'de diyor ki: Allah onlardan razıydılar. Razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Altlarından ırmaklar akan cennetler onlar için hazırlandı. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına getirilenler Fusilet 33, 34, 35'te de anlatılıyor. Orada da sahabe Hazzün Azim'in sahibi olarak gösteriliyor. Diyor ki Allah Teala: onlar ki Allah'a teslim olduklarını ifade ederek Allah'a çağırırlar. Yani Allah'a teslim olduklarında Allah Teala onlara Allah'a çağırma yetkisini vermiştir. Onlar Allah'a çağırırlar. Yani irşat makamının sahipleridir. Teslim, iradenin teslimi. Ve diyor ki Allah Teala: onlar Allah'a iradelerini teslim ederek Allah'a davet ederler. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Ne demek bu? Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah Teala kimin iradesini teslim alırsa o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor. Yani o kişi bütün kararlarını artık Allah'ın iradesiyle veriyor. Tabi olanlara kendinden bir emir vermiyor. Her konuda onlara bir şey söylerken mutlaka Allah'tan soruyor. Cevabını alıyor. O cevaba göre hareket ediyor. Bütün davranışları Allah'ın iradi yapısıyla paralel bir çalışma içinde. Onun için bütün sözleri Allah'ın kendisine söylettiği, emrettiği sözler olduğu için, Allah neyi emrederse o sözleri söylediği için, o kişinin sözü en güzel söz, ondan daha güzel sözlü olmaz. Neden olmaz? Çünkü o Allah'ın sözlerini söylüyor. Yeter mi? Yetmez. Onların kötülüğe iyilikle mukabele ettiklerini de söylüyor Allah Teala. İrşat makamının bir vasfı da kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. Neden? Çünkü onlar Allah'ın iradesine bağlı olanlardır. Nefslerinde afetler zaten yoktur. Ama iradelerini de bağladıkları için mutlaka kötülüğe, seyyiate, hasenatla cevap vermek durumunda olanlardır. Allah'ın emri o şekilde tecelli ettiği için.
Allah Teala diyor ki hiç seyyiatte hasenat bir olur mu? Sen seyyiate hasenatla cevap ver. Seyyiate hasenatla mukabele edenlerin sayısı çok değildir. Onlar hazzün azimin sahipleridir. Kim iradesini Allah'a teslim edip de irşat makamına getirilmişse onlara üç mükafat var Allah-u Teala'nın. Fevzün azim, en büyük mükafat, azim mükafat. Mükafatın azamisi. Hazzün azim, hazzın dünya saadetinin azamisi yani bütünü. Ve ecrün azim, en büyük ücret, ücretin en büyüğü. Ve bütün sahabe Hazz-ı Nazim'in, Fevz-ı Nazim'in ve Ecr-ü Nazim'in sahipleriydi. Peki irşat makamının sahibi olmanın birinci vasfı neymiş? İradeyi Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Gördük ki teslim etmişler. Biz Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar diyor Allah Teala Fussilet 35-33'te. Acaba Allah'a teslim olmuşlar mı? Teslim oldukları kesinlik kazanıyor. Ayet açıkça söylüyor. Biz Allah'a teslim oldum, dolduk deyip de Allah'a çağırırız. Öyleyse iradelerini Allah'a teslim ettikleri kesin. Bütün sahabenin iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mı? Ali İmran 119 bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Ali İmran 119'da ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene muhabbet duyarsınız, sevgi duyarsınız. Onlara, onların size buğz ettiği gibi buğz etmezsiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Üç alternatifli kitabın en üstün noktası. Bir, kötülüğe aynı kötülükle mukabele, kısas. Birinci safa. Nefslerine tabi olanlar mutlaka bunu yapmak isterler. İki, kendine yapılmış olan kötülüğü affetmek. Allah Teala diyor ki, kısas evvelkilere yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci ve ikinci safalar. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi. Kötülüğe iyilikle mukabele edenlerin Hazzün Azim'in sahip olduklarını söylüyor ve onların Allah'a teslim olduklarını, onların en güzel sözlü, en güzel sözleri söylediklerini ifade ediyor. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Hem de iradelerini Allah'a teslim etmişler ve Hazzün Azim'in sahibi olmuşlar, Fevzün Azim'in sahibi olmuşlar, Ecrün Azim'in sahibi olmuşlar. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Akabe'de tabi olanların neticede Hazzün Ecrün Azim'in
sahibi olmayı başardıklarını ifade ediyor Allah Teala. Kim onlar? Tabi olanlar, yani sahabe. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. İslam 7 tane safhadan oluşuyor. Ve bütün sahabe bu 7 safhanın 7'sini de tamamlamışlar. Allah'a iradelerini de teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar ve irşat makamının hedefini de gerçekleştirmişler. Tabiin sahabeye tabi olmuş, onlar da mürşit olmuşlar. Çünkü onlar için de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Allah Teala diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Onlar fevzün azimin sahipleridir diye Allah Teala'nın işaret ettiği grup 3'ten oluşuyor. 3 grup. Medine'deki yardımcılar, ensar, 1. Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, 2. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar da Fevzül Azim'in sahipleri, onlar da irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. İslam 7 safhadan oluşur, 4 tane teslimle noktalanır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirmişler. Ve 14 asır sonra bakıyoruz ki İslam kalesinin bütün burçları aşağı indirilmiş. Artık dinin genel tatbikatında, yani dini yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından fazlasının yaşamlarında İslam'ın 5 şartından başka tatbikat kalmamış. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunlar hedefler değillerdir. Bunlar o söylediğimiz 7 tane safhaya sizi ulaştıracak vasıtalardır. Eğer namaz kılmazsanız, oruç tutmazsanız, zekat vermezseniz, hacca gitmeyi, hadi parası olanlar için geçerli diyelim, ve özellikle zikir yapmazsanız, o zaman İslam'ı yaşayamazsınız. Bu vasıtalar olmaksızın, ki iblisin hepsi ayrı bir tuzağıdır. Bu tuzakta da, İslam'ın 5 şartında da şeytan en büyük oyununu oynamış insanlara. Ve zikri ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde göremiyoruz. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Öyleyse zikir farz. Çok zikir farz mı? Günün yarısından fazla zikir farz mı? Farz. İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Ve daimi zikir farz mı? Nisa 103. Elbette farz. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Yani
namazı kıldıktan sonraki geçen zaman devresinin hangi noktasında olursa olsun, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikir de farz. Ve zikir İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. Ve zikir unutulmuş. Bugün din öğretenler zaten çok büyük bir kısmı kendileri zikir yapmıyorlar. Zikrin farz olduğunu da zaten unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa hiçbir teslimi gerçekleştirmek mümkün değildir. Kaldı ki zikirden evvelki safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek tamamen unutulmuş. Dilemeyen ne olur? Gördük, cehenneme gider. Peki dileyen? Dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşır. İşte Allah Teala buyuruyor Ankebut 5'te. Ellezine men kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde de affedersiniz. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü o amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklardır. Allah Teala Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesinde diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır onlar. Gidecekleri yer Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. İllellezine aminu. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu söylediklerimizin ışığı altında yeni bir çağın açıldığını dikkate almak durumundasınız. Bu çağ hidayet çağıdır. Ve ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması birinci hidayetiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması ikinci hidayetiniz. Nefsinizin Allah'a teslim olması üçüncü hidayetiniz. İradenizin Allah'a teslim olması dördüncü hidayetinizdir. Dört hidayet de üzerinize farz kılınmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugünkü din öğretisinin, İslam'ın temellerinden ne kadar yoksun olduğunu, yedi tane safhanın hiçbirini içermediğini ve şeytanın vasıtaları hedefmiş gibi yutturarak insanları salt bu beş tane hedefe yönlendirdiğini, onları gerçekleştirmenin ise hiç kimseyi cennete ulaştıramayacağını dikkatle yerli yerine oturtmanızı dileriz. Eğer oturtamazsanız cehenneme gitmekten kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz. Söylediklerimiz sadece Allah'a ait ve hepsi Kur'an ayetleri. Öyleyse İslam hakkında bir takım kararlara varacak olan İnsanlar, sözlerimizi dikkate alın ve insanların vebalini omuzlarınıza almayın. Allah'ın lanetine muhatap olmayın. Allah'ın söylediklerini 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le
bütün sahabenin gerçekleştirdiklerini mutlaka dikkate almak mecburiyetindesiniz. Yoksa omuzlarınızdaki vebal çok ağır olur. Din öğreticileri, sizlere sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâyrî Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte bir defa daha bir yarenlik için birlikteyiz. Sizlerle yarenlik etmek için. Bu yarenlik havadan sudan yarenlik değil. Allah'tan bahsetmek suretiyle yarenlik. Kalp kalbe gün gününe bir beraberlik yaşayacağız sevgili kardeşlerim. Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Siz olmasaydınız eğer, sizler olmasaydınız, Allah'ın bize verdiği ilimin ne kıymeti kalırdı ki? O bizi ilim sahibi yapmış ve ilim bizde kalmış. Hiç kimseye ulaşamadıktan sonra, sizleri mutluluğa ulaştıramadıktan sonra neye yarar ki kardeşlerim? Onun için Allah'a çok hamd ediyorum, şükrediyorum ki sizler varsınız. Allah'ın yolunda olan sizler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar, takva sahibi değilken takva sahibi olanlar içindir. Kısaca amin olanlar içindir. Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Neden benzemiyor? İblis asırlarca süren bir gayretten sonra Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa geçen 14 asır tamamlandıktan sonra insanlara Kur'an'ın onları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini unutturmayı başarmış. Zaten sevgili kardeşlerim, bırakın bütün hakikatleri, bir tek hakikat kaybolsaydı, ki kaybolmuş, Allah'a ulaşmayı dileyen felaha erer. Sadece bu kaybolsaydı gene yeterdi. İnsanlar akıntıya kürek çekmekte devam ederlerdi. Ya da iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekerlerdi hep. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizleri mutlaka ama mutlaka cennetine almak istiyor. Onun sadece bir yaratığı olan iblis, Allah Teala tarafından halk edilmiş bir mağlup netice itibariyle şeytan. O da insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi konunun can alacak noktasına geldik sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki kıyamet günü insanların çoğu
cehenneme girecekler, orada kalacaklar. İnsanların çoğu yetmez, pek çoğu. İsra suresinin 62. ayet-i kerimesi, cehenneme giren insanların, cehenneme girecek olan insanların pek çok olduğundan bahsediyor. Diyor ki İblis Allah-u Teala'ya, senin değerli kılıp da bize secde etmemizi emrettiğin mahlukun bu mu? Üstelik de onu kerim kıldın, ikram edilmiş kıldın. Sen beni ateşten yarattın, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Ve diyor, eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben Adem Aleyhisselam'ın zürriyetini sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir edip senin yoluna ulaştırmayacağım. Sırat-ı müstakimin üzerinde olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. İşte böyle söylüyor İblis. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama kim sana tabi olursa seninle, senin gibi şeytanlarla, sana uyan cinlerle, bütün o sana uyan insanları, hepinizi cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım diyor Allah-u Teala. Cehenneme gideceğini bile bile iblis bütün insanlığı yoldan çıkarmak için milyarlarca seneden beri hep bir faaliyetin içinde. İnsanlık tarihi kadar eski bir faaliyet. Sevgili kardeşlerim, o iblis sizleri Allah'ın yolundan men etmek ister. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı engellemeye çalışır. Ve bunun için de olmadık yalanlar söyler. İnsanları ayrı ayrı birçok açılardan asırlardan beri tuzağa düşürmüştür. Kur'an'ın

Kur'an ayetlerini incelemek suretiyle sözlerimizin doğruluğunu tasdik ettiklerini görüyoruz. Bu yıllar boyunca ölen zavallı insanlar hep cehenneme gittiler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Sözlerimiz onlara bir masal gibi geldi. Şimdiye kadar hiç anlatılmamış şeyler diyorlar. Her devirde anlatılmış. Ama insanlar bunun bir masal olduğunu düşünmüşler. Hiç öyle şey mi olur diyorlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alacak, ha? Bir tek dilekle. Sen diyorlar bize masal mı anlatıyorsun? Hayır, masal anlatmıyorum. Sizinle yarenlik ediyorum. Yarenlik bir dostluk sohbetidir. Bir beraberliği ifade eder. Allah yolunda beraberliği. Yar olmak kelimesinden gelir. Yar olmak, dost olmak, yakın olmak manasına gelir. Kalplerin birbirine yakınlaşması demektir. İşte biz de gene bu akşam sizlerle Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yarenlik ediyoruz. Dünya sevgili kardeşlerim nasıl yaşarsa yaşasın, biz kendi hayatımızı yaşayalım. Bizim hayatımızda sadece sizle ben yokuz. Allah da var. Her zaman, her konuşmamızda bir üçlü beraberdir. Şu anda da öyle. Sizler, biz ve Allah. Yüce Rabbimiz Allah. Bütün bu kainatların tek ilahı. İnsanlar derler ki hangi dinden olursanız olun birbirinize dost olun. Sevgili kardeşlerim, dinler yok ki. Din var. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini aynı din. Hazreti İbrahim'in dini aynı din. Hazreti Musa'nın dini aynı din. Hazreti İsa'nın dini aynı din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Hiç değişmemiş ki. Hep insanlar Allah'ın o muhteşem dizaynını kendilerine göre çarpıtmışlar. Mesela İslam için derler ki, İslam dini son dindir, en mütekamil dindir, başka dinlerden üstündür. Hadi bakalım, buyurun. Yok sevgili kardeşlerim, başka din yok. İslam kelimesi Arapça bir kelime, Allah'a teslim olmak demek. Silim kökünden geliyor. İslam kelimesi, Müslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüman kelimesi, Müslümin kelimesi, hepsi aynı standartları ifade eder. Aynı kökten gelir. Ve muhtevasında mutluluk vardır. Hep Allah'ı düşündürür. Öyleyse o kadar çok şey yanlış anlaşılmış ki, o kadar çok şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana o kadar büyük değişikliklerle ulaşmış ki, kainatın tek dinini artık tanımak mümkün değil. Görünmeyen eller Allah'ın farzlarını farz olmaktan çıkarmış sevgili kardeşlerim. Size bir soru sorayım mı? Söyleyin bana, en büyük ibadet hangisidir? Allah'ın en çok değer verdiği ibadet, en büyük ibadet hangisidir? Tamam. Namaz diyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz de öyle zannediyorduk.

Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmeden evvel. Ne diyorlardı bize? Namaz dinin direğidir. Gerçekten günde 7 vakit namaz kılıyoruz. Neden 5 vakit değil? Öyle mi? Biz de birilerine soruyoruz, neden 3 vakit? 3 vakitte 5 vakti sığdırdığını iddia edenler cem ettiklerini söylüyorlar. Pekala, öyle yapsınlar. O da onların gönlünce olsun. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe bizim temel hedefimizdir. Onlar ne yapmışsa biz aynını yapmakla vazifeliyiz. Ne yapmışlar? 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmışlar. Normal 5 vakit, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı, yatsı namazı. Ama sabah namazıyla öğle namazının arasına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk sünnetini kılmış, kuşluk namazını. Gece saat 12 ile sabah namazının arasına da teheccüd namazını koymuş. Evet, sünnet, farz değil. Ama dikkat edin, bir hususa lütfen dikkat edin. Allah Teala 5 farzdan bahsediyor namazda, namaz için. Ama 7 vakitten bahsediyor. Kur'an'da namaz vakitlerini ifade eden ayetleri alın yan yana, 7 vakit çıkıyor karşınıza. Ama biliyorsunuz ki 5 vakit farz. Zaten Allah Teala da 7 vakit namazdan bahsetmiş ama 7'sini de farz kılmamış. 5'ini farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o güzeller güzeli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi 7 vakit kıldılarsa biz neden 7 vakit kılmayalım ki? Başkaları mı? Onlar 5 vakit kılsınlar. Daha başkaları mı? 3 vakit kılanlar, onlar da 3 vakit kılsınlar. Neşeleri bilir. Ama biz 7 vakit kılarız. Sizler ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi tanıyanlar, bizim aramızda olanlar, bizler zaten öyleyiz. 7 vakit kılarız. Her günde bütün kardeşlerimiz en az bir günlük borç öderler. Çünkü büyük kısmı, bizim aramıza katılanların büyük kısmı sonradan akılları başlarına gelenlerdir. Bizim gibi. Hamdolsun ki Allah Teala aklımızı başımıza getirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, söyleyeyim size ki her şey güzel mi güzel? Öylesine güzel ki Allah Teala'nın bizi yarattığı için ona her gün şükrediyoruz, hamd ediyoruz. İyi ki varız diyoruz. Ey yüce Allah'ım diyoruz. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi yaratmışsın. Sana sonsuz hamd ve şükür olsun ki bizi sevmişsin. Bize sevmeyi öğretmişsin. İşte o öğrendiğimiz sevginin ışığı altında sizlere sesleniyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri çok seviyoruz. Allah da sizleri çok seviyor. Bir bilseniz ne kadar çok sevdiğini, hemen Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Aranızda biliyorum bizi ilk defa dinleyenler, bu da diline bir şey dolamış. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Nemene bir şeydir acaba bu Allah'a ulaşmayı dilemek? Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kim de hayır ben cenneti istemiyorum, ben cehenneme gideceğim diyorsa onun da neşesi bilir. O da Allah'a ulaşmayı dilemesin. Ne yani, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mi gidermiş? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin ifade. Ya Allah'a ulaşmayı dilemeyenler
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfürdedir. Asıl adını kullanalım. Allah Teala onları kafir olarak kabul ediyor. İyi ama adam Allah'a inanıyor. Tamam. Biz de öyle söylüyoruz. Adam Allah'a inanıyor. Ama mümin değil. Biliyoruz. Sizin asırlardan beri alıştığınız geleneksel kavramlara Allah'ın bize öğrettikleri uymuyor. İyi de Kur'an böyle yazıyor. Bizim söylediğimizi yazıyor. 14 asır evvelki hayatı tetkik ettiğimiz zaman bizim söylediklerimizin yaşandığını görüyoruz. 14 asırda Kur'an hiç değişmemiş. Ama Kur'an'ın bütün muhtevasını boşaltmayı becermiş köftehor iblis. Ve insanları mahvetmeyi başarmış. İnsanların her devirde büyük bir çoğunluğunu Kur'an'ı unutturmak suretiyle cehenneme göndermeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne yazık ki ana faktörlerinin çok büyük bir kısmını kaybetmiş. 14 asır sonra Kur'an'a ve İslam'a baktığımız zaman bir korkunç hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal sukutuna. Sevgili kardeşlerim, İslam'da ne varsa yok edilmiş. Öyle bir satranç oyununa iblis insanları ulaştırmış ki mat olmuşuz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar, İslam'ı yaşadıklarını zannedenler mat olmuşlar. Şahmat. Öyleyse nasıl yapmış bu işi bu iblis? İblis bu işi dahiyane bir standartta yapmış. Şimdi Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı diyor biz indirdik. Fitr suresinde bunu söylüyor Allah Teala. Bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu indiren biziz. Biz diyor Allah Teala. Ve diyor onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Yani diyor bundan evvelki kitapları ey iblis senin değiştirmen için kapıları aralık bıraktık. Olabilir, yapabilirsin. Ama bu Kur'an için müsaade etmiyorum. Bu Kur'an'ı diyor Allah Teala iblise sen değiştiremezsin diyor. Değiştirmene müsaade etmiyorum. Ve iblis Kur'an'dan 14 asırda bir kelimeyi bile değiştirememiş. Peki sonrası? Sonrası bir sualim var size. Siz olsaydınız ne yapardınız? Size şeytan olsaydınız eğer, Allah Teala demişse, sen benim indirdiğim Kur'an'ı değiştiremezsin, buna müsaade etmiyorum. Ne yapardınız? Eğer sonsuz bir ömrünüz olsaydı, zamanı kullanırdınız. Hafızayı beşer, nisyan ile malüldür diyor eskiler. İnsanın hafızası unutma ile hastadır. İşte iblis buradan yola çıkmış. Kur'an aynen duruyor ama insanlara Kur'an'ı unutturmuş. Kur'an'ı asırlar boyunca devre dışı bırakmayı becermiş. Bunun için de hep aynı şeyler söylenmiş insanlara. Siz sakın Kur'an'ı okumaya, anlamaya falan kalkmayın. Sonra çarpılırsınız. Bu işin uzmanları var. Onlar okurlar, size söylerler. Birinci etap. Ondan sonra o uzmanları alıyor iblis ele. Onlara Kur'an'ın temel hükümlerini
unutturuyor. Asırlardan beri insanlar kitaplar yazarlar. Din kitapları. Şimdi arada 14 asırda neler olmuşsa olmuş. Ama başlangıcı ve sonucu beraber karşılaştıracağız. O zaman nasıl bir zokayı yuttuğumuzu, nasıl bir tuzağa düştüğümüzü hepimiz göreceğiz. İslam 28 basamaklık bir metindir. İslam deyince Hristiyanlık diye, Yahudilik diye, başka başka dinler diye bir ayrımımız yok. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. İslam'da kainatın yegane dininin sadece Arapça adıdır. Din hiç değişmemiştir. İşte Allah Teala Kur'an indirmiş 1400 sene evvel. Ve bu Kur'an 7 safhalık bir İslam'dan bahsediyor. Birinci safha Allah'a dilemek. İkinci safha mürşide ulaşıp tabiiyet. Evet. Mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safha ruhun Allah'a o kişi hayattayken ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Emanetin sahibine iade edilmesi. Dördüncü safha şu fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safha hani şu bütün kötülükleri size yaptırmaya çalışan nefsinizin bütün kötülüklerden azade olup Allah'a teslim olması. Daimi zikirle mümkün. Altıncı safha irşada ulaşmanız. Yani irşat adına almanız lazım gelen bütün ilmi muktesebatınıza almanız, o ilme sahip olmanız. İrşada ulaşmanız. Yani irşad edilen bir kişinin ulaşabileceği son öğrenim noktasına kadar gelmeniz. Ama hala irşad edecek olan yetkiyi Allah'tan almadınız. Öğreniminizin sonuna geldiniz. İrşad edildiniz. İrşada ulaşmak, irşad eliminin tamamlanma noktası. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman mürşit olacaksınız. Öyleyse nasıl sahabe tabiinin mürşidi ise, nasıl tabi'in tebe-i tabi'inin mürşidi ise, yani tabi'ine tabi olanların mürşidi ise ve her devirde insanlar kendi mürşitlerine tabi olmuşlarsa, sonraki nesillerde onlara tabi olmuşlarsa, tabi olanlara tabi olmuşlarsa, işte 14 asırdır tabiiyet müessesesi böyle gider. O kadar mı? Hayır. Hazreti Musa'dan bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti İsa'dan başlayıp bugüne kadar gelen bir tabiiyet müessesesi var. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den başlayan ve bugüne kadar bir tabiiyet müessesesi var. Bu müesseselerin hepsi sahihtir. Kur'an gerçeğine tam uyumludur. Ama bu insanlar toplam insanların yanında devede kulaktır. Her zaman bizlerin sayısı toplam nüfusun %10'undan mutlaka aşağıdadır sevgili kardeşlerim. Kim bu insanlar? Kur'an'ın aslına tabi olanlar. Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, tatbik edenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden bahsettik? 28 basamakta tamamlanan Kur'an-ı Kerim 7 tane safha içeriyor. Saydık. Şimdi konunun can alan noktasındayız. Bundan 14 asır evvel bu 7 safhanın hepsini
sahabenin yaşadığını görüyoruz. Yaşamışlar mı? Hadi gelin beraber bakalım. Yaşamışlar mı? Yoksa yaşamamışlar mı? Halep oradaysa arşın burada. Tek bir Kur'an-ı Kerim. Öyleyse ne diyor Kur'an-ı Kerim? Neydi birinci safımız? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Bütün sahabe Allah'a yöneldiler mi? Kesin. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî. Diyor ki o sahabe var ya, onlar tağuta kul olmaktan içtiram ettiler. Kaçındılar. Kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Tağut nedir? İnsan ve cin şeytanlar. Onları kul olmaktan bütün sahabe kurtulmuş. Nasıl kurtulmuş? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Sahabe mi? Sahabe dediklerinizin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir tarif daha verelim. Sahabe kimdir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki ikinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. İşte sahabe gibi görünenlerin hepsini bir bütün olarak kabul edin. Bu bütünün içinde sahabe, yani münafıklar ve sahabe topluluğunun içinde sahabe Allah'a ulaşmayı dileyen birinci aşamada, sonra da ikinci aşamada Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar. İşte iki tane ayet-i kerime. Birincisi Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde ne diyor? Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimden bahsediyor. Kimler diyor? Efendim? Evet, sahabe diyor bunu. Tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, ikinci etapta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onun için ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki ayette de. Öyleyse şimdi 14 asır belki sahabeye göz attığımız zaman bunun kesin bir olgu olduğunu görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Nereden aldık? Demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Ne yapmışlar? Onlar diyor Allah Teala Allah'a yöneldiler. Şeytana kul olmaktan iştirak ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne diyor Allah Teala? Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olduğunu söylüyordu baştan sahabenin. Onlar tağuta kul idiler diyor. Sonra tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar, kaçındılar. Niçin? Allah'a ulaşmayı diledikleri, yani Allah'a yöneldikleri için. Ve kullarım oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor. Bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Bir de müjdeler alıyor Allah Teala'dan. Müjdeler çoğuldur. Hem dünya müjdesi hem ahiret müjdesi.
Şimdi göreceğiz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o cennet müjdesini üçüncü kata kadar mutlaka alır. Birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ulaşır. İkinci kat cennete mürşidine tabi olduğu zaman ulaşır. Üçüncü kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ulaşır. Ve üç kat cennetin, üçüncü kat cennetin sahibidir. Kim? Bir dileğin sahibi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. O dileği kim gerçekleştirmişse onlar mutlaka felaha erenlerdir. Allah'ın müjdesi onlar içindir. Öyleyse sahabe ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bir sonuca ulaştık. Bundan 14 asır evvel atlarına sahabe dediğimiz kişiler, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyip de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken ona tabi olanlar, onlar sahabe. Ne yapmışlar? Bütün sahabe şeytana kul olmaktan iştinab etmiş, kurtarmış kendisini. Tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. İlk adımı atmışlar. Neyle? Allah'a yönelerek. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala ona rahim esması ile tecelli edecektir. Onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. Kalplerindeki ekineti alacaktır. Görme hastasının üzerindeki güçaveti alacaktır. İşitme hastasının üzerindeki mührü açacaktır. Kişinin kalbindeki mührü de açacaktır. Ve oradan aldığı ekinetin yerine, kalpten aldığı ekinetin yerine ihbat koyacaktır. Böylece kişiye 7 tane furkan verecektir. Yani doğruyu yanlıştan ayırma imkanı. Bu 7 tane furkanla bir sonuca varmak söz konusu. Kim 7 furkanın sahibi ise o bütün günahları örtülmüş olan birisidir. Enfal suresinin 29. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki orada Allah'a ulaşmayı dilerseniz dileyin, takva sahibi olun böylece. Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün diyor. Sonra da size mağfiret etsin, yani günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Garanti ediyor Allah Teala. Aslında burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarının örtülmesi ve günahlarının sevaba çevrilmesi 14. basamağa kadar geçen devreyi ifade ediyor. Ne oldu? Kişinin bütün güzelliklere sahip olduğu bir noktaya ulaştı kişi. Kör, sağır ve dilsizken gören, işiten, idrak eden birisi oldu. Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe böyle olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve bu hedefe ulaşmışlar. Peki sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Olmuşlar mı? Oldukları kesin. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet garanti edilmiş, oluşmuş. Bütün sahabe
Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Münafıklar da aynı işlemi yapmışlar, el öpmüşler ama tabi olamamışlar. Sahabe Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesiyle kesin olarak sabit ki Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olmuşlar. Sahabeyi simgeleyen bir başka ayet-i kerime Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe ona tabi olmuş. Öyleyse 14. basamaktaki ikinci kesimde tamam. Zamanımızda mı Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir kavram artık mevcut değil. Amin olmak, mümin olmak olarak değerlendiriliyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek kavramı bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den koparılmış. Tabiyet de artık bugün öğretmedikleri, hatta şiddetle karşı çıktıkları bir olay. Hala kardeşlerimizin sohbet yaptığı bazı yerlerde başlangıçta şiddetle itiraz ettiğini görüyoruz. Ama sonra ayetleri gördükleri zaman yanlışlarını hamdolsun ki kabul ediyorlar. Eskiden karşı çıkmakla devam ediyorlardı. Kaybedeceklerini anlayınca da terk edip gidiyorlardı oradan. Şimdi hamdolsun ki artık öyle yapmıyorlar. Doğruları öğrenmek konusunda talep oluşmuş durumda. Bu da Allah-u Teala'nın gerçekten çok güzel bir müjdesi sevgili kardeşlerim. Peki 14. basamak mürşide ulaşmak, bütün sahibe ulaşmış. Ne olur mürşide ulaşınca? Ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinizin içine iman yazılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Günahlarınız sevaba çevrilir. Her sevabınızı Allah-u Teala o güne kadar bir sevabınızı 10 katına verirken bu noktadan itibaren 100 katına vermeye başlar. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında size verilen derecat 1'e 100 iken 1'e 200'e, 1'e 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e yükselir. Siz bir tek derece kazanırsınız ama amel defterinize, rakamlı kitabınıza 700 derece yazılır. Her bir dereceniz için 700 derece yazılır. Ne oldu? Allah-u Teala size her açıdan yardıma başladı. Nefs tezkiyesine başladınız. Ne demek nefs tezkiyesi? Zikir yapıyorsunuz. Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla salavattan fazıllar nefsinizin kalbine Allah'ın yazdırdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Ve fazılların yerini kalbinizden çıkan karanlıkların yeniden kalbinize dönerek işgal etmeleri mümkün değil. Çünkü fazıllar yapışıyorlar iman kelimesinin etrafına. Oradan bir daha ayrılmıyorlar. Karanlıklar, onlar ne kadar yapışmışsa o kadar yere karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü onların çıkması mümkün değil kalbinizden. Ve gün geçtikçe %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde biriktikçe 7 defa %7, %49 nur birikir nefsinizin kalbinde fazıl, %2'de rahmet birikir, kalbinizdeki nurlar %51'e ulaşır. Bu şeytanın ayağını kırdınız demektir. Ruhunuz Allah'a ulaştı demektir. Her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselen ruhunuz, 7. gök katının 7 tane alemine geçer, Sesedin Müntaz'dan itibaren dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kur'an bunu
12 defa üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemenizi, Allah'a yönelmenizi ve ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmanızı. İşte bir tanesi Zümer'e 4. Ve enübü ila rabbikum ve eslemu lehu min kable yetekum azabe. Sümme la tusarun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı gelmeden önce olduğuna göre, bu dünya hayatındayken Allah'a yönelin diyor Allah Teala ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Peki ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Ne oldu? Ruhumuzu Allah'a teslim ettik. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ruhun Allah'a ulaşmasına Ali İmran 73 hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hepsi Allah'a ulaşmışlar. Hangi ayet-i kerime? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala sahabe için sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne tabi olurlar. Bu ahsen olan söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmuşlar. Sonra mı? Sonrasında söylüyor ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Onunla da kalmamışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar, ulul-elbab olmuşlar. Ama bu noktada bize hidayete ermişler mi sözünün cevabı lazım. Evet, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamağa ulaşmışlar. Ruhları Allah'a teslim olmuş, 22. basamaktalar. Peki 25. basamaktaki fizik vücut tesliminde yapmışlar mı? Dikkat edin. Ruhun Allah'a tesliminde nefsinizin kalbindeki nurlar yüzde, ruhun Allah'a ulaşmasında %21'dir. Affedersiniz, %51'dir. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikti. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu nurlar %81'e yükselir. Ve nefsinin kalbi %100 nurla dolu olan bir nefs hiçbir zaman Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek mecburiyetini duymaz. O %81 nurla nefsinin afetlerini hiçe sayar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak fiilleri işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bu kadar. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler 14 asır evvel. Peki bugün bunların esamesi bile yok. Ne Allah'a ulaşmayı dileme, ne mürşide ulaşıp tabiiyet, ne ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi, ne bünyesinde %81 nur biriktirerek fizik vücudun Allah'a teslimi. Bunlar bugünkü öğretilmeyen şeyler. Farz hükümler tamamen unutulmuş. Tasavvuf derslerinde birazcık bunlardan bahsedilir. Ama arkasından telkinler de gelir. Bunlar ekstrem şeylerdir. Bunlar kökten dincidirler. Siz size öğretilen dini yaşayın. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirin. Doğru posta cennete gidersiniz. Bir defa daha hepinizi uyarıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir. Vasıtadır. Hedef, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi 7 safhada Allah'a teslim etmektir. Din budur. Öyleyse
Ben bu dünyaya ibadet yapmaya geldim. Allah Teala öyle yazıyor diyenler yanılıyorlar. Öyle yazmıyor. Bu dünyaya Allah Teala'nın sizi Allah'a kul olmanız için gönderdiğini yazıyor. Kul olmaksa 7 tane kulluğu içerir. Ve bakalım sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Yani daimi zikre ulaşmışlar mı? Evet, Zümer 18 açıkça bunu söylüyor. Zümer 18'deki müessese onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul elbab Ali İmran 190 ve 191. ayetlerine göre daimi zikrin sahipleri. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah Teala, ayaktayken de otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen ku'udan ve ala cunubihim. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İrşada ulaşmışlar mı? Kesin. Nereden biliyoruz? İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor. Hücurat 7. Allah Teala diyor ki ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin emirlerinize uysaydı, emirlerde size uysaydı, o zaman Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Neden? Çünkü onu o hedefe yönelten siz olacaktınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Sadece 7. safha kaldı. İrşada ulaştıktan sonra iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişinin irşada tayin edilmesi, bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani sahabeye tabi olmuşlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine geçecek şekilde bir tabiiyet müessesesi var. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, sabikunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster ensar olsun, ister macirin, hepsi sahabe. Ama görüyoruz ki sahabe ensar da olsa, macirin de olsa Allah'ın mürşidi olmayı başarmışlar. Allah onları irşada memur ve mezun kılındın emriyle mürşit kılmış ve onlar adın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Yeter mi? Yetmez. Onlara tabi olanlara tabi'in deniyor. Tabi'in de adın cennetinin sahibi olmuşlar. Yani onlar da tebe-i tabi'inin mürşidi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ne gördük? Sevgili kardeşlerim, bu yarenlikte ne gördünüz? Kur'an-ı Kerim'de geçen İslam'ın 7 safhasının 7'sini de bütün sahabe yaşamış. Peki siz yaşıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Allah Teala sizden zor bir şey istemiyor ki. Bir defa zannetmeyin ki cennete girmek için mutlaka mürşide ulaşmak lazımdır. Hayır. Mürşide ulaşmadan da insanlar cennete ulaşabilirler. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kontrolü altına girersiniz. Allah'ın ilahi iradesi sizin cüz'i iradenizi, kişisel iradenizi kontrolü ve muhafazası altına alır. Tağutun, insan ve cin şeytanların siz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra sizi yoldan çıkarmaları mümkün değildir. Ne zamana kadar?
mürşidinize ulaşıncaya kadar evvela yoldan çıkaramazlar. Tabi olursunuz, ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız zamana kadar da yoldan çıkaramazlar. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar. Ne zaman ki ruhunuz Allah'a ulaşır, o zaman Allah'ın üzerinizdeki koruyucu kalkanı kalkar. Ama siz bu noktada nefsinizin kalbinde %51 nur birikimini gerçekleştirirsiniz. Sizin bu noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu noktada siz 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlası sizindir. Buraya kadar garantidesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyin, bu sonuca mutlaka ulaşırsınız. Sevgili kardeşlerim, size masal anlatmıyoruz. Son derece açık ve çarpıcı bir biçimde Kur'an bize söylüyor bunları. Ve biz sadece Allah'ın bize oradan öğrettiklerini size aktarıyoruz. Kendimizden hiçbir şey ilave etmemek kaydıyla. Öyleyse neden hep ayetlerle konuşuyoruz? Bunun için. Sevgili kardeşlerim, biz yorum getirmek hakkının sahibi değiliz. Allah Teala bize ne öğrettiyse biz size sadece onları öğretmek yetkisinin sahibiyiz. Ama hepinizin mutlu olması için yeterli sebepler hamdolsun ki mevcut sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyorum ki sizlerin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzun temelini teşkil eder. Siz mutluysanız biz mutluyuz. İşte ne gördünüz? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'daki 7 safa, bütün sahabenin bunları yaşadığını gördünüz. Peki bugün? Bugün bunların hepsi unutulmuş, insanlara öğretilmiyor. Farzların arasında bunların hiçbirisi yok. Ve hedef 7 safhada ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O devreden çıkmış, hedefler yok olmuş, kaybetmiş iblis onları yok etmiş. Vasıtaları hedef yapmış. O hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz, zikir yapacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve zikir yapmak ibadetlerdir. İbadetler hedef değildir. Hedefe, teslimlere ulaşmanız için bu vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz. Bunlar sadece vasıtadır. Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeyi başaramayan iblis, vasıtaları hedef haline getirip insanları bunu zokayı yutturmuş. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar güzel bir zaman dilimini beraber geçirmeyi Allah Teala bize nasip etti. Öyle değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Sizlere bunları anlattığım zaman büyük bir mutluluk yaşıyorum. Belki her gün yeni 5-10 kişi bunları öğrenir de Allah'a ulaşmayı diler diye hep bir sevinç kaplıyor içimi. Öyleyse dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Cennet ayaklarınızın altına girer. 3 kat cennet, dünya saadetinin yarısı garanti edilmiş size. Sadece bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah 3 kat cenneti garanti ediyor. Ve Allah ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasını da garanti ediyor. Ve Allah size dünya saadetinin yarısından fazlasını da garanti ediyor.
Söyleyin bakalım bana. Daha ne yapsın yani? Gayesi sizi mutlu etmek. Sizi mutlu etmek için hem bu dünyada hem ahirette sizi cennete alabilmek için Allah Teala daha ne yapsın sevgili kardeşlerim? Hı? Daha kolay ne var ki? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi hiç unutmayın. Aklınızdan çıkarmayın. Bizim kalbimiz sizinle beraber sizin için çarpar. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde işte beraber olduk. Ve sizlere mutluluğu anlattık. Hedefimiz, bütün gayemiz, yaşama sevincimiz sizlersiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuluşa erdiniz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah ile olan ilişkilerimizde biz insanları Allah'a yaklaştırabilecek olan elimizde bir tek silah var. Amelü salihat. Konumuzda amelü salihat. Eğer konuyu açarsak nefsi ıslah edici ameller. Biliyoruz ki Kur'an'da 7 tane safa var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. 2. Mürşide tabiiyet. 14. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka birinci kat cennet elde eder. Mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennet elde eder. 3. Ruhun kişi hayattayken Allah'a ulaşması 3. kat cenneti kişi elde eder. Bu 3 cennet Allah Teala tarafından bizlere, bütün insanlara hediye edilmiştir. Karşılıksız verilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ertesi gün ölse, gideceği yer cennettir. Kalbinden bir talebi Allah'a ulaştırmışsa. Mürşide tabiyet mutlaka ikinci kat cenneti gerektirir. Ruhu 21. basamakta kişi Allah'a ulaştırır. Ulaştığı anda ruh Allah'ın zatında yok olur, kaybolur. İşte bu makam fena fillah makamıdır. Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamı. 3. kat cenneti bu olayı bize temin eder. Daha ötede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. 25. basamak. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. Muhlisler makamı, daimi zikre ulaştığımız makam, ulul elbab makamı. 5. kat cenneti sağlar bize. Muhlis olmak, yani nefsimizin kalbinin Allah'ın nurlarıyla tamamen bezenmiş olması ve halis olması. İrşad olmak. 6. kat cenneti temin eder. Ve irademizi Allah'a teslim etmek. Salah makamının 5. kademesi. İşte salih olmak başka şeydir. Muhlis olmak başka şeydir. Konumuz amelü salihat, bizi salah makamına ulaştıracak olan temel uğraşı. Amelü salihat, nefsi ıslah edebilen ameller demektir.
Nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Doğuşumuzdan itibaren %100 nefsimizin kalbi afetlerle doludur. Ama biz insanlarda bir de emanet var. Ruhumuz. O da %100 hasletlerle doludur. Afetlerle hasletlerin birbirinden ayrıldığı temel ayrım noktası, afetlerin Allah'ın bütün emirlerini yapmak istememesi, mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkmaları. Allah'ın bir emirleri var, bir de nehileri var. Allah'ın nehilerini de mutlaka yapmak istemesi. İşte bunlar nefsimizin afetleridir. Allah ne emir verirse nefsin afetleri onu yapmak istemez. Ama Allah-u Teala neyi nehyetmişse, yasaklamışsa nefsin afetleri mutlaka Allah'ın yasakladıklarını yapmak ister. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir başka varlık daha var. Üç vücuttan oluşuyoruz. Birisi ruhumuz, ikincisi nefsimiz, üçüncüsü de şu gördüğünüz fizik vücudumuz, veçimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhumuz baştan aşağı %100 öyle bir kalbin sahibidir ki, bu kalp, ruhumuzun kalbi sadece hasletleri barındırır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir mükemmellikte yaratılmış ruhumuz. Ve onun hasletleri. O hasletler de

evliyalardan biri olmak istiyorum. Burada belki evliyalar kelimesi Arapçayı bilenlerin dikkatini çekmiştir. Çünkü evliya kelimesi aslında çoğuldur. Ama biz onu dilimizde tekil olarak kullanıyoruz. Evliya denilir. Hacı Bektaş Veli evliyadır. Yunus evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi evliyadır. Eşref-i Rumi Hazretleri evliyadır deriz. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri evliyadır deriz. Halbuki velidir dememiz lazım. Biz velidir kelimesini de kullanıyoruz. Ama evliya kelimesi halkın daha çok kullandığı bir kelime. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala o kişinin bu konudaki talebini derhal işitir. Aynı zamanda bilir, aynı zamanda görür. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde biz Allah'tan ne istiyoruz? Diyoruz ki ya Rabbi, bizim bir ruhumuz var ya, sana ait olan ruh, hani bize üfürdüğün ve geriye istediğin ruh. İstiyorum Allah Teala kesin. Diyor ki Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, yani hidayete ermemiz emrolunuyor. Hidayet nedir? İşte işaret. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah hidayettir. Peki, Bakara 120 ne diyor? İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın indinde her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanmaya başlarsınız. Daha çok tanıyınca onu çok seversiniz. Daha çok devam ederseniz, daha çok sevmeye çalışırsanız mutlaka başarırsınız. O zaman bu sevmeniz daha üst boyutta bir sevgiye dönüşür. Aşık olursunuz Allah-u Teala'ya. Daha ötesi var mı? Evet var. Hayran olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bunların hepsi ayrı ayrı muhtevalar olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. Allah-u Teala açık bir şekilde emir vermiş. Bu bir emir mi? Evet, emir. Rad suresi 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. Ma şeyi, emer Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona
en yüksele ulaştırmak.

Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı, ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Ha, bu ruhun Allah'a ulaştırılması kelimesi, müessesesi, öylesine bizim alimlerin düşmanlığını kazanmış ki, 22 tane Kur'an meali satılıyor Türkiye'de bizimkinin dışında. Hemen hepsinde aynı şey söylenmiş sevgili kardeşlerim. Hepsinde aynı şey söylenmiş. Ruhun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. İşte bu ayette de onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Yahu nerede akrabalık bağları, nerede kuvvetlendirirler? Allah Teala diyor ki, ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir olay var ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. O kadarla kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Daha sonra Allah Teala fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Diyoruz ki Allah Teala'ya, Allah Teala daha doğrusu bize diyor ki, ey insanlar, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayacağınıza ve bana kul olacağınıza dair, ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Biz insanlardan, Ademoğulları dediğimiz zaman Adem Aleyhisselam'ın sulbünden gelen insanın sadece fizik vücudu. Fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması, yani teslim olması açık bir şekilde emrolunmuş. Daha ötesi nefsimizin Allah'a teslimi. O da üzerimize farz. Nefsini Allah'a teslim eden insanlar ulul elbab adını alıyorlar. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Allah Teala diyor ki li ulul elbab yezkürunallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ulul elbab kullanım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de üç hal vardır. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz ama yatarken yanüstü yatmanız emrolunuyor. Ve Allah Teala buyuruyor ki otururken de, ayaktayken de ve yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Onlar için, ulul-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve o da üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. İşte
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müessese söz konusu bütün insanlar için. Allah'ı zikretmek. Öyleyse neden Allah Teala acaba daimi zikri farz kılmış? Herkes daimi zikri ulaşsın da nefsinin kalbindeki bütün afetleri temizlesin. Zikirle afetler arasındaki ilişki ne nefsimizin afetleri arasında? Nefsimizin bir kalbi var. Bu kalp %100 afetlerle dolu. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah bizi mutlaka mürşidimize ulaştırır. Mürşidimize ulaştığımız zaman Allah'ın 7 tane nimeti gelecektir. Ondan evvel aldığımız 12 tane ihsana ilave olarak. Bu 7 nimetten bir tanesi devrin imamının ruhunun başımız üzerine gelmesidir. İkincisi bizim ruhumuza senin Allah'a milaki olma günün, yevmi talakın geldi. Allah'a dön, Allah'a ulaş emrine vermesidir. Sonra üçüncü konu fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Gördük üzerimize farz kılmış Allah Teala. Dördüncüsü nefsimizin Allah'a teslimidir. İşte nefsimizin teslimi ulul elbab olmaktır. Daimi zikre ulaştığımız zaman 7 özellik kazanırız. Birincisi daimi zikrin sahibiyiz. İkincisi daimi zikrin sahibi olduğu için nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üçüncüsü buna dayalı olarak Allah-u Teala kalp gözümüzü açmıştır. Başkalarının görmediği şeyleri kalbimizdeki gözle Allah-u Teala bize gösterir. Dördüncüsü kalp kulağımızı açmıştır. Başkalarının işitmediği şeyleri Allah bize ulaştırır. İşte bu 4 tane temel şart, 3 tane sonuç şartı oluşturur. Bir, bu kişi her Allah Teala ile konuşabildiği için ehli tezekkür olmuştur. Allah her konuyu tezekkür edebilen, müzakere edebilen, yani karşılıklı konuşabilen birisi olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Hayır derecat kazanmak demektir. O kişi daimi zikrin sahibi. Bu sebeple ne yaparsa yapsın devamlı derecat kazanır. Nefsinin kalbi devamlı olarak Allah kelimesini kesinsiz bir şekilde ömür boyu tekrar edecektir. Böyle olunca da Allah'ın katından devamlı rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine gelecektir. Kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı derecat kazanan, yani hayır kazanan birisi olacaktır. Onun için bir adı da ehli hayırdır. Bir üçüncü faktör, ehli hikmetin, ehli hayrın ötesinde bir üçüncü faktör söz konusu. Buna baktığımız zaman ehli hikmet veya ehli hüküm dediğimiz ikisi de aynı kökten geldiği için onu tek telakki ediyoruz. O kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah'tan sorarak karar vereceği için mutlaka doğruyu gerçekleştirecektir. Bunun için o kişi ehli hükümdür. Bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayet eğer 28 basamaktan birisini ihtiva ediyorsa o konuda mutlak olarak söz sahibidir. Bu ayet falanca basamağı ifade eder. 7 safhanın mesela 5.sine bağlıdır. Ve şu basamağı ifade eder diye açık bir hüviyetle kişi konuşur. Peki ulul elbabın daha ötesi var mıdır? Evet vardır. Ulul elbabın ötesi ihlas makamıdır. Ulul elbab makamında
7 tane yer katı gösterilir kişiye. İhlas makamında da 7 tane gök katı gösterilir. Böylece yerlerin ve göklerin melekûtu kişiye gösterilmiş olur. Ötesi Allah'ın zatının görülmesidir ki selam makamının 5. kademesinde gerçekleşir. 1. kademesinde kişinin günahları örtülür. 2. kademesinde kişiye salah nuru verilir. 3. kademesinde kişinin örtülen günahları sevaba çevrilir. 4. kademesinde

Kişinin iradesini Allah-u Teala'ya teslim alır. İrade de Allah'a teslim olur. Beşinci kademesinde de Allah o kişiyi irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İşte bu hedefe ulaşabilmek, bir insanın zikrullah adı verilen bir ibadeti yapmasıyla mümkün olur sadece. Başka bir reçete yok. Zikir yoksa manevi tekamül yoktur. Peki bir insan zikretse Allah, Allah, Allah diye bu zikir ona ne sağlar? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir şey sağlamaz. Sadece devamlı kişi Allah'ın adını tekrar eder ama hiçbir faydası olmaz. Cehennemden de kurtulamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın şartları var. O kişi önce Allah'a ulaşmayı dileyecek. Onun üzerine Allah Rahim Esması ile o kişinin üzerinde tecelli edecek. Ondan sonra o kişinin görmesini sağlayacak irşat makamını irşat makamı olarak. O kişinin işitmesini sağlayacak irşat makamının sözlerini mürşidin sözleri olarak işitmesini sağlayacak ve kalbindeki ekinliği alıp yerine ihbat koyarak, idrak etme hassası koyarak irşat makamının sözlerini kişinin idrak etmesini sağlayacak Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn tahakkuk ettiğinde kişi bu noktadan itibaren Allah'ın yeni lütuflarına maruz kalacaktır, muhatap olacaktır. Allah o kişinin kalbine ulaşacaktır. Göğsünü yararak göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalbe sadece rahmet girebilecektir. Rahmet nuru %2 nispetinde o kişinin kalbine girecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbe giren bu rahmet nurları %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa o kişi hacet namazı kıldığında Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Peki bu noktaya kadar nefs tezkiyesi cereyan etti mi? Sadece %2 nispetinde nefsin kalbine nur ulaştı. Bu nurlar rahmet nurlarıdır. %2'nin ötesine de geçemez zaten.

Sevgili kardeşlerim, bir insanın nefsi ıslah edici, nefsin afetlerini yok edici amel yapması, işte o ıslah eden amel, amülü salihattır. Bu amel, Allah'ı Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Zikrettiğimiz zaman ancak hedeflere ulaşabiliriz. Zikir farz mıdır? Farzdır. Allah Teala diyor ki 28'de Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, yani ruhunu her şeyden kesilerek Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız söz konusu. Buna hidayete ermek diyor Allah Teala. Ruhun hidayeti. Daha sonra kişi fizik vücudunu teslim eder. Fizik vücudun hidayeti nefsini teslim eder. Nefsin iradesi hidayet iradesini teslim eder. İradenin hidayeti. Bütün bu safhaları bütün sahabe yaşamışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ilk adımı atmıştır. Bir defa cehennemin paçayı mutlak olarak kurtarmıştır. O kişinin gideceği yer, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah-u Teala cennete girmenin ölçüsünü kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlamıştır. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun günahları da örter Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre. Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ey amel olanlar, inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Günahları örtünce ne olur? Kişinin mutlaka az veya çok sevabı vardır. Sevapsız bir insan hiç olmaz. Mümkün değil. İnsansa mutlaka sevabı vardır. İşte bu sebeple kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. De öyle olunca da gideceği yer Allah'ın cenneti oluyor. Böyle bir olayda kişinin mürşidine ulaştıktan sonra başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşma günün geldi, yevmet talakın geldi. Rabbine geri dön. Görevi biz devralıyoruz. Ve bizim ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Diğer ruhlarla beraber Allah'a doğru yolculuğa çıkmak üzere ana dergaha ulaşıyor. Önce hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahına, oradan da devrin imamının dergahına ulaşıyor. Buradan seyri sülük isimli yolculukla ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşacak. İşte bu 7 tane gök katının aşılması olayı seyri sülüktür. Allah'a doğru yapılan ruhun yolculuğu. O yolculuğu sağlayan ise, kişinin ruhunun katları çıkmasını temin eden ise, zikir adlı ibadettir. Bu zikir adlı ibadetin o kişiye sağladığı sonuç, nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbindeki afetlerin giderek azalmasıdır. İşte
kimin kalbinde nefsin afetleri azalıyorsa bu amelus salihattır. Nefsi ıslah edici, nefsin afetlerini azaltıcı bir dizaynı oluşturmuştur kişi. Ve nefs tezkiyesi yapıyor kişi, zikir yapıyor. Zikirle Allah-u Teala'nın katından gelen önce %2 rahmet, ondan sonra mürşide ulaşmak 14. basamakta. Ruh Allah'a doğru yola çıkınca, vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkınca, kişinin zikriyle o kişinin kalbine Allah'ın nurlarının girmesi ve fazılların iman kelimesinin etrafına yapışarak orada toplanması. Başlangıçtaki %2 rahmet girişi nefsin kalbinde %2'lik bir aklanma oluşturmuştur. Bundan sonra her %7 nur birikiminde vücudumuzdan terk edip ana dergaha ulaşan ruhumuz, önce zemin kattan birinci kata ilk %7 fazıl birikiminde. Burası ulaşılan yer, nefsi emmaredir. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, burası nefsi levvamedir. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimi, burası nefsi mülkimedir. Bunların her biri nefs tezkiyesinin bir bölümünü içerir. Nefsi emare ilk %7 fazıl birikimidir. Nefsi levvame ikinci %7 fazıl birikimidir. Nefsi mülkime üçüncü %7 fazıl birikimidir. Nefsi mutmainne dördüncü %7 fazıl birikimidir. Nefsi radiye beşinci %7 nur birikimidir. Nefsi mardiye altıncı defa %7 nur birikimidir. Nefsi tezkiye yedinci defa %7 nur birikimidir. Bu %7 fazıl birikiminden evvel ilk %7 rahmet birikimi de devreye girerse, o kişinin kalbinde 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. %2 de rahmet birikimi %51 eder. Ne zaman kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar ve rahmet birikimi yani nurlar, karanlıkları, afetlerin yüzdesini aşarsa, o kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Ruhu da tezkiye ile birlikte Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bundan sonra ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu noktaya kadar olan safa amel-i salihatın tezkiye bölümüdür. Bu noktasına kadar sadece nefsin tezkiyesi var. Ama nefs %51 nur birikiminden sonra kişi nefsinin kalbindeki afetleri temizlemek için daha çok ve sık zikir yapmaya başlarsa, bu zikri ona %7 daha nur kazandırdığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Burada aslında bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi için fena makamını aşmış olması lazım. Burası %51 nur birikimi. Beka makamını aşmış olması lazım. %7 nur birikimi. Zühd makamını aşması lazım. %7 daha nur birikimi. Ve muhsinler makamına ulaşması lazım. Burada kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'i bulur. Kimin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşmışsa, o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bu tasfiyenin birinci etabıdır. Bundan sonra zaten daimi zikre o kişi mutlaka ulaşacaktır. %81 nuru aşan herkes daimi zikre normal standartlarda ulaşırlar. İnsanların çok büyük bir çoğunluğu, yani
fizik vücudunu teslim edenlerden büyük çoğunluk arkadan nefslerinde Allah'a teslim edeceklerdir. Daha sonra iradenin teslimi gelecektir ki kişi daimi zikre ulaştığı zaman ulul-elbab makamının sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu nokta nefsin tasfiye edildiği noktadır. Ama tasfiyenin tamamlanması kişinin 19 mertebe nefsinin kalbinin müzeyyen olmasına bağlıdır. Böylece ulul-elbab makamında %7 kademe nefsin kalbinde arınma olur. İhlas makamında ikinci bir 7 kademe arınma olur. Salah makamında 5 kademe arınma olur. 7 daha, 14, 5 daha, 19. Nefsin kalbinde daimi zikirden sonra 19 mertebe müzeyyen olmak, süslenmek söz konusuysa, nefsin kalbi 19 kademe müzeyyen olmuşsa, o kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Amel-i salatın son noktası, normal standartlardaki Resul olmayan bütün insanlara göre budur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. İster ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabiinin tabi olduğunu görüyoruz Yunus suresinin. Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sâbıkun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı muhacirinden de bir de ensara ve muhacirine İhsanla tabi olanlardan da diyor. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Bu ne ifade eder? Bu bütün sahabeye tabi olunulduğunu ifade eder. Bütün sahabenin salah makamına ulaştığını ifade eder. Ve salah makamının 5. kademesine ulaştığını, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini ve onların hepsinin irşat makamını Allah-u Teala tarafından tayin olduğunu ifade eder. Öyleyse ne görüyoruz? Bu noktaya bizi ulaştıran nedir? Buraya kadar bizi ulaştıran amel-i salihattır. Amel-i salihat nefs tezkiyesidir. Ve amel-i salihatın temelini zikrullah oluşturur. O zikrullah ki namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Bir başka ifadeyle en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor Allah Teala. İşte kişi her şeyden kesilerek Allah'a ulaşıyor. Burada Allah Teala'nın bu dizaynında ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın zaten garantisi altında bir husus. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Ve sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra iradenin teslimi, birbirini takip eden teslimler, sonuç, tasfiye, nefsin kalbindeki afetlerin sıfırlanması, nefsinizin kalbindeki afetleri tamamıyla yok ettiğiniz zaman, tasfiyenin başlangıç noktasındasınız. Yani daimi zikre ulaştınız, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. Ama
henüz 7 kademe müzeyyen olmayı başaramadınız. Ne zaman 7 kademe müzeyyen olmayı da başarırsanız, ikinci bir 7, %7 daha, %14, bir %5 daha salah makamında, nefsinizin kalbinde %19 mertebesinde bir müzeyyen olma söz konusuysa, işte o zaman, ancak o zaman iradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Bu ise amel-i salihatın, nefsin ıslahının son kademesidir. Nefsi ıslah olan bir kişi, dünyada sonsuz mutluluğu devamlı yaşayan bir insandır. Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat edeceği için, her olayın arkasından Allah onun kalbine mutlaka inşirah verir, ferahlık verir. Ruh da nefsi ödüllendirir. Ve kişi ömür boyunca her an devamlı olarak mutluluğu yaşar. O kişi bir mutluluklar dünyasında ömrünü tüketecektir. Sevgili kardeşlerim, amel-i salihat, nefsi ıslah edici amellerdir. Birçok insan zanneder ki namaz kılarız, amel-i salihattır. Oruç tutarız, amel-i salihattır. Zekat veririz, amel-i salihattır. Hacca gideriz, amel-i salihattır. Her ibadet onlar için amel-i salihat. Hiçbirisi amel-i salihat değildir bunların. Bunlardan sadece bunların ötesinde zikir yapmak. Bu ibadetlerin dışında bir ibadet, zikir yapmak, işte o amel-i salihattır, şarta bağlıdır. Kişi evvela Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ondan sonra mürşide tabiyetten sonra ancak nefsinin kalbinde amel-i salihat başlayacaktır. Amel-i salihatın başlangıç noktası kişinin mürşidine, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştıktan sonra zikir yaparak nefs tezkiyesine başlamasıdır. Kalbine önce mürşidine ulaşmadan evvel %2 rahmet nuru girmiştir. Bu ulaşmadan evvelki son safhadır. Asıl amel-i salihat, tabiyetten sonraki fazılların kalpteki iman kelimesine yapışarak kalpte toplanmasıdır. İşte bu o kişinin kalbini müzeyyen kılacak noktaya kadar götürür. Kişi bütün makamların sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim edip Allah'ın bir büyük lütfuna mahtap olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki amel-i salihat adlı konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın huzurunda hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını, hepinizin daimi zikrin sahibi olmanızı, amel-i salihatın sizi, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edenlerden kılması, dualarımızla, niyazlarımızla, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirir. Kur'an-ı Kerim'deki cihat kavramı. Cihat deyince ne anlamalıyız? Cihat, Allah yolunda Allah'ın düşmanlarına karşı yapılan savaşın adıdır. Ama böyle bir muhtevada insanların cihat adı altında başka bir dinin mensuplarına savaş açması zamanımızdaki en büyük yanlışlıktır. Düşmanlara karşı cihadın iki şartı vardır. Bir, kim sizi yurdunuzdan atmaya kalkarsa, iki, kim sizi öldürmeye kalkarsa. İki büyük sebep. Yani dış düşmanlarla yapılan cihat iki sebebe dayanıyor. Sizi yurdunuzdan çıkartırlarsa ve sizin canınıza kastederlerse. İki sebep. Ama Allah'ın cihattan asıl muradı Peygamber Efendimiz'in de dediği gibi büyük cihat, nefsinize karşı yaptığınız cihattır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz bir ara küçük cihad-ı sahirden dönerken bir mola yerinde işte küçük cihattan döndük, büyük cihada başlıyoruz. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah bundan daha büyüğü var mı? Şu anda ekrana geldi. Şimdi küçük cihattan cihad-ı ekbere yani büyük cihada dönüyoruz. Ya Resulullah, halimiz meydanda, bundan daha büyük cihat var mı dediklerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdi büyük cihada nefs cihadına, nefsin hevası ile mücadeleye dönüyoruz. Yani nefsin afetlerine karşı cihat. İşte Allah Resulü bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emel. Heva insanı haktan ayrı koyar. Tuli emel ise ahireti unutturur. Heva nefsimizin afetleri insanları Allah'tan uzaklaştırıyor. Tuli emel ise ahireti unutturuyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının unutulması. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü yüzümüze dönmüş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup dünyanın evlatlarından olmamayı gücünüz yeterse bunu yapın ve salih amel işleyin. İşte ahiretin taliplerinden olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünyanın evlatlarından olmamaya gücü yetenler de zikredenlerdir. İki temel sebep, ahiretin taliplerinden olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve dünyanın evladı olmamak, zikretmek. Zira siz bugün amel diyarındasınız, ha burada hesap yok. Yarın ise hesap olan ancak amel işleme imkanı bulunmayan bir diyara göçeceksiniz. O halde ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Ahireti talep edenler hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir. Dünyanın evladı olmak istemiyorsa kişi zikredecek. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir, ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. İkinci sual, nefs ile yapılan cihadın en büyük sayılmasının sebebi nedir? Asıl sebep, iş dünyamızdaki diyalektik kavga, başka insanla olan kavgamız, Allah'la ilişkilerimizde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiiller işlemek, yani hepsi nefsin afetlerinden oluşuyor. Onlara tesir eden şeytan. Yani neydi küçük cihat? Dış düşmanlarla yapılan bir cihat. Ama biz nefse ruh arasındaki diyalektik kavgayı bitirdiğimiz zaman öbür cihadımız da neticeleniyor. Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle insanlar huzursuz olmuşsuz. Başka insanlar olan kavga sebebiyle huzursuz olmuşsuz. Allah'la ilişkilerinde Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiillerin işlenmesiyle huzursuz olmuşsuz. Ama bunların hepsinin arkasında iç dünyamızdaki diyalektik kavganın bitirilmesi, bizi diğer insanlarla olan kavgamızın da neticesine ermesine, Allah'la ilişkilerde Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesine götürür. Asıl unsur diyalektik kavganın içimizde bitirilmesi. Ankebut altında men cahede femmena yücadülü nefsi. Kim cihad ederse kendi nefsiyle cihad etsin. Nefs gerek muhtevasında bulunan afetler sebebiyle gerekse şeytanın devam teşvikleriyle devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudumuzdur. Hayatımızın her saniyesi mutlaka mutlulukla geçirebilmeniz nefsimizin afetlerini yok etme yeteneğinize bağlı. Allah yolunda nefse cihad etmek demek nefs tezkiyesi yapmak demektir. Nefs tasfiyesi yapmak demek. Nefslerini tezkiye edenler ferah söz konusuz katsa ve hemen zeka Şems 9'da. Büyük cihadın sonucu üç dünyanızda sulh ve sükune ulaşmak, mutlak bir saadeti yaşamaktır. Yani nefse yapılan cihad, büyük cihad, bu cihadı başarabilirsek üç dünyamızda da iç dünyamızda sulh ve sükune ulaşıyoruz. Dış dünyamızda sulh ve sükune ulaşıyor. Allah'la ilişkilerimizde ama bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir noktaya ulaşıyoruz. Hadiste Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehlidir. Cihat ehli mürittir, ilim ehli de mürşit. Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehli. Allah'a ulaşmayı dileyen, nefse eskisini yapmışlığına tavırlanan ve ilim ehli mürşit. Üçüncü sual, cihat kavramının günümüzde yeterince bilinmediği söylenebilir mi? Evet, insanlar sadece cihadı dizin diğer insanlar olan savaş olarak anlıyorlar. Halbuki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu la tettebi'u hututu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u hututu şeytan, kim şeytanın adına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı münkeri emreder. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مُكْرَهِنَا اَبَدًا. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Öyleyse dinin merkezinde nefs tezkiyesi var. Cihad, kıyamete kadar devam edecek bir farzdır. İşte Allah Resulü şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret sona ermez. Veya başka bir cümle, tövbe sona ermedikçe nefs tezkiyesi sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. Kainatta insanın en büyük düşmanı şeytandır. Ona karşı cihatla emrolunuruz. Allah-u Teala şeytanın yenilmesi için bütün silahları size teslim etmeye hazır. Yeter ki siz cihada hazır olun. Yapmanız zalim gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Gerisi size ait değil. Nefs tezkiyesini de ve nefsinizle yapacağınız cihadı da size sevdirecek olan Allah'tır. Cihad etmesi gereken kişiler cihad etmedikleri takdirde fısk tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Hadis-i şerifte Allah'ın da eğer cihadı terk ederseniz Allah boynunuza zilletten kalkası vurur. Eski halinize dönersiniz. Allah'a tövbe etmedikçe bu halka sizden ayrılmaz. Bu din daima ayakta duracak. Kıyamet kopuncaya kadar da müminlerden bir grup onun yolunda cihat edip savunacaklar, asla vazgeçmeyeceklerdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en büyük cihadın, en büyük mücadelenin nefsimize karşı olduğunu söylüyor. Ve bunu başarmamız için önce Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
2: Allah'ı hissetmek, kalbinde onun yerinin olduğunu, ona inanmak.
3: Allah'a ulaşabilmek önce kalben. Bir şekilde bir şeylerin kapısını açabilmekten başlıyor.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Bizim dualarımız Allah'a ulaşır. Bizim kalbimiz Allah'a ulaşır.
4: Bu hale gelebilmek için orada yatan Yahya Efendi var. Onun gibi zatların terbiyesinden geçmeden bu dediğinize ulaşmak mümkün değil. Küçük cihattan geldik, büyük cihata çıkıyoruz. Nedir o? Nefis. Nefsin ıslahı da kendi başına insanın yapması mümkün değil.
3: Allah'ı anmak işte kalben, ne kadar kötü bir insan olacak oğlum. Bir şekilde o huzuru, karanlık odada baş başa kaldığımızda onun yanımızda hissediyoruz yani. İşte tövbe kapıları bu yüzden açık.
4: Ona ulaşmamız için mutlaka bir kamil mürşit şart. Eğitici şart.
1: Allah'ım ben de dostların gibi sana ulaşmak istiyorum. Yunus Emre gibi, Yahya Efendi gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. Ben de senin sevgilin olmak istiyorum. Böyle manevi talepleriniz var mı?
2: Tabii ki var. Allah'ım seni çok seviyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi.
3: Ey yüce Allah'ım seni çok seviyorum. Yunus gibi, Mevlana gibi ben de sana ulaşmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Seni çok seviyorum Allah'ım. Erenlerin gibi, ermişlerin gibi ben de sana ulaşmak istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşabilmek önce kalbin bir şekilde bir şeylerin kapısını açabilmekten başlıyor. Kalbimizin kapısını açacak anahtar nedir? Allah-u Teala kalbimizi açacak anahtar ayetlerde Allah'a yönelmek olarak bildirmiş. Şura 13'te Allah-u yeştebi ileyh men şah ve yeti ileyh men yunib. Kimi ruhunu kendisine ulaştırıyor? Yunib olan, kendisine yönelen. Yönelen kişi 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman yönelen kişi takva sahibi oluyor. Rad 27'de yönelen kişi Allah'a hidayet erdiriyor. Yönelen kişi Rum 31'e göre takva sahibi oluyor. Yönelen kişinin yoluna tabi olmamız gerektiği buyuruyor. Yönelen kişi şeytana kormaktan kurtuluyor. Yönelen kişi Allah'a teslim oluyor. Yönelmek. Bu Allah'a yönelmekte bir kalbi taleptir. Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmak hayatımızın en önemli

0: inanıyor. %2'lik rahmet nuru o kişinin hidayeti için bir açıştır. Bu kapının kilitli bir kapının açılması işlemidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala arınmış kalple kendimize olduğu kadar topluma da fayda sağlayabilmemiz için mutlaka bir mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Şu ana kadar bir yere tabi olmadım. Ben Rabbime tabiyim, Peygamber Efendime tabiyim.
3: Günümüzde çok kötü kullanıldığını düşünüyorum açıkçası bunları.
4: Marifetullah'a ermek için onun derslerine vermiş olduğu telkinleriyle hareket edeceğim ama zamanımızda çok az. Yani böyle insanları bulup bulmak.
2: İşte bulamadığımız için de bilmiyoruz ki şimdi herkes nasıl ne değil. Çok da cesaret edemiyoruz.
5: Mürşide tabi olmak şöyle olabilir. Bir veliullah tarafından. Aracı olarak demeyelim de. Ya onun vesilesiyle örnek alarak. En büyük örnek Peygamber Efendimiz zaten. Örnek almak bence tabi olmaktır. Bunu bir şahsa veya kişiye indirgeyemeyiz.
1: Bir öğretmen şart, rehber şart.
4: Şart. Olmadan olmaz. Olmaz.
1: Mürşid-i Kamil'i nereden buldun?
4: Gençliğimden beri Allah'ımdan istedim. Allah'ımdan nasip etti. İstemek lazım. Canı gönü arz edersin. Cenab-ı bir şekilde size rüya yoluyla da gösteriyor. Başka yerle de gösteriyor. Yollarını gösteriyor. Yalnız biz talep etmemiz lazım.
1: Peki Allah-u Teala hacet namazı kılıp bana sorun diyor. Bunu yapmak istemez mi?
2: İsterdim. Niye istemeyeyim ki? Onun kapısında her şeyi isterim.
1: Bugün Yahya Efendi yaşasaydı koşmaz mıydınız?
5: Yani kesinlikle yani koşar ama ben aslında burada anlattığım şey Allah'ın tayin ettiği veliler değil. İnsanoğlunun o şirk koşan kafası.
0: Bir misafirin müşriye tabi et konusunda en büyük örnek Peygamber Efendimiz bence örnek almak tabi olmaktır dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e örnek olan herkes ona tabi olmuş sayılıyor mu? Hayır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müşride tabiyeti hadisinde 7 hadiste açıklamış. Şimdi Peygamber Efendimiz'i mürşid olarak kabul eden kişi bugün Peygamber Efendimiz yaşasaydı onu mürşid olarak kabul eden bu kardeşimizin Peygamber Efendimiz'in bu 7 hadiste belirttiğine itaat etmesi gerekmez mi? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. Öyleyse her devirde Allah'ın halifesi, devrin imamı var mı? Var. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek alan bu kardeşimiz, örnek alan kardeşlerimiz, Peygamber Efendimiz'in bu sözüne, bu hadisine niye itaat etmiyorlar? İtaat etmeleri neye bağlı? Hacet namazı kılıp Allah'tan müşriklerini sormalarına bağlı. Allah Resulü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa cahiliye üzere ölür. Bunu da söylemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada görüyorsunuz. Yani o zaman bugünkü insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alan insanların, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüne itaat etmeleri lazım. Nebi gelmeyecek. Ama imamlar, halifeler gelecek. Ve size ruh verenler gelecek. İşte bu ruh verenler imam-ı halifelerdir. Nasıl bulacağız? İşte hacet namazı kılarak bulmamız lazım. Hacet namazını kılıp Allah'tan sorması lazım. Ashab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in örnek olduğu buyuruluyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ اللّٰهُ اُسْوَةً حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهُ وَيَوْمُ الْاٰخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَزِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta en güzel örnek var. En güzel örnek olan Resulullah'a tabi olmak, onun varisine tabi olmaktır. El ulema ve rasetel enbiya. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Allah'ın nebilerine en yakın olanlar cihat ehliyle ilim ehli. İşte bu ilim ehli dediğimiz Resulullah'ın varisleri. El ulema ve rasetel enbiya. Böyle bir Resulullah'ın varisini bulmak istiyorsak, kalben ulaşmayı diledikten sonra hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sormamız lazım. Nisa 64, Resulleri, mürşitleri insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz.

0: O nefsine zulmedenler sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileseydi. Devrin imamı da o kişi için mağfiret dileseydi. Allah iki tarafın tövbesini kabul eder. Onların bütün günahlarını sevaba çevirirlerdi diyor buyuruyor. Peygamberlerinin izinden yürüyenler için Allah-u Teala ilk işaret veriyor. Allah'a çok zikredenler birinci işaret. Allah'a ulaşmayı dileyenler ikinci işaret. Allah'a ulaşmayı dileyenler neyi görüyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin salah makamının en üstünde yani tasarruf mevkinde olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bulunduğu mevki itibariyle her iki gruba da hitap eden muhteşem bir örnektir. Farzlar nasıl bütün sahabe tarafından aynı tatbik edildiyse sünnetler de eksiksiz olarak aynı tatbik edilmişti. Biz de yaparsak Peygamber Efendimiz izinden gidenler oluruz inşallah. Hadis-i şerifte size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Allah'ın kitabı işte söylüyoruz. Allah'ın kitabında Allah'a ulaşmayı dinlemek farz. Mürşide tabiyet farz. Ruhun teslimi farz. Yedi safanın yedisi de farz. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bir de bunun tatbikatı, hayata geçirilmesi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cappar Hocam sizlere çok ama çok seviyorum halden inşallah. Cappar Hocam sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Günümüz insanın en büyük probleminin kendi nefsini terbiye etmeden başkasını terbiye etmeye çalıştığı olduğu söylenebilir mi inşallah? Allah razı olsun. Sorumu cevaplarsanız çok sevinirim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sizleri çok seviyorum halden inşallah. Allah razı olsun.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Günümüz insanının en büyük probleminin kendi nefsini terbiye etmeden başkasını terbiye etmeye çalışması olduğu söylenebilir mi? Evet. Neden öyle evet diyoruz? Çünkü insanlar dışarıdaki insanların değişmesini istiyorlar. Halbuki insanın mutluluğu kendisinin değişiminden kaynaklanıyor. Başkaları dışımızdaki insanların hepsi birer evliya olsalar, biz nefsimizin 19 afetiyle kalırsak, devamlı olarak huzursuz ve mutsuz yaşarız. Çünkü o evliyaların sözleri bize kâr etmiyor. Ama biz değişebilirsek o zaman, asıl o zaman Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Bakara 44'te اَتَّعْمُنُنَا النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَيْنَا اَنْفُسَكُمْ اَنْتُمْ تَتَّمُنَا الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ Siz insanlara biri tezkiye ve teslim olmayı emrediyorsunuz da siz kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitap okulunuz halde hala affetmiyor musunuz? Yunus 7-8 اَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْلِكَانَ وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar bize ulaşmayı diremezler, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmış onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İnsanlara tezkiye ve teslim olmayı teklif edenler, bunu anlatanlar eğer kendileri tezkiye olmuyorlarsa o zaman bunlar için söz konusu olan şey kendilerini temizlemektir. İşte bunu bugün koskoca İslam alemi kitle halinde Allah'a ulaşmayı unutmuşlar. Onu dilemiyorlar ve bu istikamette hiçbir gayretin sahibi değiller. Bu da onların bütünüyle kaybetmesine sebebiyet veriyor. Çok iyi bir fıkıh öğretmeyi görmüş olabilirler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Yunus 7-8'e göre ayetlerine göre kurtuluşları mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kalbimizin arınması ve topluma fayda sunmamızın en önemli aracının zikir olduğunu görüyoruz. Sizce zikir yapan insanlarda neler değişir?
3: Peki yapan insanlarda kalbi nurlaşır, yüzü nurlaşır, güzel bakar, güzel görür.
4: Her şeyden önce kalbinden bir arınma söz konusu olabilir. Dönem dönem bunları yaşıyoruz ama bunları istikrarlı bir şekilde yapabilmek çok önemli. Allah'ın ismiyle bir şeylere başlayabilmek, bunları çalıştığımız işte bile, evlat yetiştirirken bile. Bunlar çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
5: Zikir aslında sözde değil. Sözde başlar, kalbe iner. Vücutta iman tahtası dediğimiz şu kısımla göbek arasında zikir mahalleleri vardır. Bunlara lataif denir. Bunlar alemi emirdendir. Yani gözle görülmez. Lakin zikreder. Kalp, su, sır, hafi, ahva bunlar nefisle dahil iki kaşın arasında bunların zikre geçmesi lazım. Zikre geçmesin gene Kamil Mürşid'in şeyiyle. Zaten buralar zikrettiği zaman şeriat ve sünneti harfiyen yaşarsınız.
2: Sürekli zikir yapan bir insan hiç mutsuz olur mu?
3: Olmaz inşallah.
4: Allah rızası çok çok önemli bu işlerde. Çünkü Allah rızası olmadığı zaman ne cemaatler, ne cemiyetler, ne şeyler günün sonunda bir hamleyle bile veya bir vefatla bile yıkılabiliyor. Biz bunları hep görüyoruz yani.
5: Zikir yapsa insanları daha çok seversiniz. İnsanlara yardım etmek istersiniz. İrşad etmek istersiniz. Ya bu manevi güzellikler onlar da kavuşsun diye vesile olmaya çalışırsın.
0: Bir misafirimiz vücutta iman tahtasıyla göbek arasında zikir mahalleri vardı. Bunlara letaib deniyor. Alem-i emirdendir. Bunların zikre geçmesi lazım. Buralarda zikrettiği zaman şeriat ve sünneti harfiyen yaşarsınız dedi. Zikrin belli mahallelerde gerçekleşmesi önemli midir? Evet. Tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. Bu zikrin virt adı verilen dizaynıdır. Virde başladığınızda yukarıya doğru çıkışları tamamladığınız noktaya kadar 7 safhadan geçersiniz. Birincisi kalp, ikincisi ruh, üçüncüsü sır, dördüncüsü hafi, beşincisi ahva, altıncısı letaifi nefs, yedincisi letaifi ruh. Ama zikirle virdi de birbirine karıştırmayın. Virt, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayıyı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez virdi bu 7 tane kesimin her birini yapmak mecburiyetindesiniz. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetinde. Hedefe gitmek için bunu yapmak durumundasınız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, saygıyla ve hürmetle büyük kokulu ellerinizden öperek sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Nefsiyle cihat etmeyen bir insanın sosyal cihadı şekilcilik boyutundan mı kalacaktır? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Esselamun aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Nefsiyle cihat etmeyen bir insanın sosyal cihadı çekicilik boyutunda mı kalacaktır? Hadis-i şerif söz konusu şehit olan, ilim öğrenen, infak eden kişilerin kısası. Yalan söylüyorsun. İşte bunlar hepsi nefsiyle cihad etmeyenlerin özelliklerini ifade ediyor. Allah-u Teala sana ilim verdim, ne yaptım? Ben herkese dağıttım, hayır diyor. Sana mal verdim, ne yaptım? Herkese verdim, hayır diyor. Sana sağlık verdim, Allah yolunda savaştım, şehit oldum, hayır diyor. İnsanlar sana cesur desinler diye savaştın, insanlar sana alim desinler diye bu ilmi tahsil ettin. Vesaire. Bütün bu infak insanların senin için ne cömert kişi ne desinler diye yaptın. Bundan kurtulmanın yolu nefse cihadı başarmaktan geçiyor. Nisa 38'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Onlar وَالَّذ۪ينَ فُقُونَ اَمْوَالَمْ رِيَانْ nasi. La yu'minu billahi ve yevmil ahir. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Men yekunu şeytanu lehu karina fesa karin. Öte yandan Bakara 264'de baktığımız zaman Allah Teala ey amin olanlar Allah'a ve yevmil ahire inanmayarak malını insanlara riya gösteriş ifak eden kişi gibi sadakalarınızı minnetle başa kalkarak eza ile batıl kılmayın. İşte onun durumu üzerinde toprak bulunan sert bir kaya benzer ki ona kuvvetli bir yağmur isabet edince böyle üzerinde gidip onu tekrar sert elimsiz bir kaya halinde bırakması gibidir. Onlar kazandıklarından bir şey elde edemezler. Amelleri boşa gidiyor. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haramut'un sonuna geldik. Başka bir forumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma'as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili izleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız ve muhterem din öğreticileri. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Sizlere seslenmek üzere buradayım muhterem din öğreticileri, muhterem din adamları. Otuz yıla ulaşmış bir zaman devresi içerisinde hep sizlere seslendik. Dedik ki, din öğretisi İslam'ı Kur'an'dan koparmıştır. Dedik ki, asırlardan beri Kur'an bırakılmış, alimlerin söyledikleriyle amel edilerek sonuçlara varılmış. Ve Kur'an kendisine müracaat edilmeyen bir duvar kitabı olarak kalmış. Duvarlara çiviler çakmışız. Kur'an-ı Kerimlere de torbalar dikmişiz. Onları oraya oturtmuşuz. Veya raflar yapmışız. Oraya koymuşuz Kur'an-ı Kerim'i. Birisi ölürse eğer arkasından Yasin okumak için. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ölülerin arkasından okunan bir ölüler kitabı olmamalıdır. Kur'an, Allah Teala'nın söylediği işarette biz onun içine her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Ve Kur'an muhtevasıyla bugün tatbik edilmekte olan dini karşılaştırdığımızda da gerçekten dehşete düşüyoruz. Sevgili din öğreticileri, bir defa daha tekrar ediyorum, dehşete düşüyoruz. Öğrettiğiniz ilim, ne yazık ki sizlere dahil olmak üzere, hiçbirinizi cehennemden kurtaramaz. Evvela şu İslam dediğiniz zaman aklınıza gelen tatbikat alanı İslam'ın 5 şartı. Öyle değil mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, uydurma hadis de hazır. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıyor ve diyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
Ona cevap veriyor hadise göre. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, bu beş şartın hepsini gerçekleştirirsem cennete girer miyim? Girersin. Hiç kimse İslam'ın beş şartıyla cennete giremez. Sizler de sevgili din adamları, muhterem din adamları, İslam'ın beş şartıyla hiçbiriniz cennete giremezsiniz. Şimdi deniyor ki tasavvuf aşırı yoldur. Dinsizlik de dinin kaidelerini yerine getirmemek de ikinci bir aşırı yol, negatif bir aşırı yol. Her ikisi de tehlikelidir. Bir defa İslam'ın beş şartını yerine getirmeyen kişi mutlaka cehenneme gider. Bunda hemfikiriz. Çünkü insanları kurtuluşa ulaştıracak olan yedi temel faktörün beşi gerçekten bunlardır. Sen orta yolu tut diyorsunuz. Orta yol İslam'ın beş şartı. Ama Cibril hadisini incelediğimiz zaman nasıl oluyor da oradaki altıncı şart ve likaihi ve Allah-u Teala mülaki olma şartı, o nasıl oluyor da devre dışı kalıyor? Din adamları arasında bize bunu izah edebilecek olan bir alim var mı acaba? Gözlerimizin önünde Cibril hadisinin geri kalan standartları ele alınıyor. Ama ve mülakihi ve ona mülaki olmak, ilka olmak, Allah'a ruhu mülaki kılmak, ilka etmek, ulaştırmak devre dışında bırakılıyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de farz değil mi? Allah Teala açık açık farz olarak koymamış mı bunu? Eğer bir konu Kur'an-ı Kerim'de emir standartlarında yer alıyorsa, Allah Teala bir konuyu emrettiğini söylüyorsa, o bir farz hüküm doğurmaz mı yoksa? Eğer doğurursa, Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesine hiçbiriniz karşı çıkamazsınız. Allah Teala Rahat 21'de buyuruyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Vellezine ve onlar demek değil mi? Yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar demek değil mi? Ma şey, yani burada şeyi Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman bir ilavesiyle şeyi manasında değil mi? Emerallahu, Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi, ona değil mi? En yüsele, ulaştırmak değil mi? Vasıl etmek değil mi? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona ulaştırırlar demiyor mu Allah Teala bu ayet-i kerimede? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor.
But he said, Allah'a mülaki olmak diye bir müessese var. Bırakınız Allah'a mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemeyi bile Allah Teala bir değer hükmü olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Çünkü bırakınız Allah Teala'ya ruhun ulaştırılmasını, onun ilka edilmesini, mülaki kılınmasını, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ulaştırmayı bir tarafa bıraktık. Dilemeyen bir insanın durumuna baktığımızda sizin halinize tüylerimiz diken diken oluyor. Bundan büyük hüzün duyuyoruz. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Öyle değil mi? İnne ile başlamıyorum ayet-i kerime. Muhakkak ki ellezine onlar la yercune likaena bize mülaki olmayı dilemezler. Hanginiz şimdi bize hayır öyle değil diyebilir? Burada muhakkak surettiği koymamış mı Allah Teala inne kelimesini kullanarak? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar ki, o kişiler, Allah'a mülaki, bize mülaki olmayı dilemezler diyor. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler.

Ayet-i Kerime'yi baştan alalım. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünya. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak surette, kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar.

Onlar diyor Allah Teala dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Razı olmakla da kalmazlar. Onları tatmin eden şey ve vatme'ennü biha. Ve onunla dünya hayatıyla itminan bulurlar, tatmin olurlar diyor Allah Teala. Bundan sonraki din adamları için çok açıklı bir son. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina kafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Şimdi sizlere bir sualimiz var. Muhterem din adamları, aranızdan acaba kaç kişi Allah'a mülaki olmayı diliyor? Bir grup halinde hepiniz bize karşı cephe almış görünüyorsunuz. Ama biz biliyoruz ki aranızda bizi izleyenler var. O izleyenler nasıl oluyor da arkadaşlarına hakikatlerini, Kur'an hakikatlerini anlatmaktan sarf nazar ediyorlar diye düşündüğümüzde buna inanamıyoruz. Olmaz. Böyle bir şey vicdanlara sığmaz. Yapamazsınız bunu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda biliyoruz ki bütün yayınımız takip ediliyor. Onlar da bunu söylemekten kaçınmıyorlar. Burada takip eden sevgili kardeşlerimizin omuzunda çok ağır bir vebal vardır. Daha konumuzun başındayız sadece. Bu ayeti söyledik. Eğer Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz, o zaman dünya hayatının sizi tatmin ettiği neticesine ulaşıyor Allah Teala. Ve varılan sonuçta din adamları için bizim ölçülerimizde utanılacak bir şey. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala eğer onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyorsa, bu bir din adamı için utanılacak bir şey değil mi? Aranızdan Allah'a ulaşmayı dileyenler parmakla gösterilecek kadar az. Neden böylesiniz sevgili kardeşlerim? Biz ömrümüzü Allah'ın hakikatlerini sizlere ve sizlere inanıp da söylediklerimizi yanlış zanneden bütün insanlara hasrettik. Ama onlar size inanıyorlar. Size gelip de birisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ne diyorsunuz dediği zaman onlara ne cevap veriyorsunuz? Allah Teala o kadar da bıraksa gene bir şey söylemeyeceğiz. Siz bilirsiniz diyeceğiz. Ama ayet-i kerimenin sonu çok hazin değil mi sevgili kardeşlerim? Ülâike mevâhümün nârı bima kânû yeksibûn. Onların iktisap ettikleri sebebiyle, yani kazandıkları negatif dereceler sebebiyle gidecekleri yer, varacakları yer, onların mevası ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir diyor. Siz, muhterem din adamları, kendinize acımıyor musunuz?
onca ilminizin üniversiteler bitirdiniz. Onca ilminiz demekten muradımız o. Arkadan master yaptınız. Doktora yaptınız. Asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bunu o kadar değerli buluyor ki dilemeyen kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi. Hatası bu. Onun dışında kocaman bir ilmin sahibi ama bu eksiklik o kişinin Allah'ın katında Allah'ın ayetlerinden gafil addedilmesine sebebiyet veriyor. O zaman muhterem din adamları, kendinize zulmetmiyor musunuz? Bizim yayınlarımızı takip edip oradaki bu hakikatleri görmelerine rağmen eğer bu takibi yapan din adamı olan siz muhterem kardeşlerimiz diğerlerini uyarmıyorsanız şu anda dünyadaki en büyük vebal omuzlarınızda. Neden? Çünkü sizlere inanıyorlar. Sizleri hakem tayin ediyorlar. Ve söyledikleriniz onlar için değerli. Siz onlara eğer hayır, o yanlış söylüyor diyorsanız ki haberler öyle geliyor. Daha acıklısı, daha hazini, eğer Diyanet Teşkilatı'ndaki o 87 bin kadronun ileri gelenleri sizler, bizi dinlemekle vazifeli olanlar, eğer arkadaşlarınızı ikaz etmiyorsanız, omuzlarınızda çok ağır bir vebalin olduğunu size hatırlatmak zorundayız. Biz hayatımızı insanların kurtuluşuna Allah'ın emriyle adadık. İlmi ondan aldığımızda da aranızda inanmayanlar varmış. Neden hacet namazını kılıp Allah'a sormuyorsunuz kim olduğumuzu? Sorduğunuz zaman cevap alıyorsunuz. Kimliğimiz açıklanıyor. Ona da inanmıyorsunuz. Muhterem din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Size neler yapmadık ki bugüne kadar? Orada dedik, sizin bulunduğunuz yerde Diyanet İşleri Teşkilatı'nda bir konferans verelim. Karşılıklı konuşalım. Allah'ın emri bu değil mi? Karşılıklı konuşmak, tahkik etmek, delillere bakmak ve sonra hüküm vermek. Siz hep bundan kaçıyorsunuz. Size ne demiştik? Gelin Pamukkale'de bir 3 günlük seminer düzenleyelim. Bütün konularımızı tartışalım. Bütün konuları açalım. Herkes fikrini söylesin. Sadece reddettiniz. Neye yarar ki bu?
Öğretmekle halkın bizi doğruları söyleyen birisi olarak tanımasına engel oldunuz. Peki ne kazandınız? Ve bir sualimiz daha var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Ne uğruna Allah'ın hakikatlerini gizlemekte ısrar ediyorsunuz? Ne uğruna? Sevgili kardeşlerim, biz sizi küçültecek olan bir şeyi yapmayız. Sizin ilminize saygı duyuyoruz. Çünkü sizin ilminiz bizde yok. Siz fıkıh biliyorsunuz. Biz fıkıh bilmiyoruz. Onu öğrenmekle vazifeli de kılınmadık. Ama Allah Teala bize insanları kurtaracak olan Kur'an'ın temellerini öğretti. Bununla vazifeliyiz. Siz de bunları bilmiyorsunuz. İşte konumuzun can alacak noktasına geldik. Sevgili din adamları, muhterem Diyanet İşleri Teşkilatı, üniversitedeki sevgili profesörler, biz sizi öğrendiğiniz ilim yanlıştır diye, eksiktir diye muahize etmiyoruz. Hayır, böyle bir husus yok. Çünkü herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Siz dininizi Allah-u Teala'dan değil, size din öğreten sizin hocalarınızdan aldınız. Ve o ilmin, onların sahip olduğu ilmin siz de sahibi oldunuz. Ama onlar da bizim anlattığımız ilmi bilmiyorlar. Ne onları ne de sizi bilmiyorsunuz diye kınamıyoruz. Buna hakkımızın olmadığını da en üst seviyede idrak eden birisiyiz. Öyleyse neyi öğrendiyseniz onu öğreteceksiniz. Neden bizim söylediklerimizi öğretmiyorsunuz demiyoruz. Devletten ücret alıyorsunuz. Size hocalarınızın öğrettiğini öğretmek için tamam. Ama özellikle bizim bütün yayınlarımızı takip eden din adamları sizlere sesleniyoruz. Neden doğruları açıklamıyorsunuz? Şu anda 70 milyondan fazla insan, ne yazık ki sizler de o kitlenin içindesiniz. Cehenneme doğru gidiyorlar. Bundan hüzün duymuyor musunuz? Onlar bizim öğretimizle sizinkinin arasındaki farkı gördükleri zaman size soruyorlar. Yahu diyorlar, böyle böyle söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemezsen cehenneme gideceksin diyor. Ona vereceğiniz cevap, onun söylediği ayet-i kerimeyi incelemek değil mi? Doğru olup olmadığına ancak ondan sonra karar verebilirsiniz, öyle değil mi? Bunu neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Bu sözlerimiz bizi izleyen din adamlarına değil, bu söylediklerimiz izlemeyen, izlemeyi adeta bir şanına dokunan, küçüklük addeden din adamlarına söylüyoruz. Allah'ın öğretisi mi üstün, yoksa sizin okullardan öğrendiğiniz öğreti mi üstün?
Sevgili din adamları, hepinizi hem seviyoruz, bizim hayatımızda zaten nefrete yer yoktur, olması mümkün değil. Allah Teala bizi o duygularla kuşattı, hamd ederiz, şükrederiz. Nefsimizdeki bütün afetleri yok etti. Bizim üzüldüğümüz nokta, gelip size sordukları zaman bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söylemeniz. Hiç incelemeye bile gerek görmeden. Arkasında da şöyle bir mülahazanız var biliyoruz. Bunca alim bunları bilmeyecek de o Kur'an'ın biri çıkmış. Üstelik de adına sahte peygamber diyorlar. Peygamberliğini ilan etmiş. Belli ki sahtekar adam. O mu bilecek? Biz peygamberlik ilan etmedik. Hiçbir zaman böyle bir şey ağzımızdan çıkmadı. Bir yalan furyası ortalıkta dolaşıyor. Kimliğimiz bazı insanları rahatsız ediyor. Allah'ın bizlere sizlerin bilmediği bir ilmi öğretmesi, bize elçilik görevini vermesi, risalet, nübüvvet değil, asla. Böyle bir görevi Allah Teala diyor ki, kıyamete kadar bütün kavimlerde biz bir Resul mutlaka bütün devrelerde bulunduracağız diyor. Kaç tane ayet sayabiliriz size? Böyle bir iftirayla bizi sadece küçük düşürmeye çalışmış olmuyorsunuz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, o zaman yalan söylemiş oluyorsunuz Allah'a karşı. Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Muhterem din adamları, bırakınız bundan evvel söylediklerimizi, sadece şu söylediğimizi dikkate alın. Sonra adım adım konulara daha detaylı olarak girelim. Her konuda doğruyu sadece Kur'an hakikatlerini söylediğimizi göreceksiniz kendimizden hiçbir katkı yapmaksızın. Nerede tereddüdümüz varsa biz karar vermek yetkisinin sahibi değiliz. Allah'a sorarız. Ondan aldığımızı size iletiriz. O kadar çok yanlışla donanmışsınız ki Allah-u Teala ile konuşulabileceğinden Allah'ın peygamber olmayan insanları da vahyedebileceğinden haberiniz yok. Ve İslam'ın 5 şartıyla insanları kurtuluşa ulaştırabileceğinizi zannetmekle hayatınızın en büyük suçunu işliyorsunuz. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor ve bunun müsebbibi siz din adamlarısınız. Sizleri mahkemeye verdik. Ama hakimler ne yapsın? Onlar da dini sizler gibi bilmiyorlar ki. Kendilerinden fikir aldıkları bilir kişiler de bilmiyorlar. Ve o konudaki gayretlerimiz de akim kaldı. Bu 70 milyon insanı kurtaracağız diye, ne yapabiliriz diye düşüncelerimiz sonunda buna ulaştırdı bizi. Ve sonuç mu? Sonuç adaleti temsil etmesi lazım. Gelen makamların da
adaleti tesis ettirememeleri. Şimdi çok ağır bir görev mi yüklemiş oluruz size acaba? Lütfedip söylediklerimizi bir inceleseniz. Bakalım onlarda bir yanlışlık, bir çatlak, bir eksiklik görebilecek misiniz? Üzerinde durduğunuz bir tek şey var. Siz geleneksel bir din tatbikatının bugünkü sahiplerisiniz. Din ehli sünnet alimlerinden, ehli sünnet ve cemaat alimlerinden sonra adım adım Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırıldı, bunu biliyorsunuz. Şimdi bir sonuca gidelim beraberce. İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Hayır, yok. Ve bunu mutlaka 5 şarta ilave etmek mecburiyetindeyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Sizin sorumluluğunuz 2 kat. Kendiniz dilemezseniz sadece kendinizden sorumlusunuz. Buna da saygı gösteririz. Hiç kimse Kur'an öyle söylüyor diye onu yapmak gibi bir mecburiyetin içinde değildir. Allah-u Teala bütün insanları davranış biçimlerinde serbest bırakmış, yalnız hatırlatıyor. Hata yaparsanız cezasını ödeyeceksiniz. Emirlerimi yerine getirirsiniz, o zaman da mükafatını göreceksiniz. Bunun karşılığı da hayatımızın her an bir derecat sistemiyle kontrol altında tutulması, kiramen katibe meleklerince. Her an mizanımıza yeni bir şeyler ekleniyor. Bütün olaylar 3 boyutlu olarak filme alınıyor. Şimdi Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen kişi takva sahibi olamaz diyorsa Allah Teala. Ve gene Allah Teala diyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi şirktedir. O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Tamam. Ama o zaman şirkte olmuyor musunuz? Takva sahibi değildir diyor. Siz de takva sahibi olamıyorsunuz. Öyle değil mi? Sizler de takva sahibi değilsiniz. Bunları size yıllarca anlatmaya çalıştık. Anlamamakta ısrar ettiniz. O zaman ihtarları göndermek mecburiyetinde kaldık. Allah-u Teala'nın her yaptığımız şey Allah'tan aldığımız emir gereğincedir. Bu da sizi rahatsız ediyor, biliyoruz. Ama neden? Allah-u Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz diyor. Ard arda, ardı arası kesilmeksizin bütün kavimlerde Resul bulundururuz diyor. Kıyamete kadar bütün kavimlerde hep bir Resul ölünce o kavmin Resulü onun yerine bir başkası tayin ediliyor. Hayatta olanlardan biri.
hiçbir kavim kıyamete kadar Resulsüz kalmayacak. Ama Resuller hakkında Allah-u Teala'nın söylediği şey, bütün Resullerin mutlaka reddedildiği, kendilerine karşı çıkıldığı, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resullere karşı çıktılar diyor Allah Teala. Hiçbir Resul hay Allah razı olsun hoş geldin aramıza diye karşılanmamış insanlık tarihinde. Hep insanlar başka şeyler söylemişler. Bize meleklerden Resul göndermeliydi Allah-u Teala gibi. Muhterem din adamları, İslam'ın beş şartının içinde Allah'a mülaki olmak diye bir şey yok. Olmayınca Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bütün negatif faktörlerinin içinde oluyorsunuz. Rum suresinin 31. ve 32. ayetleri gelince o kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hem takva sahibi değildir hem de şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk. Benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Gerçekten mümkün değil.

Bileceğini söylüyor Allah Teala. Bu kadar basit. Sonrası var ayet-i kerimenin. Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32. Onlar gibi şirkte olmayın ki diyor. Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindeki de ferahlanırlar. Bunların 72 fırkadan ibaret olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sorulan sualle muhatap olarak 73. fırkanın da felaha eren, kurtuluşa ulaşan fırka olduğunu söylüyor. İşte felaha erenler onlar, şeytanın kulu olmayanlar onlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar şeytanın kuludur diyor Allah Teala. Tağutun dostudur diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar fısktadır diyor. Onlar takva sahibi değildir diyor. Onlar dalalettedir diyor. Bütün bu hakikatleri ayet ayet sizlerin gözlerinizin önüne yıllardır hep koyuyoruz, sunuyoruz. Ama sizde hiçbir hareket göremiyoruz. Sevgili kardeşlerim, şu anda omuzlarınızda ağır bir vebal var. Biz sizleri bir defa daha söyleyelim, suçlamıyoruz. Elbette size öğretilenleri öğreteceksiniz. Tamam. Ama sizinkine uymuyor diye Allah'ın Kur'an hakikatlerini sizlere bildirmemize rağmen bir kısmınız hemen çöpe atmışsınız okumadan. Bir kısmınız okumuşsunuz. İdrak da etmişsiniz. Ama sesiniz çıkmıyor. Şurada, şuracıkta bir şeyiniz sızlamıyor mu sevgili din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? 70 milyon insan gözünüzün önünde cehenneme doğru gidiyor ve siz sadece bunlara bakıyorsunuz. Şahit oluyorsunuz ama onların cehenneme gitmesine mani olmak elinizdeyken mani olmuyorsunuz. O zaman sorumlu değil misiniz? Onlar bilmiyorlar ve size gelip soruyorlar bizim söylediklerimizin doğru olup olmadığını ve sizler size hakikatleri bildirmemize rağmen söylediklerimizin yanlış olduğunu onlara söyleyebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz.

Biz Allah içiniz. Hayatımızı Allah'ın bize emrettiği, sizin bilmediğiniz bir ilme adamışız. Allah'a adamışız. O 70 milyon insanı en azından kurtarmak için, İslam alemini kurtarmak için ve dinleri birleştirmek için yaşıyoruz. Ve gelecek günlerde bugüne kadar olan sessizliğinizin bozulacağını da biliyoruz. Hakikatlerin ortaya çıkacağını da yetmez. Bütün dinlerin aynı din olduğunun bu dünya insanları tarafından idrakine varılacağını da biliyoruz. Nereden biliyoruz? O söylediği için biliyoruz. Geleceği safa safa açıyor önümüzde. Sonra çok büyük

pişmanlık duyacaksınız. Bu ilim gururunuzdan biraz fedakarlık etseniz olmaz mı sevgili din alimlerimiz? O cehenneme doğru yürümekte olan sizler de onlarla beraber yürüyorsunuz. Eğer sözlerimizi dikkate almadınızsa, hala İslam'ın beş şartıyla kurtulabileceğinizi zannediyorsanız, sizler de onlarla beraber cehenneme doğru yürüyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. O zaman kendinize yazık etmenizi belki siz de fedakarlık ederek çok önemli değil diyebilirsiniz diye ümit ediyoruz. Ama o 70 milyondan fazla insan şöyle geçmişinize doğru bir bakın bakalım. Biz şu dünya üzerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı süresince en az suç işlenen ülke değil miydik? Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıç devresinde de, gelişme devresinde de, yükselme devresinde de, yani duraklama devresinde de, düşme devresinde de, yani gerileme devresinde de, hala dünyanın en az suç işlenen ülkesi değil miydik? Sadece 80 sene geçti aradan Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ne olduk? Şu manzarayı görmüyor musunuz? Dünyada en çok suç işlenen ülkelerden birisi olduk. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Allah'ı unutmanın en büyük sebep olduğunun farkında değil misiniz? Allah'ı unutmak deyince dininizi unuttunuz, ibadet etmiyorsunuz mu diyoruz? Hayır. İslam'ın beş şartıyla amel ettiğinizi biliyoruz. Ama yetmez. Sizleri çok seviyoruz. Muhterem kardeşlerim. Ama büyük bir vebal omuzlarınızın üzerinde takılı kalacak. Biliyoruz ki aranızda sözlerimizi dikkatle takip edip, hepsinin doğru olup olmadığını tahkik edip, hepsinin doğru olduğuna kesin olarak kani olanlar var. Akıl için yol birdir. Tahkik etmek. Tahkik ettiğiniz zaman hiç ihtimal vermeyen aranızdaki büyük kitle de hakikatin bu olduğunu, bütün söylediklerimizin Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Ve kurtuluş reçetesinin Kur'an'da olduğunu, sizin öğretinizin insanları cehennemden kurtarmaya ve kendinizi cehennemden kurtarmaya yeterli olmadığını göreceksiniz. Ama ölüm anındaki pişmanlığınızın fayda vermediğini şimdiden hatırlatırız. Sevgili din öğreticileri, madem ki din öğretimini meslek olarak seçtiniz, o zaman onun sorumluluğunun da var olduğunu ve bu sorumluluğa saygı göstermek mecburiyetinde olduğunuzu sizlere hatırlatmak istiyoruz. Vicdanlarınıza sesleniyoruz. Bu millete bu kadar büyük bir haksızlığı reva görmeyin. Bu büyük sorumluluktan kendinizi kurtarın.
bizim bütün söylediklerimizi tahkik edin. Doğru olduğunu gördüğünüz zaman eğer bunu ifade etmezseniz o zaman belki amirlerinizin karşısında kendi din çevrenizde sorumlu gibi mütalaa edeceklerdir sizi. Ama Allah'ın karşısında ancak o zaman yüzünüz ak, kalbiniz pak olabilir. Yetmiş milyondan fazla insanın sorumluluğu şu anda sizlerin vicdanlarınıza kalmış durumda. O vicdanlarınıza sahip çıkmanız için Allah'tan sizlere yardım etmesini dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bu sohbetimiz gene İslam nedir, tasavvuf nedir isimli dizinin bir başka konusu, gay yolu, şeytanın yolu. Allah-u Teala bir rüşt yolundan bahsediyor. Bir de gay yolundan bahsediyor. Her iki yolun birbirinin zıttı olduğunu da kesin olarak işaretliyor. Bir tanesi tağutla, insan ve cin şeytanlarla ve şeytanla ilişkili. Birincisi gay yolu. İkincisi rüşt yolu, Allah'la ilişkisi. İlişkili. Birisi şeytana ve cehenneme ulaştırıyor, diğeri de Allah'a. Allah'a ulaştıran yollardan bahsettik. Şimdi de şeytana ulaştıran yoldan bahsedelim. Gay yolu. Böyle bir kavrama ulaşmak için şeytanın kimliğini tanımalıyız. Konu yaratılışa ulaşıyor. İnsanın yaratılışına bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık. Hicr 26. Ve lekat aleknel insane min sasalin min hameyin meslun. Bir insanı şekillenebilen ve kuru bir balçıktan yarattık. Evvela çamurmuş balçık, sonra da kurumuş insan oluşturmak üzere Allah Teala çamuru kullanmış. Ondaki çamuru hayatı üstlenebilecek bir noktaya getirmiş ve insanı oluşturmuş. İşte bundan sonra Allah-u Teala insanoğlunu yarattıktan sonra ne yapıyor? Öyle bir çamurdan yaratıyor ki bu çamur bünyesinde amino asitleri ve hayatın oluşmasını kabul edebilecek olan bütün faktörleri vücuda getirecek bir çamur. Ve A'raf suresinin 11. ayeti kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. وَلَكَ تَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ كُلْنَا لِلْمَلَاكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Allah-u Teala diyor ki sizi yarattık. Yani Adem Aleyhisselam'ı yarattık diyor, insanı yarattık. Sonra size suret verdik. Nefs ve ruh. Aynı zamanda şekil. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis'ten başkası secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Bu

savvernaküm ifadesi size suret verdik ifadesi size ruh ve nefs verdik hüviyetinde tecelli ediyor. Allah-u Teala'nın verdiği nefs ve ruh. Ve nitekim Sad Suresinin 72. ayet-i kerimesi savvernaküm'den size suret verdik ifadesinden onun çıkarıldığı da kesinleşiyor. Çünkü Sad 72'de Allah-u Teala diyor ki feiza seveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi fekâhu lehu sacdi. Onun yaratılışını tamamlayıp tarafımdan ona ruh üfürdüğüm zaman derhal secdeye kapanın. Nefahtu diyor. Ruh üfürdüğüm zaman. Secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki

Sümme sevahu. Sonra onu seva ettik. Düzelttik, şekil verdik, şekillendirdik. Ve nefaha fihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve ceale lekumü sem'a vel efsare vel efide. Ve ona işitme hassasını verdim, görme hassasını verdim ve idrak hassasını verdim. Kalilen ma teşkürün, ne kadar az şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala secde etmek emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürmüş Allah'ın ibadesi, benim ruhumdan üfürdüğüm bu kişiye, yani aslında bu kişide bulunan üfürdüğüm ruhuma secde edin manası çıkıyor burada. Allah-u Teala'nın emri açık ve kesin. Ona ruhumdan üfürdüğüm zaman diyor, o zaman secde edeceksiniz. Şimdi bu durumda iblisle insan arasındaki farkı belirtmemiz lazım. Kainattaki en üstün varlık muhakkak ki insandır.

Allah-u Teala'nın insanı verilen bu mahlukunu şeytan kıskanıyor. Gerçekten insan en üstünlüdür. Bakınız ne diyor Bakara 29'da Allah Teala. Huvellezî halekâleküm mâ fil ardı cemiyan. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Sümmestevâ ile semâyı, sonra semaya aslında yokluğa istiva etti. Yöneldi ve sevvahünne sebba semavati ve orada 7 kat sevva etti. Ve hüve bikülü şeyin alim, o her şeyi bilen alimdir. Ama görülüyor ki Allah-u Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa, yeryüzünde yaratan biz insanlar için hepsi bizim. Yeryüzünde neyi yarattıysam, yeryüzünde yarattığım şeylerin hepsini sizin için yarattım diyor Allah-u Teala. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَسَّهَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O'dur ki, o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, yani hayat olan alemlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin, yani insanların emrine musahhar kıldı. İnne fî zâlike lâ âyâtin kavmin yetefekkirûn. Muhakkak ki bunda düşünen bir kavim için ayetler vardır. İnsan üstün olandır. Ve biliyoruz ki Allah'tan başkasına secde edilmez. Ama Allah Teala da emri veren, insana secde edilmesini Allah emrediyor. Öyleyse Allah'ın emrettiği bir secde olayı var. Herhangi bir mahlukuna secdeyi emretmiyor Allah Teala kendisine, ruhundan üfürdüğü Allah'a tekrar geri dönecek, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacak bir varlık, bir ruh, bir ayrı beden insanda. Öyleyse insanın şekliyle şekillenen ruh, Allah'ın bir insanlık temsilcisidir ve Allah'a geri dönecektir muhakkak. İnsan istese de Allah'a geri döndürmeyi dönecektir. İstemese de dönecektir. İsterse Allah-u Teala onu döndürecektir. Kişi Allah'ın evliyası olacaktır. İstemezse öldükten sonra Azrail aleyhisselam onu tekrar Allah'a gene döndürecektir. Her halükarda ruh Allah'a geri dönecektir. Öyleyse burada bir vaka var. Allah ruha secde etmeyi emrediyor aslında. İblisle anlaşmazlık ise buradan çıkıyor. Ve diyor ki Allah-u Teala Enam suresinin 112. ayet-i kerimesinde, böylece biz bütün nebilere, peygamberlere insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onların bazıları bazılarına lafın yaldızısını telkin ederler. Eğer Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftira ettikleri şeylerle baş başa bırak. Demek ki şeytan ve insan ve cin şeytanlar

Aslında insan ve cin şeytanların toplamını Allah-u Teala tagut adında veriyor. Bu tagut, insan ve cin şeytanlar, cinlerden ve insanlardan şeytanın tesiri altına girenler, dalalette olanlar, ve iblis Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyip, iblis Allah-u Teala'nın emrine rağmen secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Saat 74, 75, 76 bunu anlatıyor. Allah-u Teala diyor ki, İlla iblis istekbere ve kâne minel kâfirîn. Sadece iblis kibirlenmiş, tekebbür etmiş ve kâfirlerden olmuştu. Saat 75. Kale, ya iblisü, ma menâke entesüdedî ma halaktu bi yedey estekbertim künne minel meali minel âli. Ey iblis, bizzat elimle, kudretimle yarattığıma seni secde etmekten men eden nedir? Böbürlendin mi? Tekebbür mü ettin? Büyüklendin mi? Yoksa yücelerden mi, alilerden mi oldun? Saat 76. Kale ene hayrun minhu. Ben ondan hayırlıyım, dedi iblis. Halaktani min narin, beni ateşten yarattın. Ve halaktahu min tin, onu ise çamurdan yarattın. İblis Allah'a isyan ediyor. Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor ve ezeli düşmanlık burada başlıyor. İblisle insan arasındaki, iblisin daha doğrusu insana düşman oluşundaki temel faktör buradan başlıyor. Aynı konu Araf 12, 13, 14, 15, 16, 17'de de başka bir şekilde aynı konu açıklanmış. Araf 12, Allah-u Teala buyuruyor. Kale ma mene ake ella tesjude iz emertük. Kale ene hayrun minhu halakteni min nalin ve halaktehu min tin. Sana secde etmeyi emretmiş iken seni ondan ne men etti, dedi Allah-u Teala. İblis, ben ondan hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın, dedi. Araf 13. Allah, oradan in. Çünkü sen orada kibirlenmeye layık değilsin. Sen aşağılananlardansın, buyurdu. Araf 14, şeytan, beyaz gününe kadar bana müsaade ver, dedi. Kale inneke minel munzerin, Allah dedi ki, sen müsaade verilenlerdensin, buyurdu. Ne diyor iblis? Kale enzirni ila yevmi yub'asun, beyaz gününe kadar bana müsaade ver, yani beni yaşat. Allah Teala dedi ki, sen müsaade verilmişlerdensin. Yani kıyamete kadar ölümsüzsün, diyor Allah Teala iblise. Araf 16. Kale fe bima avaytani la'akudanna lehum sıratikel müstakim. Beni azgın kılmana yemin ederim ki onlar için senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Araf 17. Sümme le atiyennehum min beyni eydihim
ve min harfihim ve an eymanihim ve an şemailihim. Ve la tecidu ekserehum şakirin. Sonra önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından ulaşacağım, yaklaşacağım. Sen onların çoğunu şükreder bulmayacaksın. Ama bu çoğunun dışında olanlar da var. Allah'ın ihlas sahibi kulları, muhlis kulları, Hicr suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki senin ihlas sahibi kulların hariç. Kimdir ihlas sahibi? İhlas sahibi kullar daimi zikre ulaşmış olan, nefslerindeki bütün afetleri yok etmiş olan ve bu sebeple nefslerini bütün afetlerden temizlemiş olduğu için halis kılmış olan insanlar, muhlis, halis olan demek. Afetler kalmamış nefsinin kalbinde, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın faziletleriyle doldurmuş kişi. Şimdi şeytanın o zaman insanlara bir vaadi oluyor. Nedir o vaat? Onların çoğunu Allah'a şükreder bulmaması. Yani insanların çoğunu kendisine iblisin bağlaması ve Allah'ın kulluğundan insanları çevirip kendine kul etmesi. İşte iblis bütün gayretiyle bunun peşinde dolaşmaktadır. Bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşır. Herkesi Allah'a kul olmaktan men edip kendine kul etmeye çalışır. Sebe 20. Allah Teala buyuruyor. وَلَكَدْ صَدَّكَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ فَتَّبَعُوهُ اِلَّا فَر۪يكًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Şeytan, insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet günü. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki her devirde insanların %90'ından fazlası iblisin yolunda oluyor. %10'undan azı da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu size ki, ne mutlu bize ki bizler Allah'ın yolunda olan o mutlu azınlığı temsil ediyoruz. Bir tek fırkayı temsil ediyoruz. Müminler. Öyleyse bütün diğerleri şeytana tabi olmuş durumdalar. Ve asıl enteresan tarafı şu ki sevgili kardeşlerim, insanların çoğu iblise tabi olduklarının farkında bile değiller. Kendilerini yöneten düşünce sisteminin içlerinden gelen seslerle oluştuğunu biliyorlar. O seslere tabi olarak güzellik veya iyilik veya kötülük işliyorlar, güzellik veya çirkinlik işliyorlar. Ama seslerden birisi bizi çirkine, bizi kötüye çağıran ses, kötülük işlemeye çağıran ses, iblisin sesi.
İnsanların çoğu o sesin iblise olduğunun, iblise ait olduğunun farkına bile varmadan tabidir. Bir başka ifadeyle Allah'ın yoluna girenlerin dışındaki herkes farkına bile varmadan şeytanın kulu olmakta devam ediyorlar. Sebe 21. Ve ma kana lehu aleyhim min sultanin illa linaleme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şek. Ve rabbike ala kulli şeyin hafiz. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi, nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inananlarla şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık. Senin Rabbin her şeyi muhafaza eder diyor Allah Teala. Sebe 20 ile 21 birbirinin ardından geliyor. Yani müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular dedikten sonra Allah Teala iblise tabi olanlarla Allah'a tabi olanların kimler olduğunun açıklamasını yapıyor. İblisin onlar üzerinde bir yetkisi nüfuzu yoktu. Fakat işlerinden geçen sesi taklit ederek iblis onlara kendi düşünceleri gibi yutturuyor her şeyi. Ahirete yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına ve kıyamet gününe inananlar ile şüphe edeni ayırt edebilmek için yaptık diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, Allah'ın yoluna girmeyenler şüphe edenlerdir. Allah'ın yolundan düşenler gene şüphe edenlerdir. Şüphe, Kur'an-ı Kerim'e çok ciddi bir faktör olarak girmiş. Böyle bir netice insanların bir tek fırka hariç, insanların bütün fırkalarının, 73 fırkada 72 fırkasının şeytana tabi olmasının arkasında şeytanın nüfuzu yok. Allah-u Teala şeytana o yetkiyi vermiş ama karar gene insanoğlunda. Ve insanoğlu kendi düşüncesi zannederek iblisin kendisine yaptığı telkini o istikamette bir gayretin sahibi oluyor. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluyor. Onların da bir kısmı hidayete erdikten sonra gene fıska düşüyor. Bu küçük bir kısım ama netice itibariyle söylediğimiz gibi kıyamet günü insanların %90'dan fazlası ne yazık ki iblisle beraber cehenneme gidecekler. Şimdi Sebil-i Gay'ın ne olduğunu görelim. Araf 146'da Allah Teala diyor ki: "Se'asufu anayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi garil hakkı ve yenere kulli ayetin la yu'minu biha ve yenere sebilen rüşte la yetehuzu sebilen ve yenere sebilen gayye yetehuzu sebilen zalike bi ennehum kezebu bi ayatina ve kanu anha gafilin." Ülaike mevahimin naru, ülaike vellezine kezebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amalim. Allah Teala diyor ki, o insanları Allah'ın ayetlerini anlamaktan çevireceğiz ki, onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler, inanmazlar. İrşad yolunu görseler, yol itaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman, onu yol itaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri yalanlamalarıdır. Kim ayetlerimizi yalanlarsa onların ve ahiret gününü, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağı günü yalanlarsa
onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah-u Teala. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala bir gay yolundan bahsediyor, bir de rüşt yolundan bahsediyor. Ve Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de gene gay yolundan ve rüşt yolundan bahsettiğini görüyoruz Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah-u Teala la ikrahe fiddini kat tebeyene rüştü minel gay. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُمِنْ بِاللّٰهِ فَيْكَتْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُوَةِ الْعُزْقَى لَنْفِسَامَ لَهَا اللّٰهُ سَمِيُّنْ عَلِيمٌ Allah Teala buyuruyor, dinde zorlama yoktur, rüşt yolları ile gay yolları tebeyin etmiştir, beyan edilmiştir, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, ve Allah'a amen olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kuluba sımsıkı yapışır. Her ikisinde de Allah-u Teala rüşt yoluyla gay yolundan bahsediyor. Rüşt yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana ulaştıran yol. Rüşt yolu Allah'ın hükümdarlığına girmek, gay yolu şeytanın hükümranlığında kalmak. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadır. Araf 142 şöyle diyor, Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a, kavmin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve müfsitlerin, fesada düşenlerin yoluna tabi olma dedi. Kimdir fesatta olanlar? Allah Teala Rad 25'te diyor ki onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılması lazım gelen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Yeryüzünde fesat çıkaran insanlar, kendileri Allah'ın yoluna girmiyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu, başkalarını da Allah'ın yolundan men eden insanlar, bu ayette söylendiği gibi yeryüzünde fesat çıkaranlar. Nisa 167-168'de de Allah Teala aynı insanları anlatıyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlû zalâlen baîdâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Hem kendilerine zulmetmişlerdir, hem de başka insanları Allah'ın yoluna saptırdıkları için onlara zulmetmişlerdir. Çünkü kendileri de sırat-ı müstakim üzerinde değiller, Allah'ın yolunda değiller. Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. لَمِكُنُوا لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. Eğer Allah'ın yolunda olsalardı, mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı, tabi olacaklardı ve Allah günahlarını sevaba çevirecekti ama çevirmiyor. O yetkinin sahibi değiller. Allah onlara mağfiret etmiyor. Tabi olmaları mümkün olmadığı için. Fesat çıkaranlar hiçbir zaman bir mürşide tabi olmazlar. Başkalarını da tabiyetten, yani Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ederler. Tabiyet, mürşide tabi olmaktır. Bunun sonucu nedir? Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması, Allah'ın yoluna girmesidir. Tabiyet yoksa ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşması söz konusu değil. Allah onları diyor, devam ediyor. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika. Allah onları tarik-ı müstakime ulaştırmaz. İlla tarik-ı cehenneme, sadece cehennem yoluna ulaştırır. حَلْدِنَ ف۪يهَا اَبَدَا Onlar orada ebediyen kalacaklardır.
kendinde. Ali ise burada Hazreti İsa kardeşine sakın müfsitlerin, Allah'ın yoluna girmeyenlerin yoluna tabi olma, şeytana tabi olma manası var burada. Enam 116'da Allah-u Teala diyor ki, yeryüzünde olanların ekserisine itaat edersen, onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar. Onlar ancak tahminde bulunurlar. Yani hep Allah'ın yoluna tabi olmak, şeytanın yoluna tabi olmamak söz konusu. Eğer onların çoğu, yeryüzünde olanların ekserisi, büyük kısmı, söylediğimiz gibi bu rakam ölçülere göre %90 her zaman üzerinde oluyor. Onlara itaat edersen seni Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Nisa 76 vellezine keferi yukatilune fi sebilit tagut ve katilü evliya eşşeytan inne kayde şeytani kâne zayıfa. Kafir olanlar ise tagut yolunda, insan ve cin şeytanların yolunda savaşırlar. Şeytanın dostu olanlarla savaşın. Çünkü şeytanın hilesi zayıftır. Son savaşta böyle bir savaş olacak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın bütün tayfesi bir araya gelip Allah'ın dostlarına savaş açıyor. Dünyaya hakim olmak üzere dünyadaki 3. Cihan Savaşı. Ve o savaşta da şeytan o insanların gücüne güvenip galip geleceğini zannediyor. Oysa ki mağlup oluyor. Mağlup olacak. Nisa 44 diyor ki Allah Teala, kitaptan bir nasibe sahip olanları görmüyor musun? Bunlar dalaleti satın alıyorlar. Sizin Allah'ın yolundan dalalete sapmanızı istiyorlar. İşte bu dalalet yolu sebili gaydır. Yunus 89 ve la tettebiyanni sebilellezine la yalemun, sakın bilmeyenlerin, cahillerin, yani şeytanın yoluna tabi olma. Ne demek istiyor? Söylediğimiz gibi herkes doğuşundan itibaren gay yolundadır. Herkes doğuşundan itibaren dalalettedir. Herkes doğuşundan itibaren kafirdir. Yani dalalet yolunun, gay yolunun içindedir. Bir kısmı bilmedikleri için, farkına bile varmadan içindedir. Bir kısmı bu maharişi ve onun adamları gibi bilerek, isteyerek o yolun içindedirler. Ve insanları da o yola çağırmak için büyük bir imkan içerisinde bir sürü üniversite, 8 tane uydudan bütün dünyaya yayın yapmak gibi büyük imkanların sahibi olarak insanları içinde bulundukları gay yolunda daha zulmani noktalara çekmeye çalışmaktalar. Öyleyse bir tarık-ı cehim var şeytanın yollarından, bir de sırat-ı cehim var. İsa 167, 168, 169'u biraz evvel söyledik. Burada Allah-u Teala onları tarık-ı cehime, tarika almadığını, yani tarık-ı müstakime almadığını, onları ancak tarika cehenneme, cehennem tarikine aldığını söylüyor. Öyleyse

Allah tarika, tarik-i müstakime kabul etmiyor. Nisa 168'de ve 169'da da tarik-i müstakime olmadıklarının tarik-i cehenneme alındığını söylüyor. Ve cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Tarik-i cehennem. Cehennem yolu. Cehenneme götüren yol. Kimler? Kimler o yoldalar? Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın rüşt yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Allah'ın hidayet yolunu yol olarak kabul etmemiş olanlar. Bunların başka bir yolu, yani sırat-ı cehimi kabul etmeleri, etmemeleri falan söz konusu değil. Zaten o yoldalar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren tarik-i cehimdedirler. Sırat-ı cehimdedirler. Ama bunun şuurunda değillerdir. Herkes tarik-i cehim üzerindedir. Bunun şuurunda değildir. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar. Birinci basamak insanlar olayları yaşar. İkinci basamak olayları değerlendirir. Ve eğer Allah-u Teala indinde layıklarsa Allah'a, Allah tarafından seçilirler. Dikkat edin ki bu seçim de insanları kurtarmaz. Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse sadece onlar Allah-u Teala tarafından sırat-ı müstakime alınırlar. Tarık-ı müstakime ulaştırılırlar ve neticede Allah'a ulaştırılırlar. Öyleyse insanlar, bütün insanlar baştan küfürdedir. Bütün insanlar baştan dalalettedir. Bütün insanlar başlangıçta tarik-i cehim üzerinde ve tarik-i sırat-ı cehim üzerindedir. Her ikisi de cehenneme ulaştıran iki tane yol. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sırat-ı cehime bakalım. O da cehennem yolu. Tarık-ı cehim de cehennem yolu. Nisa 169'da geçiyor. İlla tarika cehenneme. Sırat-ı cehime bakıyoruz. Allah-u Teala Saffat 22-23'te Allah-u Teala diyor ki, zulmedenleri eşleriyle ve Allah'tan başka taptıklarıyla beraber toplayın ve onları cehennem yoluna ulaştırın.

Şimdi böylece görüyoruz ki Allah-u Teala zulmedenlerden bahsediyor. Zulmeden insanlar. Kimler bunlar? Zulmedenler, kafirler. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَالِمُوا Bunlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Neden? Başka insanların Allah'ın yoluna ulaşmasına, sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oldukları için, onları sırat-ı cehimde bıraktıkları için. Allah-u Teala bazen sırat-ı cehim diyor, bazen tarık-ı cehim diyor. İkisi de aynı şey. Tarık-ı cehim, 7 tane kattan aşağı doğru inen 7 tane katı ifade ediyor. Sırat-ı cehim ise onu da ihtiva ederek cehenneme ulaştıran yol. Öyleyse sırat-ı müstakim konusunda Allah Teala açıklamalarda bulunuyor. Sırat-ı müstakim konusunda çok açıklama var.

Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ham alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyake na'budu. Yalnız sana kul oluruz ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istiğne ederiz. Yani mürşidimizi gösterme konusundaki talebi yalnız sana yaparız. İhdine sıratel müstakim, bizi sırat-ı müstakimine ulaştır. Neyle? Biz senden istiğne isteriz, hacet namazını kılarız, mürşidimizi sorarız. Sen de bize mürşidimizi gösterirsin. Böylece sırat-ı müstakime bizi ulaştır. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki üzerlerinde, başların üzerinde nimet olanların yoludur. Yani başların üzerinde devrin imamının ruhunun bulunduğu kişilerdir onlar. O yoldakiler. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların, kafirlerin yolu değildir. Allah Teala kafirlere gadap duyduğunu söylüyor. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. İşaretler son derece açık geliyor.

Ve dünyanın her tarafında bu yüzden zulüm var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanlara bakıyoruz. İnsanlar bir boşlukta. Boşlukta olduklarını bilmiyorlar. Şeytanla sımsıkı bir ilişki içindeler. Şeytanla ilişki içinde olduklarını bilmiyorlar. Ve ne yazık ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren tuzaktadırlar. Yani kişi doğduğu zaman kalbinde küfür kelimesiyle doğar. O küfür kelimesiyle ölürse gideceği yer cehennemdir. Bundan kurtulmanın yolu ise sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bütün insanlar hani fıtratıyla doğarlar. Ama hani fıtratıyla doğan bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi yer alır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar bir doğuş müessesesiyle bu dünyada gözlerini dünyaya açarlar. O andan itibaren, var oldukları andan itibaren insanlar dalalettedirler. İnsanlar küfürdedirler. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Allah Teala bu sözü çok açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e Ella tabudu şeytane innehu lekum adun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye, Allah'a kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu ahd sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu olarak kabul ediliyor Allah Teala tarafından. Hangi açıdan? Hepsini Allah yaratmış. Ama hepsi de şeytana kullar. Allah'a kul olmak istikametinde bir insan harekete geçmedikçe o kişi şeytanın kulu kabul ediliyor. Meal 36'da da Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki kişileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu yüzden hidayete erdiler. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki nevi insan var. Şeytanın kulları, Allah'ın kulları. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytanın kulluğundan kurtulamaz. Ama dilemek kurtulmaktır. Peki bu kişi dilediği an Allah'ın kulu olmuş mudur? Hayır. Ama kul olmanın ilk adımını atmıştır ve bu adım onu şeytanın kulluğundan mutlak olarak kurtarır. Şeytanın kulu Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın

0: kaplı olmaktan kurtulmuştur.
1: Hangi acıdan kurtulmuştur? Davranış biçimleri itibariyle kurtulmuş mudur? Hayır, kurtulmamıştır. Ama cennete girmek açısından şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Bu sadece kurtuluş açısından öyledir. Yoksa kişinin nefsinin kalbindeki afetler %100. Şeytan %100'üne de tesir ediyor. Öyleyse davranış biçimleri itibariyle bu kişi şeytanın kuludur. Davranışları itibariyle şeytanın emirlerine itaat eder. Çok büyük ölçüde. Ama ne zaman ki nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, ruhu Allah'a ulaşır. O zaman hem ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Artık ruhu Allah'ta olan biridir mutlaka. Allah'ın kulu olacaktır. Ve aynı zamanda bu kişi şeytan yalnız nefsinin afetlerine tesir edeceği için ve bu afetlerin %51'ine şeytan artık tesir edemediği için o kişi şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olması daha ağır basmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bizleri Allah'ın yoluna çağırıyor. Şeytan da bütün insanları zaten başlangıçta kendi yolunda tutuyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın yolundan kurtulabilmiş olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın saatine ulaşacaktır. Cennetin 3. katına ulaşacaktır. Ve Allah'ın kulu olacaktır. Öyleyse Allah'ın emirlerine itaat etmek açısından Allah'a kul olmak başka şey. Şeytanın kulu olmak başka şey. Şeytanın kurtuluş açısından kulu olmak başka şey. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın kulu olup onunla beraber cehenneme gidecek olan bir insan değildir. Artık Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanın cehenneme gitmesi, onunsa cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse şeytanın kulluğundan Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi çıkmıştır cennet ve cehennem açısından. Ama şeytanın emirlerini dikkate almak, onları yerine getirmek açısından kişi nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalıncaya kadar şeytanın kulu olmakta devam eder. Çünkü şeytana itaati Allah'a itaatten daha fazladır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer ruhunuzun hasletlerini bir bütün, nefsinizin afetlerini de bir bütün kabul ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, Allah Teala sizin günahlarınızı sevaplarınızdan aşağı düşüreceği için ya da sevaplarınızı günahlarınızdan üste çıkaracağı için, cennetin sahibi olacağınız için şeytanın kulu olmaktan o an kurtuluyorsunuz. Ama bu cennet açısından söz konusu. Yoksa daha uzun süre şeytanın dediklerini yapmaya devam ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Zikir sohbeti, konumuz zikir. Zikir, hatırlama anlamına gelen bir kelime. Zikir, tekrar etme anlamına gelen bir kelime. Yukarıda zikredilen bir hususu bir defa daha anlatıyoruz dediğimiz zaman, o konunun yukarıda daha evvel söylendiğini ve zikir kelimesiyle anlatmış oluyoruz.

Mezkür kelime dediğimiz zaman daha evvel bu kelimenin kullanılmış olduğu neticesine ulaşıyoruz.

Ama bu manaların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de zikir çok önemli bir yer işgal eder. İbadetlerin en büyüğü zikir olması hasebiyle. Namaz kılmak bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Zikrullah bir zikirdir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diyerek devam ettirmek, tekrar etmek zikrullah'tır. O da bir zikirdir. Zikirlerin içinde en büyüğü de zikrullah'tır. İbadetlerin içinde en büyüğü gene zikrullah'tır. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikrin Kur'an'daki en üstün ibadet olduğunu Allah Teala ifade ediyor. Bu zikir türü Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrar etmektir. İşte Allah'ın isminin kesintisiz bir şekilde tekrar edilmesi zikri daimi ifade eder. Kesintisiz bir zikir, daimi zikir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insanın manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Bel kemiği, omurgası zikirdir. Zikirsiz bir manevi tekamül, manevi gelişme hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Manevi gelişme deyince neyi kastediyoruz? Nefsimizin kalbi başlangıçta sadece afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefs kalbinin sahibiyiz. İşte bu nefsimizin kalbindeki afetleri yok etmekle vazifeliyiz hepimiz. Nefsimizin kalbindeki afetler, bütün insanların kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik, düşmanlık, nefret, kin, her biri nefsimizin bir afetidir. Ve asıl olan, bize gösterilen, insanlara gösterilen hedef, nefsimizin bütün afetlerinden kurtularak, afetlerin yerine fazılları, faziletleri yerleştirebilmek. Ve böylece nefsimizin bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri emretmemesini temin etmektir. Bütün insanların nefsleri afetlerle donatılmış olduğu için Allah neyi emrediyorsa onun yerine getirilmemesini ister nefsin afetleri. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek ister nefsin afetleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri dediğimiz zaman bir insana devamlı derecat kaybettiren talepler bunlar. Nefsin afetleri hep onu talep ederler. Allah neyi emretmişse onu yapmamayı, Allah neyi yasaklamışsa onu da yapmayı, ister yasakladığını gerçekleştirelim, derecat kaybederiz, ister emrettiğini yerine getirmeyelim, gene derecat kaybederiz. Her halükarda bu bapta bir olgu var. Nefsimizin afetlerine tabi olduğumuz zaman mutsuz bir insan olmayı hep sürdürürüz. Sür git, devam eder, gider bir ömür boyu mutsuz oluruz. Ama kim mutluysa, o mutlu olan insana dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutlu olan insan Allah'ın dostudur. Allah'a gerçek dostluğun başladığı yer aslında en üst seviye dostluktur. O daimi zikrin başlamasıyla gerçekleşir. Kişinin kalbi o noktada kesintisiz bir şekilde her çift atışında bu tarzda çift atar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah'ın ismini tekrara devam eder. İşte bu kelime nefsimizin kalbinin her çift atışında tekrar edilen bu kelime bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın rahmet isminin nurunu, fazl isminin nurunu birlikte getirir. Rahmet nurları taşıyıcı faktördür. Fazıl nurları ise nefsin kalbini temizleyici faktörlerdir. Peki rahmet nurunun temizleme fonksiyonu var mı? Var. Fakat sadece %2'lik bir değere ulaşabilir. Nefsimizin kalbine başlangıçta girecek olan nur, girip yerleşecek olan nur, %2 rahmet nurudur. Bunun sebebi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisinin kalbimizde başladığının, kalbimize konulan bu işaretle bir alamete, bir ispat vasıtasına kavuşmasıdır. Sadece %2 rahmet nuru nefsimizin kalbine girebilir. Geri kalan nurlar rahmet nuru değildir. Geri kalan nurlar fazıllardır. Kişiyi faziletli, erdemli insan kılacak olan fazıllardır. Bir insanın erdemli insan olabilmesi, faziletin sahibi olabilmesi ancak nefsinin kalbinin fazıllarla dolmasıyla mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da zikir kelimesi, Allah kelimesi Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurları taşıyor? Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi denilen olay nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının %51 oranında dolmasıyla mümkündür. Bu %51'in %2'si rahmet nurudur. Rahim esmasının başlangıç noktasında zikir yaparsak nefsimizin kalbine bu iki nur girebilir. İki, %2'lik nur girebilir. Bu nur rahmet nurudur. Rahim esmasının üzerimizde tecelliye başlamış olduğunu gösterir. Sonra geri kalan nurlar %98'e kadar yükselecektir. Daimi zikirle nefsimizin kalbi neticede %100 nurlarla dolacaktır. Konumuzun belki en önemli yönü unutulan bir hakikati hatırlamaktan geçer. Zikir farz mıdır? Eğer bizim din adamlarımıza sorarsanız, zikir farz değildir diyeceklerdir size. Çünkü ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Dinin insanları nasıl cehenneme götürecek olan bir korkunç tuzakla kolları ve bacakları kesilerek
bitkisel hayata ulaştırıldığını, din üzerindeki incelemenizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'la bugün yaşamakta olan İslam'ı karşılaştırmak suretiyle sahneleyebilirsiniz. Bundan 14 asır evvel onlar İslam'ı yaşadılar. Onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Bugün Kur'an'daki İslam'dan dinin bugünkü farzlarıyla vücut bulan yaşantıda artık eser yok. Din hedeflerden ibarettir. Bu hedefler ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Bu hedeflere gidebilmek için vasıtalar vardır. Bu vasıtalar gerçekleşmedikçe o hedeflere yürüyemezsiniz. Hedefler ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Peki bunu gerçekleştirmek için hangi vasıtaları kullanacaksınız? Namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, paranız varsa hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz. Bunların hepsi vasıta. Yeter mi? Bu vasıtalar yeter mi? Hayır, yetmez. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Yeter mi? Yetmez. Neden yetmez? Gene farz olan iki husus daha var. Birisi zikir. İkincisi Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu ikisinden ikincisi yoksa, Allah'a ulaşmayı kişi dilememişse, o kişi hiçbir zaman cehennemden kurtaramaz kendisini. Cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, burada ibadetlerle, vasıtalarla hedefleri dikkatle yerli yerine oturtmanız lazım. Hedef, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Ama bu hedeflere ibadetler olmaksızın gidemezsiniz. İbadetler o hedeflere ulaşmanızın vasıtalarıdır. Ve bunlardan da en büyüğü zikirdir. İbadetlerin en büyüğü zikirdir. Üç tane büyük ibadet Kur'an-ı Kerim'de mukayese edilmiştir. Bunların arasında zikrin en büyük olduğu açıklanmıştır Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu'uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat. İnne salate tenha ani'l fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki Allah Teala, Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an var ya, onu oku onlara, onu oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, bu iki zikirden de daha büyüktür, yani en büyüktür. Muhakkak ki zikir, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek suretiyle oluşan zikir, bu iki ibadetten daha büyüktür, üçünün en büyüğüdür.
Muhakkak ki öyledir. Le kullanmış Allah Teala. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki, şüphesiz ki zikir bu ikisinden de daha büyüktür. En büyüktür diyor Allah Teala.

Böyle bir dizaynda zikrin farz olup olmadığını da devreye koymamız lazım. Hem zikir farzdır Kur'an-ı Kerim'de, hem günün yarısından daha çok zikir farzdır. Yani çok zikir farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Kur'an-ı Kerim'de bunların üçünün de farz olmasına rağmen bugünkü din tatbikatında ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. İşte zikir farz mıdırın cevapları. Ara sıra zikretmek farz mıdır? Farzdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, demek ki ara sıra zikretmek üzerimize farz kılınmış. Hiç kimse farz olmadığını iddia etmemeli. Ve bunları ibretle dinlemeli ve eksikliklerini tamamlamalı. Öyleyse evvela zikir farz mı? Ara sıra Allah-u Teala'nın adını Allah Allah Allah Allah diye zikretmek zikrullah farz mı? Farz diyor Allah-u Teala. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek farz mı? Farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine amenüzkürullâhe zikren kesîrâ." Ey amene olanlar! Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani Allah'ı günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse Allah'ı günün yarısından daha çok bir zaman parçasında zikretmek de üzerimize farz. Ve acaba zikri daim, yani kesintisiz zikir, hiç durmadan Allah Teala'nın adını zikretmek farz mı sualine ulaştığımız zaman onun da farz olduğunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki:

Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Demin görmüştük ki namaz da bir zikirdir. Namazdan sonra da bunu yapın diyor Allah Teala. Evvel ve sonra. Yani bir insan ya ayaktadır ya oturuyordur ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Daimi zikir insanların üzerine bu ayet-i kerimeyle farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabe bu daimi zikrin sahibi olmuşlar. Üzerlerine farz kılınan bu lazimeyi yerine getirmişler. Ve ulul elbab olmuşlar. Allah Teala daimi zikir sahiplerine ulul elbab diyor. Âl-i İmran 190 ve 191. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir diyor Allah Teala. İşte Allah'ı bir insan sadece üç halde bulunabileceğine göre üç halin üçünde de zikretmek, bunu gerçekleştirebilenlerin adı ulul elbab. Ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Hepsi önce bir süre zikretmişler. Sonra zikirlerini günün yarısının ötesine taşıyıp sait olmuşlar. Sonra da nefslerini de Allah'a teslim edip daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ya da daimi zikrin sahibi olarak nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah ile olan ilişkilerimizi incelediğimizde gördüğümüz şey o ki, Allah'ın 14 asır evvel indirdiği Kur'an-ı Kerim'e farz olarak koyduğu, insanları mutlak olarak hem dünya saadetine ulaştıracak olan, hem cennet saadetine ulaştıracak olan, cennetin 5. katına ulaştıracak olan daimi zikir, hepimizin üzerine farz kılınmış. Sonra aradan sadece 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına baktığımız zaman bırakınız daimi zikri, zikir yok farzların arasında. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, onun için yüreğimiz kanıyor. Biz din adamlarımıza onların unuttukları Kur'an hakikatlerini onlara göstermekle vazifelendirildik. Allah-u Teala tarafından hiç düşünemiyorlar mı? Biz bunları nereden öğrenmiş olabiliriz?
her öğrendiğimiz şey insanları şeytanın pençesinden mutlaka kurtaracak olan, cehennemden mutlaka kurtaracak olan, Allah'ın dostu yapacak olan Kur'an hakikatleri. Nasıl oluyor da insanlar söylediklerimizi anlamıyorlar ve öğrendikleri yanlış ilmin arkasına saklanıyorlar. Hem kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar, hem de bütün insanları. Şimdi ne gördük? Ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından fazla zikretmek farz. Ve daimi zikir de farz. Ve bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Bir defa daha söyleyeyim. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenilene itaat ederler diyor sahabe için. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ulul elbab ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ın ismini tekrar edenler. Bu ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Hem daimi zikir farz, hem de bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl bir dizayn içinde olmalıyız? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı ve Kur'an'da farz kılınan esaslar hem Kur'an'da farz olmaları dolayısıyla hem de bu farzlar aynı zamanda sahabe tarafından da yaşanmış olması dolayısıyla bugün de tatbik edilmesi gerekmez mi? Biz Kur'an'daki insanları cehennemden kurtaracak olan bütün farzları yok etmiş olan bir İslam tatbikatı içinde bulduk kendimizi. Biz dinsiz büyüdük. Din öğrenmeden büyüdük. Cumhuriyet çocuğuyuz. Ve herkes bizi dinimizden uzaklaştırmaya çalıştı. Zaten sahip olmadığımız bir din terbiyesi, aklımız başımıza geldiği güne kadar hiç bizi muhtevası içine almadı. Biz din terbiyesi almadan büyüdük. Dinsiz büyüdük. Ve Allah-u Teala bütün insanlara dinlerini öğretmek üzere bir dinsizi seçti. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nasıl yüreğimiz kan alıyor? 70 milyondan fazla insan bugün bizim ülkemizde cehenneme doğru gidiyor. Sırf Kur'an hakikatlerini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı İslam'ı ve Kur'an'ın fazlarını bilmedikleri için. İşte bir tanesi de bu, zikir. Zikir farz mıdır dediğimiz zaman, bugünkü din adamlarımız diyorlar ki, yok farz değil. Araştırıyorlar, 32 farzda da, 54 farzda da zikir yok. Farz değil diyorlar. Biz de onlara ispat ediyoruz ki, zikir farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Daimi zikir de farz. Biz onlara ispat ediyoruz ki, bütün sahabe zikri de, çok zikri de, daimi zikri de yaşayıp hepsine sahip olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Daha ötesi var mı? Var. Sonra mucis olmuşlar. Yani irşad olmuşlar. Sonra da irşad makamının sahibi olmuşlar. Ve daimi zikirden tesbihe geçmişler. Kendi iradeleriyle yaptıkları daimi zikrin ötesinde oluşan müessese
İrade Allah'a teslim edildiği zaman tesbih adını alır. Neden? Çünkü artık o kişinin iradesi yoktur. O kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bu sebeple sünnetullah o kişinin zikrini devam ettirecektir. Ama artık onun iradesiyle değil, sünnetullah'la. Bu ise artık iradi yapı devreden çıktığı için zikir değildir, tesbihtir. Bütün melekler Allah'ı tesbih ederler. Kesintisiz bir şekilde sünnetullah onlara Allah'ın ismini tekrar ettirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne gördük? Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edilmesi halinde zikrullah adını alıyor. Ve bu, üzerimize daimi zikir olarak farz kılınmış. 14 asır sonra zikir de devreden çıkarılmış. Çok zikir de devreden çıkarılmış. Daimi zikir de devreden çıkarılmış. Ama bütün sahabe bunun hepsini yaşamış. Biz şimdi hepinizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye ve onların yaşadığı İslam'a davet ediyorsak suç mu işliyoruz? Kur'an bunları farz kılmış, onlar da farzları yerine getirmişler. Bugün bunların hepsi unutulmuş ve biz o unutulan şeylere hepinizi davet etmekle vazifeli kılınmışız. Ve bu görevi bir hakkın Allah Teala bize yaptırıyor. Ve insanlar bizi suçluyorlar. Bunu gerçekleştirdiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, şartlar ne olursa olsun, sizler doğruları hep bizden öğreneceksiniz. Bu can, bu tende kaldıkça. Ve göreceksiniz ki yakın gelecekte ufuklar ağaracaktır. Bu karanlık İslam dünyası mutlaka güneşle aydınlanacaktır. Neden karanlık diyoruz? Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. İnsanları cennet ve dünya saadetine ulaştırabilecek olan ne kadar faktör varsa hepsi devreden çıkartılmış. Geriye hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartı kalmış ve bütün İslam dünyası İslam'ın 5 şartının namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin ve kelime-i şehadet getirmenin kendilerini kurtuluşa ulaştıracağını zannediyor. İşte bunun en hayati faktörü zikirdir. Gördüğünüz gibi zikir de farzdır, çok zikir de farzdır, daimi zikir de farzdır. Gene gördüğünüz gibi bütün sahabe daimi zikrin bu farz hükmünü hepsi yerine getirmiş. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ve bugün farzlar arasında yok. Yoksa hiç kimsenin cennete girmesi de söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç devir yaşıyoruz. Şeytan, alimleri vasıta kılmak suretiyle İslam'ı mahvetmiş. Bunların her birinin devreden çıkması bir tesadüf değil. Allah'a ulaşmayı dilemenin unutulması bir tesadüf değil. Şeytanın bir tuzağı. Biliyorsunuz ki dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Şimdi konumuz olan zikre baktığımızda şeytanın
İslam aleminden zikri kaldırdığını görüyoruz, yok ettiğini görüyoruz. Allah'ın namazdan daha büyük bir ibadet olarak Kur'an'da vasıflandırdığı zikir devreden çıkarılmış. Sevgili kardeşlerim, gerçekten İslam şu andaki İslam'ın 5 şartı tatbikatıyla o tatbikatı yapan hiçbir din adamını Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim? Demek istediğim şey açık değil mi? Her şey yok edilmiş, anlamıyor musunuz? Her şey mahvedilmiş. İnsanların İslam aleminde bu İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacaklarına samimiyetle inanması bizim kalbimizi paramparça ediyor. Gerçekten İslam alemi bütün boyutlarıyla bu tuzağa düşmüş durumda. Elbette Hristiyanlar ondan evvel düşmüşler aynı tuzağa. Elbette Yahudiler onlardan da daha evvel düşmüşler. Ama İslam alemi de bu büyük tuzağın şu anda içerisinde. Bize sorarız sevgili kardeşlerim hepinize. Böyle olduğu için gözyaşı dökmek mi yakışır? Yoksa bu konuda ömrümüz boyunca bu unutulan Kur'an kavramlarını insanlara anlatmaya ve kabul ettirmeye dair cehdle Allah için mücadele etmek mi? Söyleyin. Söylediklerimizi tahkik ettiğiniz zaman hepsinin Kur'an gerçeği olduğunu göreceksiniz. Ve hepinizi bu can bu tende kaldıkça ikaz etmekle görevli olduğumuzu sakın unutmayın. Bu hep böyle devam edecektir biz hayatta kaldığımız sürece. Ve hidayet güneşi doğmuştur. Unuttuğunuz İslam'ı İslam olarak sizlere anlatmakla, öğretmekle ve kabul ettirmekle görevliyiz. Bunu başardığımızı göreceksiniz. Kimler, hangi güçler karşımızda olursa olsun bunu başardığımızı göreceksiniz. Çünkü biz Allah'la beraberiz. Bunu hiç unutmayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek İslam'ın üzerindeki bu korkunç kabusun insanları kurtaracak olan bütün kurtuluş imkanlarından İslam'ın yoksun bırakılışının, İslam'ın bu sebeple kollarının ve bacaklarının kesilerek İslam'ın bitkisel hayata mahkum edilmesinin bir hesabı olacaktır. Bu hesabın sahibi biziz. Bütün din adamlarına bunları hatırlatacağız ve mutlaka bunu başaracağız. Bu sözlerimiz dikkate alına ve unutulmaya. Ne yaparsanız yapın, hiçbir kuvvet dünya üzerinde bunları gerçekleştirmemize mani olamaz. 14 asır evvelki Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan gerçeklerini sadece anlatmakla kalmayacağız.
din alimlerinin kafesine kabul ettireceğiz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Hepsine kabul ettireceğiz. Çünkü biz sizlere Kur'an'daki İslam'ı ve 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz ve sizi sadece ona davet ediyoruz. Bu haktır. Biz de hakkı temsil ediyoruz. Aksi kanaati olan varsa karşımıza çıksın ve ispat etsin. Öyleyse sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Hep bununla sizlerin karşısına çıkacağız. Bu hakikatleri herkese anlatmaya şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz. Hiç kimse unutmasın ki Allah bizimle beraber. Biz onun sadece verdiği emirleri yerine getiririz. Hangi standartlar içinde olursak olalım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Yani diyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim,

Bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım." Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış. Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en son da Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir. Ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan

İçindeki sesle, kalbindeki sesle, dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam edip gelen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir. Buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat, insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat, insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için, hem de ahirette cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yer yerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında, gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz.
mutsuzluktan kurtuluşu işitiniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu? Bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde 1. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar. Dilekleri anda, Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor, evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Peki, bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi
bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz. Bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunları münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Birçok kişi bunu söylemiş. Allah Teala da böyle söylüyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor. Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizin elinizde mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu. Durumun ne? Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi? Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten? Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine yo, hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum diyenler için hani o kurdun olayını anlatmak söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki, şu atı görüyor musun diyor. Ben şimdi diyor,
O atın üzerine bir atlayacağım diyor. Boğazından yakalayacağım. Atı yere saracağım. Sonra diyor beraberce yeriz. Ama diyor sen şimdi bana iyi bak diyor. Tüylerim diyor diken diken oldu mu? Tilki bakıyor. Yok diyor öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu? Ona da diyor o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım sen de diyor senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına. Hah diyor tamam. Şimdi diyor gözlerin çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i ilâ Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacaktır. İş dünyasında mutlu olduğunu hissedecektir. Huzurludur. Başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Bu mutluluk ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder.
O kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşacaktır. Ve ondaki dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir. Ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep yaşarız. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemeyen bir özelliktedir. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özelliktedir. Kısaca iki düşman kardeş içinizdedir. Bu sebeple devamlı içinizde hak vardır. İki tarafta kendi söylediğinin gerçekleşmesini ister. Ve içinizde hep savaş olduğu için insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. O kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah-u Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren, ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen, yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen, bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacım için harcarım diye düşünürken, huzurla, sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç evresindeki ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır. Zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasletlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler.
yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi, bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan, kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine, %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki. O nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamaklı mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömür boyunca hep dünya mutluluğunun yarısını bir ömür boyu yaşayabilir. Aynı zikir seviyesinde devam etse ve öldükten sonra kıyamet günü mutlaka o kişi Allah'ın cennetine girer hem de üçüncü kat cennete. Ama böyle olmuyor. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra insanlarda farklılıklar oluşuyor. Yavaş yavaş bir yozlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse
Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı, o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar buyurun diyor. Vaat alındığınız cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka saadetli yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, sevmek öylesine güzel bir şey ki, Allah Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, dileklerimizle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah Teala'dan niyaz ederek herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene birlikteyiz. Bir küçücük hatırlatma, Kur'an tefsiri demek Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmak demek. Ancak lafzı Allah Teala destur verirse aşmak mümkündür. Ve ruh sadece Allah'tan öğrenilir. Allah razı olsun. Yasin Suresi 47. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kıyle lehum enfiku mimma rezakna kumullahu. Kâle lezîne keferû lillezîne âminû. Enüt imû. Men lev yeşâullâhu et amehu in entum illa fi delalin mübin. Ve izâ kıyle ve denildiği zaman lehum onlara enfuku infak edin, verin mimma şeylerden rızakakumullahi Allah'ın sizi rızıklandırdığı Allah'ın sizi rızıklandırdığı. Kale dedi ellezine onlar keferu inkar edenler kafirler li ellezine o kimselere aminu iman edenler amin olanlar mu nut imu biz doyuracağız yedireceğiz men kim kimse kişi lev olsaydı eğer eşavallahi Allah diler. At amehu onu doyurur. İn eğer entüm siz illa ancak fi içinde dalalin dalalet mübinin apaçık. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlara Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infak edin, verin denildiği zaman kafirler amini olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz dediler. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın bir kanunu unutuluyor. Allah Teala dilerse neticeleri kulları eliyle diğer kullarına ulaştırır. Bazı insanlar eceliyle ölür. Normal vadesi gelmiştir. Bazı insanları da başka insanlar öldürür. Mesela savaşlarda ölenler, düşman askerleri tarafından öldürülenlerdir. Ama onlar şehit olanlardır. Sonuç nedir? Allah'ın ecel hükmü, Allah'ın vadesine tabidir. O vade geldiğinde kişi mutlaka
hangi sebeple olursa olsun, orada, o dakikada, o saniyede ölecektir. Öyleyse bu işlemi bazen Allah Teala bizatihi yapar, başka birisini devreye sokmaz. Bazen de insanlar insanları öldürür. Ama gene Allah Teala'nın ecel müessesesi sona erer. Öyleyse bir Allah'ın direkt olarak infak etmesi var. Bir de insanları birbirine vasıta kılarak infak etmesi var. Allah Teala burada insanları vasıta kılarak infak etmekten bahsediyor. Kafirler amin olanlara Allah'ın dilesini doyuracak kişiyi biz mi doyuracağız diyorlar. Allah o kişiyi dileseydi doyurur muydu? Başka insanlara muhtaç bırakmadan dileseydi doyururdu. Ama o zaman insanlar da o insanı doyurmak sebebiyle sevap kazanamazlardı. Öyleyse Allah Teala'nın insanların birbirini doyurmasını emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyması doyuranlara sevap kazandırmak için geçerli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilediği zaman doyuracağı kişiyi, dileseydi doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız ifadesi, insanoğlunun o isyan afetinin bir görüntüsünü veriyor bizlere. İnsanlarda isyan afeti var. Allah ne söylerse onun aksini söylemek. Ve böyle söyleyenlere, yani elinizdeki sizin ihtiyacınızın ötesinde olan şeyleri ihtiyaç sahiplerine verin ifadesi Allah-u Teala'nın bir emridir. Ve Allah'tan bu emri alanlar diğerlerine bunu söyleyeceklerdir. İnfak edin. Nafaka verin. Bu zekat vermektir. Zekat infak yoluyla olur. Allah'ın kendisine verdiği rızkı başkalarına ulaştırmak, infak etmektir. Burada her zamanki olayla karşı karşıyayız. Dalalettekiler, dalalet olmayanlara siz dalalet içindesiniz diyorlar. Burada da siz ancak apaçık dalalet içindesiniz diyorlar. Allah Teala emrediyor infak etmeyi, zekat vermek Allah Teala'nın temel emirlerinden bir tanesidir. Ve kendilerine bu temel emir tebliğ edildiği zaman bu emri yerine getirenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın dalalet içinde olmayan kullarıdır. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda dalaletten kurtulmuşlardır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalette olanlar, nafaka vermek istemeyenler, infak etmek istemeyenler, o hidayette olanlara, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayettesiniz, hidayette olanlara diyorlar ki, siz dalalettesiniz. Neden? Kendilerine o elinizdeki malı, onun bir kısmını, ihtiyacınızın dışındakini, ellerinde erzakı olmayanlara, yiyecek yemeği olmayanlara verin diyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Buradaki müessese Allah-u Teala'nın açık bir şekilde infak emrini, Allah-u Teala'nın zekat emrini gerçekleştirme talebidir. İnsanlar insanlardan böyle bir talepte bulunacaklardır, bulunmalıdırlar. Diğerlerini hatırlatmak için elbette zorlamak yoktur. Ama burada zorlamak da devreye girebilir. Çünkü zekat elinizdeki başkasına ait olan bir haktır. Size helal değildir. Kazandığınız paranın zekat kesimi, eğer Hanefiyseniz kazandığınız paranın %2,5'u, ki bizim kardeşlerimiz %5 olarak düşünürler bunu, sahabe gibi yaparlar, iki kat verirler. Eğer Şafiyseniz
%10'u size helal değildir. Yasin suresi 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yekulune meta hazel va va'du in kuntum sadikin ve yekulune ve derler meta ne zaman haza bu el va'du va'at in kuntum eğer siz iseniz sadikine doğru sözlüler. Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. Öyleyse nedir bu vaat? Kıyamet gününü soruyorlar. Yani bu vaat, bu kıyamet ne zaman? Ve 49. bu vaat ne zaman? Kıyametin ne zaman olduğu soruluyor. Yani nafaka vermezseniz siz Allah-u Teala tarafından cezalandırırsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ve kıyamet mutlaka kopacaktır ifadelerinin sonucu olarak bizi tehdit ettiğiniz bu vaat ne zaman kıyamet kıyamet deyip duruyorsunuz? Ne zaman kopacak bu kıyamet? Şimdi bir sonraki ayeti geçiyoruz. Yasin suresi 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yenzurune illa sayhaten vahideten. De ve huzuhum ve hum ya his simun ma yenzurune bakmazlar gözlemiyorlar ancak illa ancakdan başka sayhaten sayha şiddetli ses dalgası vahideden bir tek tehuzuhum, onları alır yakalar ve hum onlar yusumine çekişirler, tartışırlar.

Onlar tartışırken onları alacak, yakalayacak olan bir tek sayhadan, şiddetli ses dalgasından başka bir şey gözlemiyorlar, beklemiyorlar.

Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah Teala onları bu dünyadayken de bu tarzdaki olaylarla, zelzelelerle, ses dalgalarıyla onları yakalıyor, yok ediyor. Ve Yasin suresinin 50. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Fela istete'une tavsiyeten ve la ila ehlihim yerciun. Ve artık la istete'une güçleri yetmez. Tavsiyeten, tavsiye, vasiyet ve la yok değil. İla ehlihim onların aileleri yerceun dönerler. Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez ve ailelerine dönemezler. Bu sayha onları yakaladığı zaman ölüm gelip yakalamıştır. Artık ailelerine dönmeleri söz konusu değildir. Vasiyetleri filan gerçekleşemez. Çünkü beklemedikleri bir anda, beklemedik bir yaşta Allah-u Teala'nın o ses dalgasıyla onları öldürmesi söz konusu oluyor. Ölüm ve sonuç. Yasin suresinin 51. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nufiha fi fis suri fe izahum min minel ecdasi ila rabbihim yensilûn. Ve nüfuha ve üfürüldü fi es-suri ve sura. Yani sura üfürüldü. Ve o zaman iza olduğu zaman onlar minel ecdasi kabirlerinden ila rabbihim rablerine yensülüne koşarlar. Ve sura üfürülmüştür. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine

Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Ve sura üfürülmüştür. Birinci üfürme. İşte o zaman onlar mezarlarından Rablerine koşarlar. Yani uçarlar, yükselirler. Arz üzerindeki bir koşma onları Rablerine ulaştırmaz. Yükselmeleri lazım. Uçarlar, yükselirler. Ne oluyor? Kıyamet günü Allah Teala'nın bütün gezegenleri birbirinden ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerjisi sona eriyor. Bu kinetik enerjinin sona ermesiyle büyüme duruyor. Kainatın büyümesi duruyor. Ama oradaki enerji bitimi sebebiyle hünnes ve künnes kanunları çalışmaz oluyor. Ve bu sebeple ay dünya ile birleşiyor, dünya güneşle birleşiyor ve zaman durduktan sonra geriye dönüyor. Bu geriye dönüşün tabii sonucu olarak da denge bozulduğu için güneşin dünyayı çekmesi söz konusu, dünyanın da ayı kendisine çekmesi söz konusu, sonra güneş sistemlerinin birbirine çekmesi söz konusu, sonra galaksilerin birbirine çekmesi söz konusu, böylece bütün dizayn

o insanlar hayatta oluyorlar. Mezarlarından çıkmış oluyorlar ve yer çekimi kuvveti bulunmadığı için bulundukları noktada o yer çekiminin mevcut olduğu tek yere mahşer meydanına doğru yükseliyorlar. Bütün gezegenlerdeki hayatta olan insanlar. Hayat olan gezegenlerdeki insanlar. Ve 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya veylena men be'a sena min mürte merkadin merkadina haza ma va'a der rahman ve sadakal mürselin mürselun kalu dediler ya ey veylena yazıklar olsun bize men kim kimse beyasına bizi diriltti min merkadina uykuya bırakıldığımız yerden haza bu ma vaade vaad ettiği errahmanir rahmanın ve sadaka ve doğru söylemiş el mürselin mürselun gönderilen resuller. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Mezarlarımızdan bizi kim biaz etti, kaldırdı, diriltti? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve Resuller doğru söylemişler, dediler. Bütün Resuller bunu söylemekle vazifelidirler. Neyi söylemekle vazifelidirler? Bir gün kıyametin kopacağını, Allah'ın bir tek noktadan yerler ve gökler biriken, bunları patlatarak, mekanlarından kopararak kainatı yarattığını, sonra da zamanın Allah'ın tayin ettiği sürece devam edeceğini, bir gün zamanın biteceğini, o zaman Allah Teala'nın kainatı yeniden sıfır noktasında geriye döndüreceğini, yarattığı gibi tekrar geriye döndüreceğini, Allah Teala söylüyor, Allah'ın Resulleri de herkese Allah'ın emriyle bildiriyor. Onun için Resuller doğru söylemişler diyorlar. Herkes kendi zamanındaki, kendi kavmindeki Resul'ün söylediğinin doğru olduğunu görüyor. Bu ayet-i kerime, yani Yasin Suresi'nin 52. ayet-i kerimesi, aynı zamanda her kavimde Resullerin yaşadığının kesin işaretini verir. Resuller doğru söylemişler diyorlar. Her kavimdeki Resul bundan mutlaka bahseder. Öyleyse hangi devirde insanlar nerede yaşarlarsa yaşasınlar, bu yaşadıkları yerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır. Ve o Resulün söylediği de budur. Kıyamet mutlaka kopacaktır. Zaman tersine dönüp sıfırlanacaktır. Mevcut olan kainatta neticede o tek noktaya dönecek ve yok olacaktır. Nasıl yok olacaktır? Allah Teala nasıl önce enerjiyi yaratmışsa nötronları, bu nötronlardan elektronları yaratmışsa, karşıt elektronları yaratmışsa karşıt nötronlardan ve bununla kainatı yaratmışsa, madde halindeki kainatı tekrar enerjiye, yani nötronlara döndürecek. Enerjiyi de nasıl başlangıçta var etmişse aynı şekilde yok edecektir. Ne diyor Allah Teala? Her şey fani olacaktır. Yalnız Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala.

Ve 53. ayet-i kerime. İn kânet illâ sayhaten vâhideten ve izâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. İn eğer kânet oldu, illa ancak den başka sayheten sayha şiddetli ses dalgası vahideten bir tek fe artık işte iza olduğu zaman hüm onlar cemiyün toplu olarak hepsi edeyna huzurumuzda muhtarun hazır bulunanlar. Sadece tek bir sayha şiddetli bir ses dalgası işte o zaman hepsi huzurumuzda hazır bulunanlar olacaklardır. Hazır bulunanlar olacaklardır. Hazır bulunanlardır.

burada bu ifade Allah'ın ifadesi. Bir tek sesle onların hepsi, bütün insanlar mezarlarından çıkacaklar ve önce mahşer meydanına gelecekler. Orada sonra ikinci ve üçüncü defa üfürülecek, tekrar ölecekler. Tekrar yepyeni bir yaratışla yaratılacaklar. Ve Allah'ın huzurunda olacaklar. Allah'ın huzurunda olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar mahşer meydanından sonra indi ilahide Allah'ın huzurunda olacaklardır. Herkesin hayat filmi oradadır. Orada herkese hayat filmleri gösterilecektir. Ve mahkeme-i kübra budur. Allah Teala herkesi tek tek söyle bakalım ey kulum neler yaptın diye herkese sual sormayacaktır. O gün herkes cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Kendi boşlukta oynayan üç boyutlu hayat filminden bunu görebilecektir. Allah'ın huzurunda hakimi, savcısı, avukatı, sanığı olmayan bir mahkemede herkes kendi hayat filmini sadece seyrederek mahkeme-i kübrayı oluşturacaktır. Uzuvlar hareketlerini yaptıkça, aksiyonlar oluştukça dereceler belirecektir. Uzuvlar böylece kaybedilen veya kazanılan derecelerle birer şahit olarak ortaya çıkmış olacaktır. Ve ayet 54. Bismillahirrahmanirrahim. Fel yevme la tuzlemu nefsün şey'a şey'en ve la tuczevne illa men kuntum ta'melun. Fe artık işte el-yevme bugün o gün la tuzlemu zulmedilmez nefsün nefs kimse kişi şeyen şey ve la tuczevne ve karşılık göremezsiniz cezalandırılmazsınız illa'den başka ma şey kuntum siz oldunuz ta'melun yapıyorsunuz. İşte o gün hiçbir kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız. İşte o gün hiç kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez buyuruyor Allah Teala. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız. Neden zulmedilmez? Çünkü iki tane hayat filmi göreceksiniz. Bir, aksiyonlarınızın, davranış biçimlerinizin hayat filmi, bir de zihninizden geçenlerin filmi. Acaba hangi olayı vücuda getirirken ne düşündünüz? O olayınızda taammüt miktarı ne kadardır? Elinizdeki mizan bunları düşüncelerinizin ne olduğuna bakarak değerlendirecektir. Milyarda bir bile hata yapması mümkün olmayan bir ilahi bilgisayar hepinize teslim edilecektir. Mizan ve bu mizan size kıl kadar zulmedilmediğini ispat edecektir. Neden? Çünkü taammüt miktarına göre aklınızdan geçenle işlediğiniz fiil arasındaki ilişkiyi tespit edecektir. Neyi tespit edecektir? Mizan. Ve
mizanın üzerindeki rakamla orada kiramen katibe meleklerinin yazdığı rakamın aynı olduğunu göreceksiniz. Çünkü onlar da aynı mizanı kullanarak her olayınızdaki taammüt miktarına göre kesin milyarda bir bile hata yapması mümkün olmayan bir teraziyle hareket etmişlerdir. O mizanın aynı kıyamet günü size teslim edilecektir. Göreceksiniz ki hiçbir noktada en ufak bir şekilde size hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Ve amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız diyor Allah Teala. Her amelinizin karşılığında aynı anda her saniye dereceler göreceksiniz. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler devamlı toplam değişecektir. Her saniye kainatın her noktasında yaşayan herkes için derece kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Yani bir insan ben şu anda ibadet etmiyorum, derece de kazanmıyorum, tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. İyilik etmediğim için derece kazanmıyorum ama kimseye kötülük de etmediğim için derece de kaybetmiyorum diye düşünemez. Çünkü dereceler sadece yaptığınız iyiliğe, yaptığınız kötülüğe dayalı olarak değil, Allah'ın emrettiği şeyleri, mesela zikri yapıp yapmadığınıza göre de tayin eder. Daimi zikir emredildiği cihetle, zikir yapmayan herkes her saniye derecat kaybeder. Öyleyse, ben kimseye kötülük yapmıyorum, derecat kaybetmiyorum diye düşünen kişi yanılmıştır. Derecat kaybediyordur eğer zikretmiyorsa. Hayatınızın her saniyesi mutlaka zikirle süslenmesi lazım gelen bir olaylar dizisini ifade eder. Öyleyse her an ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz ve kendi yaptıklarınız sebebiyle cezalandırılacaksınız veya mükafata kavuşacaksınız. Amellerinizden başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Diyor Allah Teala. Bu ceza aynı zamanda mükafatlandırılmazsınız anlamında taşır. Çünkü ceza kelimesi hem mükafat için Arapçada hem de cezalandırmak istikametinde kullanılıyor. Yasin suresi 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cenneti cennetil yevme fi şugulin fakihun. İnne muhakkak ki ashabe sahip, ehil, halk, el cenneti cennet, el yevme o gün, bugün fi içinde şugulin meşguliyet, fakihun, memnun, hoşnut, zevki sefada olanlar. Muhakkak ki cennet ehli o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.

Cennete gidecek olanlar o gün büyük bir sevincin içinde olacaklardır. Çünkü amel defterlerinde amelleri pozitif netice vermiştir. Bir başka ifadeyle sevapları günahlarından fazladır. Ve 56. ayet-i kerime Yasin suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Hüm ve ezvacühüm fi zilalin alel eraiki müttekiyûn. Hüm onlar ve ezvacühüm ve onların eşleri fi zilalin gölgeliklerde alel eraiki tahtlar üzerinde müttekiyûn yaslanmış olanlar. Onlar ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır. Cennete girecekler. Cennete girdikleri zaman tahtlar üzerinde yaslanmış olacaklardır. Onlar ve eşleri. Allah Teala'nın burada tabii cenneti kazanmış olan eşlerden bahsettiği kesindir. Eşler vardır, Allah'ın cennetine ehildir. Eşler vardır, cehennemliktirler.

Allah Teala orada kıyamet günü eşlerinde beraber bulunacağını söylüyor. Mesela Adn cennetine gidecek olanların eşleri eğer selam makamına ulaşmışlarsa mutlaka selam makamının hangi mertebesinde olurlarsa olsunlar eşleriyle birlikte Adn cennetlerinde olacaklardır. Onlara özel bir Allah Teala'nın nimeti bu. 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Lehum fiha fakihetun ve lehum ma yedde'un. Lehum onlar için vardır. Fiha orada fakihetun yemiş meyve ve lehum ve onlar için ma yedde'un istedikleri şeyler.

Orada onlar için meyveler vardır diyor. Bu müessese fakihun fakihetun fakihun memnun, hoşnut ve zevki sefada olanlar. Fakihetinde onlara bu zevki sefayı veren her şey, meyveler, yemişler vesaire. Orada meyveler, yemişler, istedikleri her şey vardır diyor Allah Teala. Cennet ehli sonsuz bir doyum içerisinde Allah'ın bütün güzelliklerine sahip olarak enerji bedenleriyle yaşlanmadan sonsuza kadar yaşayacaklardır. Ve 58. ayet-i kerime Yasin suresi selamün kavlen min Rabbin rahim. Selamün selam kavlen söz min Rabbin Rablerinden rahimin rahmet nuru gönderen rahim olan Rab'ten selam sözü vardır.

Allah'tan onlara selam sözü vardır. Onlara selam denilir diyor Allah Teala başka bir ayetinde. Bu Rab'ten gelen bir söz. Allah Teala onları orada selamlıyor. Rahim olan, rahmet nuru gönderen ve rahmet nuruyla onları cennetine ulaştırmaya vesile olan, ulaştıran Allah'ın onlara cennete ulaştıklarında söylediği şey selam. Rab söylüyor, Allah söylüyor selam sözünü. Ve 59. ayet-i kerime Vemta zül yevme eyyuhel mücrimun ve imtazu ve ayrılın el yevme o gün bugün eyyuha ey el mücrimun mücrimler günahkarlar ey mücrimler suçlular bugün ayrılın

günahkarın ayrılması söz konusu. Cennete gideceklerinde cennete girmesi söz konusu. İster cehennem ehli olsun, ister cennet ehli olsun, herkes başlangıçta mutlaka cehenneme girecektir. Cennet ehli uçarak girecektir. Cehennem ehli kapıdan burunları sürtünerek cehenneme girecektir. Cehennem ehli orada ebediyen kalacaktır. Cennet ehli ise aynı gün bütün cehennemleri Allah-u Teala onları gösterdikten sonra cehennemden ayrılıp sonsuz şükürler, hamdler içinde cennete ulaşacaklardır. 60. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidüş şeytane innehu lekum adüvün mübin. E mi lem ahad ahd almadım ileyküm size ya ey beni Adem Ademoğulları en la tabidü kul olmamanız eşşeytane şeytan inne muhakkak ki o leküm sizin için size adübün düşman mübünün apaçık. Ey Ademoğulları ben sizden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Allah Teala bu ayet-i kerimede şeytana kul olmayacağınıza dair size ahd vermedim mi? Sizden ahd almadım mı? Diyor. Biz Türkçemizde ahd almak diye kullanıyoruz. Ant vermek olarak kullanıyoruz. Ama Arapçada ahd almak olarak geçiyor. Yani Allah Teala bizden bir talepte bulunuyor. O talebi gerçekleştirmek üzere bizden aldığı söz Allah'ın bizden aldığı ahd anlamına geliyor. Türkçe ile Arapça arasındaki uyum bizim Türkçe'de kullandığımız kelimeler farklılığı sebebiyle. Ben size ahd vermedim mi veya sizden ahd almadım mı? Yani Allah-u Teala'nın burada kullandığı ifade sizin üzerinize ahd olmadı mı manasına şeytana kul olmayacağınıza dair muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır diyor. Burada şeytana kul olmak herkesin başlangıçtaki durumudur. Herkes hayata şeytana kul olarak başlar. Bir kişi Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Kurtulduğu nokta Allah'a ulaşmayı dilediği, Allah'a yöneldiği noktadır. İşte Allah Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde nerede tağuta kul olmaktan kurtuluyoruz? Nerede Allah'a kul oluyoruz? Onu ifade ediyor. Diyor ki Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Başlangıçta sahabenin de bütün insanlar gibi tağuta kul olduğunu ama Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğunu belirtiyor Allah Teala.
Çünkü kullarım ifadesini kullanıyor sahabe için. Sahabe başlangıçta tağuta kul olduklarını da aynı ayetinde kerimede kesin olarak söylemiş Allah Teala. Tağuta kul iken Allah'a kul olmayı başarmış oluyorlar. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların bu ayet-i kerimede ise şeytanın bize apaçık bir düşman olduğu elbette kesindir. Yasin suresinin 61. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim ve eni buduni haza sıratun müstakim ve eni buduni ve bana kul olun haza bu sıratun müstakim Allah'a yönelmiş yol, Allah'a götüren yol. Ve bana kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir. Hep sırat-ı müstakim yerinde 23 Kur'an-ı Kerim mealinin aşağı yukarı hepsi doğru yol diye kullanıyorlar sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yol demek. Doğru kelimesi hedefi yok ediyor. Doğru yol, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren sırat-ı müstakimin üzerindeyiz. Bu birinci sırat-ı müstakim. Allah-u Teala'nın ilk sırat-ı müstakimi. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri Allah'a tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğumuz noktada birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olduğumuzun kesin olarak ispatı söz konusu. Ve Yasin suresinin 62. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim ve lekat edalle minküm cibilen kesira. Efelem tekunu takulun. Velekat ve andolsun ederle delalette bıraktı, saptırdı. Minküm sizden cibillen insanlar, halk, cemaat kesiren çok, çoğu. E mi? Fe o zaman hala lem tekunu olmuyorsunuz, olmazsınız. Takulun, akıl ediyorsunuz. Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz?

Hamdolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı. Hala akıl etmez misiniz? Diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalette olarak hayata başlarlar. Kendisine tebligat yapılır. Mutlaka kişi tebliğe muhatap olur. Ve tebligat yapıldıktan sonra, onun ittilağına sunulduktan sonra iki çeşit insan oluşur. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Ondan evvel, tebligattan evvel bütün insanlar dalalettedirler. Tebligattan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalette kalmaya devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Dalalete düşmek diye bir sözü kullanıyorlar. Aslında insanlar hidayete değil ki dalalete düşsünler. Başlangıç hidayetle başlamıyor insanlar hayata, dalaletle başlıyorlar. Dalalette kalmak veya hidayete adım atmak, hidayet üzere olmak birbirinin zıttı olan iki kavram. Herkes dalalettedir başlangıçta, dalalette kalırlar insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Ama dalalete düşmek diye bir şey de var mıdır? Elbette vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kendine düşenleri yaparsa mürşidine tabi olur. Ondan sonra da ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşır. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Emanet sahibine iade edilmiştir. Kişi hidayete ermiştir. Birinci hidayet tamamdır. Eğer bu noktadan sonra kişi tekrar dalalete düşerse, işte o hidayetteyken tekrar dalalete döndüğü için buna dalalete düşmek diyoruz. Öyleyse birçok insan dalalette kalmış ama birçoklarını da hidayete erdikten sonra saptırmış. Dalalete düşürmüş. İşte birinciler dalalette kalanlardır. İkinciler hidayetten sonra dalalete düşenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi, andolsun ki sizden birçoklarını dalalette bıraktı ifadesi, dalalette bırakılanlar için sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için geçerli. Dileyip de hidayete erenler, hidayetten sonra tekrar şeytan tarafından dalalete dönerlerse bu dalalete düşmektir. Dalalette kalmakla dalalete düşmek birbirinin aynı şey değildir. Dalalete düşmek hidayetten sonra tekrar dalalet ehli olmayı ifade eder. Ve Yasin Suresi 63. ayet-i kerime Hazihi cehennemül leti kuntum tuadun. Hazihi bu cehennem elleti ki o kuntum siz oldunuz tuadune size vaat ediliyor. Size vaat edilmiş olan cehennem budur. İşte budur. Şeytana tabi olanların gideceği yer işte orasıdır. Eğer şeytana tabi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman tağuta, insan ve cin şeytanlara tabi olmuş olacaksınız. O zaman size vaat olunan şey cehennemdir. Ve cehenneme gidenlerin durumları Yasin 64'te de devam ediyor. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Es lev hel yevme bima kuntum tekfurun. İslevha ona yaslanın. El yevme o gün yani bugün cehennemde olanlar için o gün bima şey sebebiyle kuntum siz oldunuz tekfurune. İnkar ediyorsunuz. İnkar etmeniz sebebiyle bugün ona cehenneme yaslanın. Yani girin. Ona cehenneme girin. Cennete girecekler için de cennete girin, cehenneme girecekler için de cehenneme girin deniyor. Kimler bunlar? Tağuta kul olanlar, insan ve cin şeytanları kul olanlar, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ve 65. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim, El yevme nahtemu ala efvahihim ve tekellimuna ve tukellimuna eydihim ve teşhedu erculuhum bima kanu yeksibun. El yevme o gün yani bugün nahtimu mühürleriz ala
aleyhim onların ağızlarının üzerine ve tükellimuna ve bizimle konuşur, söyler, anlatır. Eğdiyim onların elleri ve teşhüdü ve şahitlik eder. Erculuğum onların ayakları, bima şeyleri kânı oldular. Yiksibun kazanıyorlar. Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını, yaptıklarını bize onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder. Burada kıyamet günkü mizan anlatılıyor. Kıyamet günü hayat filmimiz, rakamlı kitabımız oradadır. Ve ellerimiz de, ayaklarımız da yaptığımız her fiili gösteriyorlar. Dereceli olarak, rakamlı olarak gösteriyorlar. Yani hangi fiili ayaklarımızla işlemişiz, hangi fiili ellerimizle işlemişiz? Yaptığımız her derecat kaybettirici fiil ve derecat kazandırıcı fiil oradadır. Her birinin kullanıldığı an gösterilen dereceler ya pozitiftir, kazandığımız derecelerdir, ya da negatiftir, kaybettiğimiz derecelerdir. Bunların her ikisi de geçerlidir. Söz konusu olan hayat kitabımız, yani hayat filmimiz, üç boyutlu olan hayat filmimiz. Ve Allah Teala diyor ki biz onların ağızlarını mühürleriz. Yani o gün onları cehennemde, o gün onları konuşturmayız. Yasin suresindeki bu 65. ayet-i kerime. Konuşmaları gerekmiyor. Çünkü insanların Allah Teala'nın karşısında konuşmaları söz konusu değil. Hayat filminin karşısında rakamları sadece görüyorlar. Neticede kaybettikleri fazlaysa gidecekleri yer cehennem. Kazandıkları fazlaysa gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Şahitlik de oradaki rakamlar sebebiyle tam bir şahitlik. Ayrıca bir başka şahit daha var. O kişinin düşüncelerinin de orada görünmesi. Melekler insanların düşüncelerini de filme alıyorlar, görebiliyorlar, görüntüleyebiliyorlar. O zaman bu muhtevada kişilerin kazandıkları da kaybettikleri de huzurlarının ve düşüncelerinin ortaya koyduğu tablo ile söz konusu ortaya çıkıyor. Ve burada o kişinin elindeki mizan milyarda bir bile hata yapmayacak olan bir doğrulukla tam tespiti yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim zikir muhtevasında birlikte olduk. Kur'an-ı Kerim tefsiri bugün inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Bismillahirrahmanirrahim. O saatin, kıyametin ilmi ona döndürülür, ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz. Onlara, benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün, sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler, giderler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar. İnsan hayır duasından istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder. De ki, gördünüz mü? Eğer o Kur'an Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette kim vardır? Ayetlerimizi afakta, ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste, nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi? Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindeler, öyle değil mi? O Allah, her şeyi ihata edendir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Şura Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 53 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ha Mim Ayn Sin, Kaf. Aziz ve Hakim olan Allah, işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O, alidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak. Ve melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Ve onlar ondan Allah'tan başka dostlar edindiler. Allah onların üzerine hafizdir. Yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, Mekke halkını ve onun etrafındakileri hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennette ve bir kısmı alevli ateştedir, cehennemdedir. Eğer Allah dileseydi, onları mutlaka tek bir ümmet kılardı. Ve lakin dilediği kimseyi, rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Yoksa ondan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah, o dosttur ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim ve ona yönelirim.
Gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir. Ve o en iyi işiten, en iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır. Muhakkak ki O, her şeyi en iyi bilendir. Allah dinde, onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi şerati, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun ve onda dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhunu hayatta iken kendisine ulaştırır. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma. Ve onlara de ki, Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil, adaletli olmakla emrolundum. Allah, sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır. O'na, Allah'ın davetine icabet edildikten sonra Allah hakkında tartışanlar, onların hüccetleri, delilleri Rablerinin indinde batıldır. Onların üzerinde Allah'ın gazabı ve şiddetli azap vardır. Allah, kitabı ve mizanı hak ile indirdi. Ve sen idrak edemezsin, bilemezsin. Belki de o saat yakındır. Ona kıyamet saatine inanmayanlar onu acele istiyorlar. Aminu olanlar ise ondan korkanlardır. Ve onun hak olduğunu bilirler. Muhakkak ki o saat kıyamet hakkında şüphe edip mücadele edenler gerçekten uzak bir dalalet içindedirler. Öyle değil mi? Allah kullarına latiftir, lütufkardır. Dilediği kimseyi rızıklandırır ve o kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yüce ve şereflidir. Kim ahiret hasatını, mahsulünü, kazancını isterse biz onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse ona da ondan dünya kazancından artırırız, veririz. Ve onun ahirette nasibi yoktur. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği şeyleri onlara şeriat kılan ortakları mı var? Ve fasıl ayırma sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki zalimler, onlar için elim azap vardır. Zalimlerin kazandıklarından dolayı korkmuş olduklarını görürsün. Ve korktukları şey onlar için vuku bulacaktır, başlarına gelecektir. Ve amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenler cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu fazlul kebirdir, büyük fazıldır. İşte Allah'ın amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyen kullarını müjdelediği budur. De ki, ben ona tebliğe karşı bir ücret istemiyorum. Yakınlıkta sevgiden başka. Ve kim hasene işlerse, onun için güzellikleri artırırız.
Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, şükredilendir. Yoksa Allah'a karşı yalanla iftira mı ediyorlar? Bununla birlikte eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler ve batılı yok eder. Kendi kelimeleriyle hakkı gerçekleştirir. Muhakkak ki O sinelerdekini en iyi bilendir. Ve O kullarının tövbelerini kabul eden ve seyyielerini, günahlarını affedendir. Ve yaptığınız şeyleri bilir. Allah, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ve salih amel, nefs tezkiyesi işleyenlerin dualarına icabet eder. Ve onlara fazlından artırır. Ve kafirler, onlar için şiddetli azap vardır. Ve eğer Allah, kullarına rızkı genişletseydi, yeryüzünde mutlaka azarlardı. Fakat O, dilediği kadarını indirir. Muhakkak ki O, kullarından haberdardır, onları görendir. Onların ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Ve O, velidir, dosttur, hamiddir, hamdedilendir. Gökleri ve yeri yaratması ve orada hayvanları çoğaltıp yayması onun ayetlerindendir. Ve O, dilediği zaman onları toplamaya kadirdir. Size bir musibet isabet ettiği zaman işte O, ellerinizin kazandığı yaptıklarınız sebebiyledir. Musibetlerin çoğunu affeder, gerçekleştirmez. Yeryüzünde siz aciz bırakabilecek olanlar değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka bir dost ve yardımcı yoktur. Ve denizde yüksek dağlar gibi yüzen gemiler, onun Allah'ın ayetlerindendir. Eğer o Allah dilerse rüzgarı durdurur. O zaman gemiler onun üzerinde hareketsiz kalırlar. Muhakkak ki bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Veya kazandıkları yaptıkları sebebiyle onları helake sürükler ve onların çoğunu da affeder. Ve ayetlerimiz hakkında mücadele edenler, onlar için sığınacak bir yer olmadığını bilsinler. İşte böylece size verilen her şey, dünya hayatının metaıdır. Ve amenu olanlar için, Allah'ın indinde olanlar daha hayırlıdır ve bakidir, kalıcıdır. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve onlar günahların büyüğünden ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Ve öfkelendikleri zaman affederler. Ve onlar Rablerine icabet ederler ve namazı kılarlar. Ve onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Ve onlar kendilerine bir saldırı isabet ettiği zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Fakat kim affeder ve ıslah ederse artık onun ecri, mükafatı Allah'a aittir. Muhakkak ki o Allah zalimleri sevmez. Ve gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, işte onlar, onların üzerine aleyhlerine bir yol, ceza yoktur. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine aleyhlerine yol, ceza vardır. İşte onlar için elim bir azap vardır. Ve elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim, büyük işlerdendir. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, o takdirde onun için bundan sonra bir veli, dost yoktur. Zalimleri azabı gördükleri zaman, dünyaya geri dönüşe bir yol var mı derken görürsün. Ve onları zilletten boyun eğmiş olarak ona azaba arz olunurken gizli gizli yan gözle baktıklarını görürsün. Amenu olanlar dediler ki, muhakkak ki hüsranda olanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini hüsrana düşürenlerdir. Muhakkak ki zalimler
mukim, devamlı azabın içindedirler. Öyle değil mi? Ve onların kendilerine yardım edecek Allah'tan başka dostları yoktur. Ve Allah kimi dalalette bırakırsa, artık onun için bir yol, kurtuluş yoktur. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkar yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Bundan sonra eğer yüz çevirirlerse, biz seni onların üzerine muhafız olarak göndermedik. Senin üzerine düşen sadece tebliğdir. Ve muhakkak ki biz, insana tarafımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman, onunla ferahlanır, sevinir. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri, yaptıkları sebebiyle bir kötülük isabet ederse, işte o zaman insan mutlaka kafur olur, inkar eder, nankör olur. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediği şeyi yaratır, dilediğine kız çocuk ve dilediğine erkek çocuk bağışlar. Veya hem kız hem erkek olarak ikisini de verir. Ve dilediği kimseyi kısır kılar. Muhakkak ki o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahy ile veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul, melek göndererek. Muhakkak ki o Allah yücedir ve hikmet sahibidir. Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh, Kur'an-ı Kerim vahyettik. Ve sen kitap nedir ve iman nedir bilmiyordun.

Bismillahirrahmanirrahim. Ha-mim. Kitab-ı mübin, apaçık kitaba andolsun ki, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz. Ve muhakkak ki o Kur'an katımızda ümmül kitaptadır. Gerçekten âlidir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Öyleyse zikri size beyandan vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif, haddi aşan bir kavim oldunuz diye. Ve sizden evvelki ümmetlerin içinde nice nebiler, peygamberler gönderdik. Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki, gelmemiştir ki, onunla alay etmiş olmasınlar. Bu sebeple Mekkelilerden daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helak ettik. Evvelki ümmetlere ait misaller daha önce geçmişti. Ve muhakkak ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan mutlaka onları aziz, yüce ve üstün ve alim, en iyi bilen yarattı derler. Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan odur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Suyu semadan bir kader ile, takdir edilmiş bir ölçü ile indiren odur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik, kuru topraktan bitkiler çıkardık. İşte bunun gibi mezarlarınızdan çıkarılacaksınız. Onların, bitkilerin hepsinden çiftler, dişi ve erkek olarak yaratan odur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı. Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini zikredin. Ve bunu bize musahhar, emrimize amade kılan Allah Sübhan'dır. Ve biz ona kendimiz güç yetiremezdik deyin. Muhakkak ki biz Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız. Ve ona kullarından bir kısmını isnat ettiler. Muhakkak ki insan mutlaka apaçık inkar edicidir. Yoksa o yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı? Onlardan birisi Rahman'a isnat ettikleri kız çocuğu ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek yüzü gölgelenir ve kararır. Ziynet için yetiştirilen ve mücadeleye gücü yetmeyeni mi Allah'a isnat ediyorlar? Ve Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şehadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar. Ve onlar, eğer Rahman dileseydi, biz onlara tapmazdık dediler. Onların bu konuda bir ilimleri, bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa ondan önce onlara kitap verdik de böylece onlar ona o kitaba mı sarıldılar? Hayır. Onlar dediler ki, gerçekten biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz onların izi üzerinde hidayete erenleriz. Ve tıpkı bunun gibi senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki onun o ülkenin refah içinde olanları muhakkak ki biz babalarımızı bir ümmet din üzerinde bulduk ve mutlaka biz onların izlerine tabi olanlarız dememiş olsunlar. Nezirlerin hepsi size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden dinden daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı dediler. Onlar da muhakkak ki biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edenleriz dediler. Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve Hazreti İbrahim, babasına ve kavmine, muhakkak ki ben sizin taptığınız şeylerden uzağım demişti. Ancak beni yaratan hariç, muhakkak ki o beni hidayete erdirecektir. Ve onu zürriyeti içinde baki, kalıcı bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar putlardan dönerler.

Hayır, ben onları ve babalarını onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım. Ve onlara hak, Kur'an geldiği zaman bu bir sihirdir ve şüphesiz biz onu inkar edenleriz dediler. Ve dediler ki, bu Kur'an'ın iki beldeden bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi? Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini, geçimlerini aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini diğerlerinin üzerine yükselttik, üstün kıldık. Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti onların topladığı şeylerden başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan daha hayırlıdır. Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık. Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar, onları da gümüşten yapardık. Ve üstlerine süsler, mücevherler yapardık. Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının metaıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir. Ve kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o şeytan onun yakın arkadaşı olur. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. O onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi der. İşte bu kötü bir yakınlık. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz, hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Ya da onlara vaat ettiğimizi azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Muhakkak ki o Kur'an senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Ve senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım, Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara, muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Fakat Musa aleyhisselam onlara ayetlerimizle, mucizelerimizle gelince, onlar o zaman onlara mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Ve onlar, ey sihirbaz, senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın. O takdirde gerçekten biz mutlaka hidayet üzere oluruz dediler. Fakat onlardan azabı kaldırınca o zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar. Ve Firavun kavmi içinde seslendi. Ey kavmim! Bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hala görmüyor musunuz? Dedi. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, normal konuşamıyor.
Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi? Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Bunun üzerine bizi eseflendirdiler, üzdüler. Biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk. Böylece onları sonraki ümmetler için bir selef, gelip geçmiş bir kavim ve örnek, ibret kıldık. Meryem oğlu Hazreti İsa misal verilince, o zaman senin kavmin alay ederek bağırıyorlardı. Ve bizim ilahlarımız mı hayırlı yoksa o mu dediler. Sana bu örneği seninle mücadeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir. O Hazreti İsa sadece nimetlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek, ibret kıldık. Eğer biz dileseydik mutlaka sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık, yaratırdık. Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat kıyametin zamanı için bir ilimdir, bilgidir. Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin ve bana Allah'a tabi olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ve şeytan sakın sizi sırat-ı müstakimden men etmesin. Muhakkak ki o sizin için apaçık düşmandır. Ve Hazreti İsa beyineler, mucizeler, deliller ile geldiği zaman ve hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin dedi. Muhakkak ki Allah, o benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sonra gruplar kendi aralarında ihtilaf etti. Artık elim günün azabından zulmedenlerin vay haline. O saatin, kıyametin onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? İzin günü takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır. Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun olmayacaksınız. Onlar ki ayetlerimizle amenu olmuşlardır ve Allah'a teslim olmuşlardır. Siz ve zevceleriniz, eşleriniz cennete girin. Orada ferahlatılacaksınız. Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle, bardaklarla dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyen kalacak olanlarsınız. İşte bu amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet. Sizin için orada yiyeceğiniz pek çok meyve vardır. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, cehennem azabı içinde ebediyen kalacak olanlardır. Azap onlardan hafifletilmez. Ve onlar orada Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş olanlardır. Ve biz onlara zulmetmedik. Ve lakin onlar zalimler oldular. Ve mücrimler, ey Malik, ey cehennem bekçisi, Rabbin bizim üzerimize hüküm versin, bizi öldürsün diye seslendiler. Malik, muhakkak ki siz bu azabın içinde kalacak olanlarsınız dedi. Andolsun ki size hakkı getirdik ve lakin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir. Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz işi sağlam tutanlarız. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resullerimiz, elçilerimiz her şeyi yazıyorlar. De ki, eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, o zaman ona kul olanların ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin de Rabbi olan Arş'ın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.
Artık onları bırak. Vaad olundukları güne mülaki oluncaya, kavuşuncaya kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar. Ve o, gökte ilahtır ve yerde ilahtır. Ve o, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'nundur. O saatin, kıyamet vaktinin ilmi O'nun indindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz. Ve onların O'ndan Allah'tan başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakka şahit olanlar hariç. Ve onlar Hakk'ı bilirler. Ve eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorarsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen Hak'tan nasıl döndürülüyorlar? Onun Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Rabbim, bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir" demesine andolsun. Bundan sonra onlardan vazgeç ve selam olsun de. Artık yakında bilecekler. Duhan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 59 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Kitab-ı mübine, apaçık kitaba andolsun. Muhakkak ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz uyaranlarız. Hikmetli, hükmedilmiş emirlerin, işlerin hepsi onda, o gecede ayırt edilir, belirlenir. Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki biz Kur'an'ı ve Resulleri gönderenleriz. Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir. Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakin sahibi iseniz. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki sizden önceki babalarınızın Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar, oyalanıyorlar. Artık göğün apaçık duman, fitne getireceği günü gözle. O fitne ki insanları, insanların büyük kısmını sarar. İşte bu elim bir azaptır. Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz müminleriz. Onlara her şeyi açıklayan bir Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Ve ona şeytan tarafından vahyedilerek öğretilmiş ve deli dediler. Ve sonra ondan yüz çevirdiler. Muhakkak ki biz azabı biraz kaldırsak bile şüphesiz ki siz şirke dönecek olanlarsınız. Büyük bir şiddetle onları yakalayacağımız gün biz mutlaka intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir Resul Hazreti Musa gelmişti. Hazreti Musa, "Allah'ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm" demişti. "Allah'a karşı ululuk, büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir sultan, delil ile geliyorum. Ve muhakkak ki ben beni taşlamanızdan sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım. Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın." Bunun üzerine bunlar günahkar bir kavimdir diye Rabbine dua etti. Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla beraber yola çık. Muhakkak ki siz takip edileceksiniz. Ve denizi açık olarak bırak. Muhakkak ki onlar boğulacak olan bir ordudur. Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terk ettiler. Ve ekinler ve kerim mekanlar, güzel köşkler. Ve orada zevk içinde yaşadıkları nimetler,
terk ettiler. İşte böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un zelil azabından kurtardık. O Firavun ki şüphesiz o haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı. Ve andolsun ki biz onları İsrail oğullarını ilim üzerine alemlere seçtik, üstün kıldık. Ve onlara içinde apaçık imtihan olan ayetlerden, mucizelerden verdik. Gerçekten onlar mutlaka diyecekler ki, bizim ölümümüz sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz neşrolunacak, tekrar diriltilecek değiliz. Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı geri getirin. Onlar mı, yoksa Tubba'nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helak ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi. Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık. İkisini de hak ile yarattık. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Muhakkak ki fasıl günü onların hepsinin belirlenmiş vaktidir. O gün dosttan dosta hiçbir şey fayda vermez ve onlara yardım olunmaz. Ancak Allah'ın rahmet, rahim esmasıyla tecelli ettiği kimse hariç. Muhakkak ki o azizdir, rahimdir. Muhakkak ki zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Erimiş maden gibi karınlarında kaynar. Kaynar suyun kaynaması gibi. Onu tutun, yakalayın. Hemen cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün. Azabı tat. Hani sen gerçekten azizdin ve kerimdin, kendini öyle zannediyordun. Muhakkak ki bu azap sizin şüphe ettiğiniz şeydir. Muhakkak ki takva sahipleri emin makamlardadır. Cennetlerde ve pınarlarda. Karşılıklı otururlar, ipekten ve atlastan giysiler giyerler. İşte böyle. Ve onları iri gözlü huriler ile evlendirdik, evlendiririz. Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler. Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve Allah böylece onları cehennem azabından korumuştur. Senin Rabbinden fazıl, lütuf olarak işte bu en büyük kurtuluş, fevzül azimdir. İşte böylece onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler. Artık gözle, bekle. Muhakkak ki onlar da gözleyenlerdir, bekleyenler, gözleyenlerdir. Câsiye Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 37 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Mukatta harfleri. Allah'ın sır anlamlı harfleri. Kitabın indirilmesi aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Muhakkak ki müminler için göklerde ve yerde mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve sizin yaratılışınızda ve Allah'ın hayvanlardan üretip yaydıklarında yakın sahibi kavim için ayetler, deliller vardır. Ve gece ve gündüzün ihtilafı birbirini takip etmesi ve Allah'ın rızık olarak semadan yağmur, kar gibi şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgarları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için ayetlerdir, delillerdir. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
bütün yalancı günahkarların vay haline. Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek ısrar eder. Artık onu elim azap ile müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar için alçaltıcı azap vardır. Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah'tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır. İşte bu hidayettir. Ve Rablerinin ayetlerini inkar edenler, onlar için azap üstüne elim azap vardır. O Allah ki, içinde gemileri onun emriyle yüzdürmeniz için, denizi size musahhar, emre amade kıldı. Ve onun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz. Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar, emre amade kıldı. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Amenu olanlara de ki, Allah'ın günlerinin geleceğini ummayan, kazanmış olduklarından dolayı Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar. Kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa kendi nefsi içindir, lehinedir. Ve kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve andolsun ki İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları alimlere üstün kıldık. Ve onlara emirden, Allah'ın emrinden beyineler, deliller verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilafa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şeylerde onların arasında hüküm verecektir. Sonra seni emirde, Allah'ın emrinde şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona, o şeriate tabi ol ve bilmeyenlerin hevalarına uyma. Muhakkak ki onlar, Allah'tan bir şey emir konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar ve Allah takva sahiplerinin dostudur. İşte bu Kur'an insanlar için basirettir ve yakin hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler zannediyorlar mı ki onları amenü olan Allah'a ulaşmayı dileyen ve salih ameller nefs tezkiyesi yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak. Hüküm verdikleri şey ne kötü. Ve Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı ceza veya mükafat verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah onu ilim, onun faydasız ilmi üzere dalalette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar, görme hassasının üzerine kışavet kıldı, perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve o hayat dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehirden, zamandan başka bir şey helak edemez dediler. Ve onların bu konuda ilimden nasipleri yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar. Onlara ayetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri, iddiaları, eğer siz sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, babalarımızı getirin demekten başka bir şey olmadı. De ki, Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi, hakkında şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ve lakin insanların çoğu bilmezler.
Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o saatin, kıyametin vuku bulacağı izin günü, batıl olanlar hüsranda olacaklardır. Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı ceza ve mükafat verilir. İşte bu bizim kitabımız ki size hakkı söyler. Muhakkak ki biz yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk, hayat filmine kaydettiriyorduk. Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara, Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlara gelince, Rableri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu fevzül mübindir, apaçık kurtuluştur. Ve fakat inkar edenlere denir ki, ayetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz mücrim bir kavim oldunuz. Ve Allah'ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat kıyamet haktır denildiği zaman siz, biz o saat kıyamet nedir bilmeyiz. Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz yakın sahibi değiliz dediniz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hidayet. Kavramlardan hidayet kavramı. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaştığımız zaman ikinci hidayetteyiz, taviyetimizde. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü hidayetteyiz. Bu ruhumuzun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Bu fizik vücudun hidayetidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Bu nefsimizin hidayetidir. Sonra muhlis oluruz. İrşada irşad oluruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ederiz. Bu da irademizin Allah'a teslimi, irademizin hidayetidir. 7 safhada 7 hidayet ama 4 tane teslim. Yedi safa hidayet, 4 tane teslim içeriyor. Allah razı olsun. Öyleyse hidayetin muhtevasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumumuzu ortaya koyuyoruz. Herkes ortaya koyar. Üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. İşte bu o kişinin birinci hidayette olduğunu gösterir. Ali İmran 103'te Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ey sahabe diyor Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukurdan kurtardı. Ve kalplerinizi telif etti, artık kardeşler oldunuz. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki, hidayete eresiniz. Böylece hidayete eresiniz. İşte Allah-u Teala'nın buradaki ateş çukurundan sahabeyi kurtarması, onların Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle mümkün olan bir husus. Bu dördüncü, üçüncü basamağı ifade ediyor. Enam 87 ve 88'de Allah Teala onları diyor, onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Bu ilk sırat-ı müstakim. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir diyor. Ve eğer şirk koysalardı elbette yapmış oldukları işler heba olacaktı. Bu sebeple şirk koysalarda heba olacaktı ifadesi var olduğu için bunun birinci hidayet olduğu kesinleşiyor. Çünkü bu hidayetten evvel onlar bütün insanlar gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yani şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtuldukları kesinleşiyor. Şirkin ne olduğuna bakıyoruz. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Rum 31'de Allah Teala Rum 31-32'de diyor ki: "Men yebine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Rum 31. Allah'a milaki olmayı dile. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır.
her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada insanların şirkte olmaları Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyledir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 72 fırkanın içinde olanlardır. Sadece 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlardır, şirkten de kurtulanlardır. İkinci safa hidayetçiye tabi olma safhası. Ne olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onların üzerinde rahim esmasını tecelli edecek. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mestürenin alınmasını, görme hastalarının, basar hastalarının üzerindeki gışavetin alınmasını temin edecek. Sonra kulaklarındaki vakranın alınmasını temin edecek. Sonra işitme hastalarının mührünün açılmasını temin edecek. Sonra kalplerinin açılmasını temin edecek. Kalplerindeki ekinetin alınmasını temin edecek ve kalplerinin içine iman, affedersiniz, ekinetin yerine ihbat konulmasını temin edecek. Kişi böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olacak. Bunların her birinde de bir miktar o kişinin günahı örtülerek bütün günahları örtülmüş olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böylece 7. basamağa ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları örtülmüş olacak ve kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi irşat makamına karşı işiten, idrak eden ve gören birisi olacak. İşte bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak ve kişi zikir yaptığı zaman kalbine ilk nur girecek. Bu sadece rahmet nurudur, %2 olarak girer. Bundan sonra kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olacak. Mürşidini sormak yetkisinin sahibi olacak. Soracak Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Ulaştırınca tabiiyet söz konusudur. Tabiiyet ikinci hidayeti ifade eder. 14. basamak. Bakara suresi 38. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki biz dedik ki hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size bir hidayetçi gelecek. O zaman kim hidayetçime tabi olursa artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Hidayetçi gelecek. Hidayete erdirmek üzere ruhunu Allah'a teslim etmesi üzerine o kişi hidayetçiye tabi olacak. Burası hidayetçiye tabi olma noktası. Enam 125 فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ وَيُدِدْ لَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْلُ لَهُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ Allah artık kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Kimi dalalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse onun göğsünü yarar, göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a Allah'a teslim olmayı açar. Nahl 9 ve alallahu kasdü sebili. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Minha cair, cairun, ondan cayanlar da var. Ve lefşâ ile hedâküm ecmain, Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Burası ikinci hidayet. Meryem 43
Diyor ki Allah-u Teala, ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki senin sırat-ı seviyeye, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Burası tabiyet konusundaki hidayet. Tabiyete gelen kişi tabi olduğu anda ikinci hidayet noktasına ulaşmıştır. Zümer 23. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşevürü minhü cüldül dezine yahşevne rabbühüm sümmetel yünü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah zâlike hüdallâhü ve yehdi men yeşâhü ve men yüddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah'a itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitabe müteşabih olarak indirir. Bu nurlardan insanların derileri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle kişinin derilerini ve kalbini Allah yumuşatır, titretir, aydınlatır, tezkiye eder. Böylece kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir.